Çünkü biz insanlara ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiş Allah Teala. Herkes doğar doğmaz Allah Teala o kişinin içine ruhundan mutlaka üfürür. İşte Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor vesselam. Diyorlar ki işte bu üfürüş sebebiyle hayat verdi insana. Eğer ruhumuz hafızanallah vücudumuzdan bir ayrılırsa o üfürdüğü ruhu hayat verdiğine göre ruh çıkınca insan da ölür. Bu bir kuyruklu yalan sevgili kardeşlerim. Uzun bir kuyruğu var. Neden uzun? Çünkü bütün insanları kapsıyor. İslam alemi büyük bir tereddüyü, gerilemeyi bu safsata yüzünden yaşamış. Düşünün sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde insanlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmak konusunda Kur'an emirlerini almışlar. Bütün sahabe ulaştırmış. İstisnası yok. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Sahabe adını verdiğimiz zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlar. Ötekiler sahabe değil. Sahabe Kureyş halkından olsun. Çevredeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan ne kadar kabile varsa hepsinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar tabiindir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece bunu da söylemiyor bu ayette. Bir başka ayette Allah Teala buyuruyor ki

Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Onları kurtarmak gereğini duymaz. Çünkü kurtuluş için ilk adımı insanın atması lazım. Allah'a mülaki olmayı dileyerek. Allah dalalette olan, dalalette kalan insanlarla, dalalette olmaktan kurtulmak istemeyen de diyebiliriz. İnsanlarla meşgul olmaz. Ama diyor, onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ne diyor? Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse biz insanlara düşen şey ne sevgili kardeşlerim? Bir dilekte bulunmak. Ya Rabbi, en yüce Allah'ım, ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Aslında yanlış bir kelime söyledik. Evliyandan olmak istiyoruz. İstiyorum demesi lazım ama bu evliya kelimesi dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak girmiş. Onun için rahat rahat kullanabiliriz. Herkes zaten öyle anlıyor. Biz de onların anladığı biçimde konuşalım. Ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim, benim de ruhumu sana ulaştır ölmeden evvel. İşte böyle bir dilek şuradan kalbinizden söylenmişse, yüksek sesle de söyleseniz, alçak sesle de söyleseniz, hiç sesinizi çıkarmadan dilinizi kımıldatarak da söyleseniz, kımıldatmadan iç sesinizle de söyleseniz, Allah Teala tarafından işitilir ve bilinir. Ve Allah Teala derhal harekete geçer. Size ilk verdiği şey mürşit sevgisidir. Mürşit sevgisiyle yanarsınız. Ve de sağa sola sorarsanız ben mürşidimi arıyorum nasıl bulacağım diye size hacet namazı kılmanızı sağlık verirler. Evet, en doğru yol budur. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidi sormak. Hacet namazı mı? Çok basit. Birinci şartı gece yarısından sonra kılınacak hacet namazı. Yani şimdiki saatte saat 1'den sonra. İkinci özelliği, boğa abdesti mutlaka almak gerek. Kim hacet namazı kılacaksa, normal abdestle hacet namazı kılınmaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka boğa abdesti alacaksınız. Bütün vücudunuz su değmedi kere kalmadan yıkanacak. Ve sonunda da normal abdestle bir de abdest alacaksınız. Boğa abdesti almanın temel şartı sonunda yıkanma tamamladıktan sonra normal abdesti almaktır. Sonra yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde dizayn edeceksiniz. Hacet namazını kıldıktan sonra Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorsun ki sen Kur'an-ı Kerim'de kim ruhunu bana ulaştırmayı dilerse diyorsun Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Ben onun ruhumu kendime ulaştırırım diyorsun. Ne olur ya Rabbim? Yüce Rabbim, benim de Rabbimi, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de işte bütün gönlümle sana yalvarıyorum. Ruhumun sana ulaşması için. Biliyorum ki bu ruh senin ruhundur. Sen üzerimize farz kılmışsın. İrciyi ila Rabbiki diyorsun. Rabbine geri dön ey ruh diyorsun. Ve enübü ila Rabbihim diyorsun. Ve Rabbine geri dön. Münibine ileyhi diyorsun. Ona yani Allah'a geri dön diyorsun. Öyleyse ben de istiyorum bunu. Benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. Bunun tecrübesini yapanlar diyorlar ki bunda hiçbir zorluk yok. Bunu söyleyen kişiyi Allah Teala mutlaka kendisi Allah'a kendisine ulaştıracağı için hiçbir zorluk çekmeden kişi 7-8 aylık bir devre içinde bakar ki ruhu
Allah'a ulaşmış. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda cehennemden mutlaka kurtulursunuz. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek sizi takva sahibi yapar. Takva sahibi olan kişinin ise gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece müşriklerden olmaktan kurtul, müşriklerden olma. Hangi tür müşriklerden bahsediyor Allah Teala acaba? Bu müşrikler gizli şirkte olanlar. Bir, putlara tapanlar var. Allah'tan başka neye taparsa tapsın, insanların hepsi putperesttir, müşriktir, şirktedir. Bu açık şirktir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ben ümmetim için açık şirkten korkmam. Benim ümmetim açık şirke girmez. Giren benim ümmetimden zaten değildir. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. Neymiş gizli şirk? İşte bu. Bir insan Allah'a yönelirse takva sahibi olur. Yönelmezse gizli şirkte kalır. Allah Teala onları tarif ediyor. O kişilerden olmayın ki, o şirkte olanlardan olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ilindekiyle ferahlanır. Soruyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, sahabe, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka? 73 diyor. 72 tanesi dinlerinde fırkalara ayrılanlardır. Asıl ifadeyi kullanıyor. 72 tanesi, 72 fırkanın hiçbirisi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyenlerdir. Hiçbirisi dilemez. Peki 73. fırka? 73. fırka bu mevcut olan 72 fırkanın içinde yaşayan ama ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73. fırka. Kimmiş? Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu bir fırkaymış. 73. fırka. Öyleyse dünya üzerinde ne kadar millet varsa, ne kadar din varsa, hepsinin içinde büyük kısım ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ölüm dostlarım. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Çünkü takva sahibi olamaz. Nereden anlıyoruz? İfade son derece açık. Allah'a mülaki olmayı dile, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Devamı da o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindekine ferahlanırlar. O zaman diyor, sen de o 72 fırkanın bir tanesinden olursun. Yani bu 72 fırkanın her birinde olanlar gizli şirkte olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olamayanlardır. Cennete kim girer?
cennete takva sahipleri girer. Kaf suresinin ilgili ayetlerinde Allah Teala diyor ki 33. 34. ayetlerinde cennet ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. Haza işte bu. Ma şey tuadune. Vaad edildiğiniz şey. İşte vaad edildiğiniz şey budur. Li külli evvabin hafiz. Li için, külli bütün, evvab olanlar için evvabin ve hafiz ve başları üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar için hafiz, muhafaza altına alınmış, muhafız taşıyan demek. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Dileyen kişiyi 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için Allah'ın ilk işi o kişide mürşit sevgisi yaratmaktır. Mürşit sevgisi öyle bir oluşur ki o kişi her tarafta mürşidini aramaya başlar.

Yani sevgili kardeşlerim, kişi mürşidini aramaya başlıyor. İrşad makamını. Allah onun kalbine mürşit sevgisi koyuyor. Ve kişi o zaman çevresine soruyor, ne yapmam lazım, ben mürşit arıyorum. Onlar da diyorlar ki, hacet namazı kıl. Kişi boy abdestini alıyor. Gece saat 1'den sonra kalkıp boy abdestini alıyor ve hacet namazını kılıyor. 4 rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunacak. 4 rekatlık bir namaz kılınacak. Evvela boy abdesti alınacak. Ondan sonra yatılacak. Ve kıble sağ tarafa alınarak yatılacak. Vücut sağa döndürülecek. Kişi zikirle uyumaya çalışacak. Sağ kulağı yastığın üzerinde ve öyle bir şekilde kulağını sağa sola oynatacak ki kulağında kalbinin atışlarını duyacak. Ve o kalbinin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek öyle uyuyacak. İşte böyle bir şeyi gerçekleştiren herkes gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, gerçekleştirmekten muradımız o, mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. O kişinin kafasında bir mürşit, ikinci bir mürşit, üçüncü mürşit dolaşıyorsa, acaba bunlardan hangisini seçeyim diye, eğer onların üçü de değilse, üçünü de gösterir. Bir de kendi mürşidini gösterir Allah Teala. Üçünden biri ise üçünü de gösterir. Kendi mürşidinin hangisi olduğunu da net bir şekilde Allah Teala beyan eder. Kişi ondan sonra yapacağı şeyi gerçekleştirecektir. Neredeyse mürşidi, ne kadar uzakta olursa olsun gidecektir. Ona tabi olacaktır. Tabiyet, ruhun devrin imamının dergahına vücuttan ayrılarak ulaşması demektir. Hangi mürşide tabi olmuşsa orada ruh vücuttan ayrılır ve o dergahtan ana dergaha o ruh yolculuk ederek ulaşır. Orada devrin imamının elini öper ve erkekse erkek saflarında, hanımsa hanım saflarında yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi insan için yarattığı için Allah'a gece gündüz şükretseniz, hamd etseniz yetmez. Biz insanlar Allah'ın bize ne kadar çok nimetler verdiğini öğrenmek ve Allah'a şükretmek mecburiyetinde olanlarız. Allah'a kul olmak mecburiyetinde olanlarız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Ne diyor Allah Teala tabi için? Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ ve beşşir yuvâdî. Vellezî ve onlar ki vellezîne ve onlar ki içtinabut içtinabe içtinab ettiler, kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Kimden? Tağuttan. Tağuttan tağute, tağut. Tağuttan içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar, kaçındılar, kaçmayı başardılar ondan. Ve en iyi büyüğü
ilâ rabbikum ve Rablerine ulaşmayı dilediler. Daha başka asıl ifadesiyle Rablerine ulaşmayı dilediler ve böylece tağuttan kendilerini kurtardılar. Tağuttan kaçınarak Allah'a ulaşmayı dileyenler kendilerini tağuttan kurtarmış oluyorlar. Lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahireti diyor Allah Teala onlara. Dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا Onlar şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. لَهِمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْحَيَاتِ Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Ve beşir, ibadî diyor Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Ne oluyor kişi? Kullarımı müjdele dediğine göre Allah Teala neydi baştan? Tağut'un kuluydu. Tağut'un kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuş sahabe. Şeytanı kulken Allah'a kul olmuş. Neyle? Allah'a ulaşmayı dilemeyle. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, cehennemden kurtulmak dünyadaki bir insanın yapabileceği en kolay şeydir. Sadece bir tek dilek. Kalpten olmak kaydıyla, gerçek anlamda dilemek suretiyle, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kadar. Eğer bu dilek kalptense Allah'ın onu kabul etmemesi mümkün değildir. Kalpten olup olmadığını nasıl anlarsınız? Eğer kalptense bütün hayatınız değişir sevgili kardeşlerim. Yaşamaktan zevk almaya başlarsınız. İbadetler mi? Sizin için bir mutluluk vesilesidir. Namaz kılmak bir zevk haline gelir. Zikir yapmak bir zevk haline gelir. Oruç tuttuğunuz zaman Allah açlığı hissettirmez. Zikir yapmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevki olur. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz noktadan itibaren normal bir standart içinde 7 aylık bir devrede bazen 8 ay daha ve daha fazla da olabilir. Ruhunuz Allah'a Allah tarafından ulaştırılır. 7 tane gök katını aşacaktır ruhunuz diğer ruhlarla beraber. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacaktır. Sitetini müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına kavuşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ta ifna olacaktır. Fani olacaktır. Yok olacaktır. Zaten öyleydi. Allah'ın zatındaydı. Allah onu size üfürdü. Ve vücudunuzun şeklini aldı. Ruhunuz. Ruhunuzu görseniz kendinizden ayırt edemezsiniz. Nefsinizi görseniz onu da ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, hayat denilen şey başlar, devam eder ve biter. İşte matlub olan, talep edilmesi gereken şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişiye Allah Teala bu 7-8 aylık sürede ruhunu Allah'a ulaştırma garantisi veriyor. Ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an birinci kat cennetin sahibidir.
Allah ona mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılar, mürşidini görür. Mürşidine gitti, ulaştı, tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibidir. Sonra bu tabiyetten sonra

Hepsi aynı kökten geliyor. Ulaşmak demek. Öyleyse muvasalat, ulaşma demek. Kişinin ruhu o kişi tarafından değil, mürşit tarafından da değil, Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Ama bir mürşide tabi olmadıkça ruhun vücuttan ayrılması mümkün değildir. Mürşide tabi olmak ne kazandırır insana? Cereyan kazandırır. Cezbe kazandırır. Bu cereyan Allah'ın cereyanıdır. Hani anlatırız ya hep Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme insan kıyafetinde bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor ve ikra diyor. Oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazması yok. Ümmi. Diyor ki ben ümmiyim. Okuma yazma bilmiyorum. Bir adım daha atıyor. Oku diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defa daha aynı şeyi söylüyor. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı atıyor. Onu kollarıyla sımsıkı yakalıyor, sarıyor ve ikra diyor. Oku. Bu arada üç defa cezbe geliyor Cebrail aleyhisselama. Cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de geçiyor ve kendinden geçiyor. Öyle bir cezbe Allah'ın öyle bir cevherine geliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayılıyor. Sevgili kardeşlerim, cezbe Allah'ın çok önemli bir işaretidir. İnsan kendisi istemediği halde böyle bir talebi olmadığı halde ansızın Allah'ın istediği an şiddetli bir sarsıntı duyar. İşte bu Allah-u Teala'nın ben varım demesidir. İşte bu Allah'ın bir kişiye kesin bir hüviyette varlığını ispat etmesidir. Vücudunuz öyle bir şeyden hiç haberiniz yokken ansızın Allah-u Teala tarafından şiddetle sarsılır. Bir de bu sarsılma bir ses çıkarmanızı da beraberinde getirir. Bir takım insanlar bu sesten ürkerler. Sevgili kardeşlerim hiç unutmuyorum. Yıllarca önce Bursa'daki kardeşlerimizi ziyarete gitmiştik. Oradaki Tophane'deki bir camiye gitmiştik. Öğle namazı veya ikindi namazıydı. Kardeşlerimizin cezbe sesleri etrafımızdaki insanları çok ciddi bir şekilde tedirgin etti. Mürşitlerine tabi olmamışlar ki hiçbirisi cereyan almamış ve de cereyanlı olanların böyle çık sesler çıkardıklarını görünce fena halde içerlediler bize. Ondan sonra camiye gittiğimiz zaman hep böyle tenha yerler aradık. Ayrı ayrı bölümler varsa o bölümlerden birine gittik. Kardeşlerimizle beraber. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizinle sohbet etmek öylesine güzel bir olay ki huzurlarınızda sizinle beraber olduğumuzu kalplerimizin aynı gaye için, aynı ideal için çarptığını hissetmek bize çok huzur veriyor. Ne demek o aynı gaye? Aynı gaye bütün insanlara Allah'ın insanları cehennemden kurtarmasının bu kadar kolay ve Allah-u Teala tarafından bu kadar garanti edilmiş olduğunu söylemek. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Konunun başlangıcı sonuç, ruhun o kişi tarafından değil, o kişinin ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve mürşidine ulaşamadan öldü.

0: birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, ruhunu Allah'a ulaştıramadan yoldayken öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştı, ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölmüştür. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikmiştir. Bunun manası, o kişinin dünya hayatının %51'ini mutlulukla geçireceğinin garanti edilmesidir. Zaten hayatımızın dörtte biri uyumakla geçiyorsa, 6 saatlik bir uyku yeterlidir. Geri kalan dörtte üçünde uyanık olur kişi. Sevgili kardeşlerim, bu devrede yapılacak olan üç saati aşmayan bir zikir, o kişiyi bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşatır. Nefsinin kalbinin yarısı mutlaka nurlarla dolar. Ama kişi bununla yetinmez de zikrini arttırırsa, zikri bir gün günün yarısını aşacaktır. Bu önemli bir dönüm noktasıdır. 12 saatten fazla zikreden birisi olacaktır kişi. O herhangi bir insan olmayacaktır artık. O zikrini günün yarısından öteye ulaştırmış. Her gün günün çoğunu zikirle geçiren birisi olacaktır. Bundan sonraki devre o kişinin dik yokuşa ulaşmasıdır. 3 saatlik zikir ne olmuştur? Günün yarısına çıkmıştır. 12 saat. Bir 6 saat daha ilave edilmesi lazım buna. 18 saat. 18 saatlik bir zikre ulaşan herkes fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bundan sonra daimi zikir artık zor değildir. Önemli olan dik yokuş budur. 18 saatlik zikre ulaşmak, 3 saatlik bir zikirden 6 kat fazlasına 18 saat zikre ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgimizi hep sizlere açıklayacağız. Mutluluğu birlikte yaşayacağız. Sevgimiz idealimizdir. İnsanları sevmek Allah'ı sevmenin işaretini taşır. Allah'ı seven bir insan başkalarını sevebilir. Allah'ı sevmeyen insanlar başkalarını sevmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Ki Allah da sizi sevsin. Ve sizi en azından kendisine ulaştırsın. Bu size dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Bir ömür boyu yarı yarıya mutlu bir dünya hayatı geçirirsiniz. Bu size üçüncü kat cenneti sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönlümüz ister ki fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Gönlümüz ister ki nefsinizi de Allah'a teslim edin. Gönlümüz ister ki iradenizi de Allah'a teslim edin. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun. İradenin teslimi mutluluğun son aşamasıdır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek Sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Çok ama çok. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: El Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir yarenlikle birlikteyiz. Sizleri çok seviyoruz. Çok ama çok seviyoruz. Ve istiyoruz ki hepiniz birbirinizi çok sevin. Allah-u Teala'nın insanı yaratarak ona verdiği emir 7 safa ve 4 teslimdir. Bunların her birisi mutluluğun daha büyük bir boyutunu temsil eder. Bir defa Allah'a ulaşmayı bir insan diledikten sonra, ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar o kişi muhteşem bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi mutluluğu üst boyutta yaşayacak olan birisidir. Allah-u Teala bütün insanları mutlu kılmak istediği için 7 safayı da şart kılmıştır, farz kılmıştır. 7 safayı biliyorsunuz. 1. basamak da bir şey yok. 2. basamak da bir şey yok. Yani mutlulukla alakalı bir olay yok. Ama 3. basamakta insan Allah-u Teala tarafından seçiliyor. İnsanların 95'ten fazlası. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği anda 1. safhadadır ve cehennemden de kurtulmuştur. Evet sevgili kardeşlerim, bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum demek, bir tek dilek bir insanı mutlaka cehennemden kurtarır. Kurtarır, mutlaka cennet ehli yapar. Neden? Bakın ne diyor Allah Teala en basit anladığım içerisinde. Rum suresi 31. ayet-i kerime minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ne olur takva sahibi olursa? Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Ve üzdüfetül cenneti lil muttakîn. Cennet yaklaştırıldı takva sahiplerine. Takva sahipleri için deniyor Arapçada. Türkçede de bunu söyleyebiliriz. Aynen. Li için. Muttakin, takva sahipleri. Takva sahipleri için, cennet takva sahipleri için yaklaştırıldı. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte haza, işte bu ma şey tuadune, vaat edildiğiniz şey, işte vaat olunduğunuz şey budur. İşte vaat olunduğunuz şeyi size teslim ettik diyor Allah Teala. Li için külli bütün, li külli evvabin hafiz, evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab demek, meaba sığınmış olan demek. Meab da Allah'ın zatı olan sığınağın adı. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki, Allah'ın zatı en büyük sığınak, en güzel sığınaktır.
En güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse bütün ruhların ister ölümle, ister hayattayken nefs tezkiyesi yaparak Allah'a ulaşma olsun, her ikisinde de sığınağa sığınmaları bütün insanlar için sonuçtur. Başka türlüsü mümkün değildir. Cehenneme gidecek olan insanların da, cennete gidecek olan insanların da ruhları mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bir farklılıkla, cehenneme gidecek olan insanların ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'ın zatına ulaştırılır. Cennete gidecek olan insanların ruhları onlar tarafından Allah'a ulaştırılır. Ruh seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşır. Bunun için kişinin mürşidine ulaşıp tabi olması gerekir. Tabiye sırasında mutlaka ruh vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte tabiye sırasında devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine, onun başının üzerinde dikey yatay şekilde yerleşir. Ve o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi. Hadi Allah'a geri dön. Ruh bu noktada vücuttan ayrılır. Derin imamının deryana ulaşır. Oradan diğer bütün seyri sülükte olan ruhlarla birlikte birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına yükselecektir. Ve yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Sitedi müntahayı açacaktır, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir ruh Allah'ın katında yok olur ve cennetin üçüncü katına ulaşır o kişinin fizik vücudu kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükür ederiz ki bu hakikatleri bizlere öğretmiş. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemektir. Mutlaka dilemelisiniz. İşte mutluluğun başlaması bununladır. Eğer dilemezseniz, o zaman Allah'ın cennetine asla giremezsiniz. Kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın. İşte size mutluluğunuz için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini getirdik. Allah 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an'ı getirmiş, mutluluğun şartlarını sıralamış, seviyelerini de sıralamış ve sahabenin bütün bunları kademe kademe gerçekleştirdiğini de gene Kur'an-ı Kerim'in içine koymuş. İşte bu minvar üzere olaylar dizisine baktığımız zaman ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesinin İslam'ın yedi safhasında yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz Kur'an ayetlerinde. Yeter mi? Yetmez. Bunların hepsinin üzerimize farz kılındığını da görüyoruz. Açık ve kesin bir muhtevada bunların hepsi var. Öyleyse gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi. Mine bine ileyhi ve ittekuhu.
Ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Peki, madem ki böyle, üzerimize farz, sahabede madem ki kurtuluşa ulaşmışlar, öyleyse onların hepsi sahabe adını verdiklerimiz Allah'a ulaşmayı dilediler. Öyle mi? Evet, aynen öyle. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Sahabe için diyor ki ve onlar tağutun dostuyken tağuttan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Bir. Dalaletteyken hidayette oluyorlar. İki. Cennetle müjdeleniyorlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem Allah'a kul olmak, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmak, hem de sahabeden bahsediyoruz. Hem de cennete, cennetle müjdelenmek, sahabenin birinci kat cenneti hak ettikleri yer, burası Allah'a mülaki olmayı diledikleri nokta. Hepsi dilemişler. Sevgili kardeşlerim, o zaman neyle karşı karşıyayız? Kur'an bu asrın hidayet güneşidir. 21. asır. Bu asırda bütün dünya hidayete kavuşacaktır. İşte 14 asır evvel gördük ki üzerimize farz, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diye Allah Teala emir veriyor. Gördük ki bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Geçelim. Bundan sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyle bizatihi meşgul olur. Onların gözlerini, kulaklarını ve kalplerini irşat makamına karşı hazırlar. İrşat makamını gördükleri zaman onu herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak tanımlamaları için o kişilerin gözlerindeki icab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ikineti alır. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra onların görme, işitme ve idrak etme hastalarını değiştirir. Bu hastaları çalışır vaziyete getirir.

Görme hassasını harekete geçirir. İşitme hassasını harekete geçirir. İdrak etme hassasını harekete geçirir. Hem hastalarıyla hem uzuvlarıyla kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Bunun sonu tabiyettir. İkinci safa tabiyeti ifade eder. Bu noktaya gelebilmek için bir kişi 14. basamağa gelecektir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah 14. basamağa ulaştırır. Ona zikri sevdirir. Ona namazı sevdirir. Ona orucu sevdirir. O kişinin oruç tutarken açlık hissetmesini önler. Namaz kılarken namazı zevk haline getirir. Ve bütün ibadetlerini severek yapan bir insan hüviyeti verir karşımızda. Böyle bir insan mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyet farz mı? Maide 35'te Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takva. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Arkasında da diyor ki ve zikir yapın diyor. Allah yolunda zikirle cihad edin diyor. Demek ki irşat makamını istemek bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor: Estaînû bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Vestainu istiane ile bir sabrı ve salatı sabırla istiane edin, Allah'tan isteyin. Sabırla ve namazla Allah'tan istiğfar edin, Allah'tan isteyin. İnnehâ lekebîretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir. Kebîretün bir iştir. Neden? Niçin Allah Teala böyle demiş? Çünkü eğer bir insan başlangıcı gerçekleştirmemişse, Allah Teala'ya ulaşmayı dilememişse, o kişi 24 saat Allah-u Teala'dan her gün Allah'a ulaşmayı dilese, mürşidini Allah-u Teala'dan istese, bunun için istihane namazı kılsa, Allah-u Teala ona hiçbir zaman mürşidini göstermez. O kişinin önce Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala'nın hediyesi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ve istihane ederse işte onlar için kapılar açık.
Çünkü Allah Teala diyor ki illa alel haşiin, ama huşu sahipleri üzerine, huşu sahipleri hariç, onların üzerine böyle bir korku, mürşit bulamama korkusu yoktur diyor, gelmez diyor. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri hariç. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki, يَزُنُّونَ kesin şekilde inanmak. Onlar, اَلَّذ۪ينَ onlar ki يَزُنُّونَ inanırlar kesin şekilde, اَنَّهُمْ muhakkak ki onlar ileyhi raciun, ona, Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler kesin şekilde inanırlar ki Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaklardır. Sadece huşu sahipleri. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen ve kalbinde dilediği anda kişi birinci huşunun sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci huşudadır. Sonra bu kişi mürşidine ulaşmayı diliyor Allah-u Teala'dan. Ve nefsinin kalbinde %2 nur birikimi onu ikinci huşuya ulaştırıyor. O kişinin kalbine Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala %2 rahmet nuru gönderiyor ve o kişi huşu sahibi bu %2 rahmet nuruyla ve huşu sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından kendisine mürşit gönderilmesini, mürşidin kendisine beyan edilmesini talep ediyor. O zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Neden? Neden gösteriyor? Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zikir yapmış. Allah evvela ondan evvel o muhtevayı açtıktan sonra görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirdikten sonra işitmeyen kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirdikten sonra onda bütün bu güzellikleri tahakkuk ettirdikten sonra o kişiyi İlk huşunun sahibi yapıyor. %2 o kişinin kalbine rahmet nuru göndererek. Bu kişi huşu sahibi oldu. O zaman onun mürşidini Allah'tan sorma hakkı doğuyor. Ondan evvel de sorabilir mi? Sormasına bir engel yok. Cevap alamayabilir. Ama bu noktada mürşidine ulaştığı noktadan itibaren o kişi mutlak olarak Allah'tan cevabı alır. İşte hadis 16'daki kalbine %2 rahmet girmiş huşu sahibi, bir evvel söylediğimiz ayetteki huşu sahibidir. Allah Teala böylece bu iki ayet arasındaki irtibatı kurmuş.
Sadece huşu sahipleri buna ulaşabilir diyordu Allah Teala. Yani mürşidini Allah'tan sorarak istihaneyle o mürşide ulaşmaya sadece huşu sahipleri kadir olur. Allah Teala bunu böyle nasip ettiği için, kanun olarak koyduğu için ve Allah Teala o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide kişi ulaşacaktır. Kimi göstermişse mutlaka o ulaşabileceği bir yerdedir. O mürşide ulaşır kişi tabi olur. Gözyaşlarıyla yaptığı tabiyet o kişi için bir dönüm noktasıdır. Çünkü tabiyetle ruh vücuttan ayrılır. Tabi olduğu mürşidin dergahında ayrılır. O dergahtan devrin imamın dergahına ulaşır. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. Onarlık sıralar halinde ruhlar, erkekler sırası ayrı, hanımlar sırası ayrı olmak üzere onarlık sıralar halinde dizayn edilir. Son sıra her zaman 10 olmayabilir. Değişik rakamlar da olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu noktadan sonra mürşide tabiyet asıldır. Gördük ki farz. Kişi zikrini giderek ruhu vücuttan mürşide tabi olduğundan ayrılmıştır. Devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Bu kişinin Allah'a ulaşması yapacağı zikirle kesin olarak ilişkilidir. Zikrini adım adım arttıracaktır. Arttırınca o kişinin ruhu diğer ruhlarla beraber önce birinci kata yükselir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşacaktır. Zikirde giderek artacaktır ki bu olaylar tahakkuk etsin. Ve nihayet ruh yedinci gök katına ulaşacak, yedi tane alemden geçecek. Zikir hücrelerinde zikirini tamamlayıp Sittet-i Müntaha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması. Üzerimize farz mı? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılmış. Nem 82'de diyor ki, Allah'ı zikret ve veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek, her şeyden ayrılarak Allah'a ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi ona, Allah'a ulaş. Üzerimize farz. Sadece bununla mı? Hayır. Allah Teala ve enibü ila rabbihim ve eslihu lehu diyor. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu ve cinini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim et diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda teslimler söz konusu oluyor. Ruhun Allah'a teslim olması gerçekleşiyor. Ruh yedi tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşarak Sittet-i Müntaha'ya ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor.
Demek ki üzerimize farz. Peki bütün sahabe ulaşmış mı? Bütün sahabe ulaşmış. Allah Teala'ya Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulaştığını söylüyor. Allah'a ulaşan kişi hidayete eren kişidir. Allah Teala onlar hidayete erdiler diyor Zümer 18'de. Bütün sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Öyleyse ifade şöyle, onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Gördük ki hidayet üzerimize farz ve bütün sahabe de hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücut teslimi geliyor. O da üzerimize farz kılınmış. Allah Teala diyor ki, ey insanlar, fizik vücutlarınızı, beşlerinizi Allah'a teslim edin. Bunu şu tarzda anlatıyor Allah Teala. Ben sizden ahd almadım mı diyor. Ey Ademoğulları. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacağınıza dair. İşte bu bir farzdır. İnnehu lekum adüvün mübin diyor. O size, şeytan size apaçık düşmandır. Şeytana kul olmak değil, bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde gördük ki bütün sahabe şeytana kul iken şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorlar. Birinci bölümde bunu söylemiştik. Birinci safhada. Bütün sahabe şeytana kul iken kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Burada da Adem oğulları diyor. Birincisinde ruhları Allah'a ulaşarak Allah'a kul oluyor. Bunda da fizik vücutları ey Adem oğulları diye geçiyor. Adem oğulları bizim fizik cesetlerimiz. Ben sizlerden ahd almadım Allah Teala diyor bana kul olacağına dair fizik vücutlarımızın Allah'a kul olacağına dair Allah'a ahd vermişiz. Bütün sahabenin fizik vücutları Allah'a kul olmuş. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede Allah Teala Habibim diyor, sen ve sana tabi olan de ki o ümmileri ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onlar da teslim etmişler mi? Eğer dilerse onlar da hidayete ermişlerdir. Sonrası nefsin teslimi.
Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ederek ullelibap olduklarını söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler. Ve onların hepsi ulul elbab oldular diyor Allah Teala ve onlar ulul elbab oldular diyor. Kimdir ulul elbab? Âl-i İmrân 190 ve 191 bunun cevabını veriyor. Li ulul elbab yeskurullah yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeleri söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yatarken zikredenler daimi zikrin sahipleridir. Bütün sahibe daimi zikre ulaşmış. Daimi zikre ulaşınca nefslerinde hiç afet kalmamış bu insanların ve lüplerin sahipleri olmuşlar. Allah'a tezekkür etmek imkanının sahibi olmuşlar. Bütün sahibe ullelbap olmuş. Ullelbap ise daimi zikrin sahipleri olduğuna göre bütün sahibe daimi zikrin sahibi olmuş. Yani nefslerini Allah'a teslim etmişler. Sonraki makam İhlas makamı farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesiyle ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine yunefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanif kullar olmakla emrolundular. Allah'a hanifler olarak kul olmakla diye ya Abdullah'a, Allah'a abd olmakla, kul olmakla emrolundular ve muhlisler olarak. Öyleyse bütün sahabe acaba muhlis olmuşlar mı bu farz emrin karşılığında? Evet, Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine ve ümmilere Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. Daha sonrası konunun salah makamına geliyor. Günahların örtülmesine, salah nurunun verilmesine, günahların sevaba çevrilmesine, arkasından da İradenin Allah'a teslim edilmesine kadar uzuyor konu. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınıyor. İşte 7 safa ve 4 teslimlik muhtevada bütün sahabenin ruhlarını da vecihlerini de yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse mutluluk mu, huzur mu, nefsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla sağlanan bir müessesedir. Kişi ruhunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Fizik vücudunu teslim ettiğinde %81'e ulaşmıştır bu. Nefsini teslim ettiğinde %100'e. İhlas makamında %100 devam ediyor. Salah makamında da devam ediyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bir insan, Allah'ın bütün emirlerini onlardan büyük zevkler alarak yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen insanlardır. Allah-u Teala'nın hepinizi bu standartlar içinde Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştırmasını dileriz. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah Teala bizlere bu sohbetleri yapmayı nasip kıldığı için hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gönül gönüle el ele bir aradayız. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Bütün insanların ulaşmak istediği dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu bu iki hedef Allah'a inanan bütün insanların idealidir. Bir defa birincisi için, cennet saadeti için artık bizi dinleyenlerin hiçbir endişesi kalmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü Allah'ın cennetine ulaşmak bir insan için, eğer o insan aklın başında bir insansa, düşünebiliyorsa, Allah'ı tanımışsa, inanıyorsa, onun cennete ulaşması hiçbir zaman bir problem değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilerse. Öyleyse şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların çoğu, hadi canım sen de, olur mu öyle şey? Ben demek ki bir dilekte bulunacağım, Allah'a ulaşmayı dileyeceğim, Allah da beni hop cennetine alacak. Böyle saçmalık olur mu? Böyle diyen milyonlarca insan yaşıyor. Sesleri kulağımıza geliyor. Sevgili kardeşlerim, onları duymamız bir şey ifade etmez. Onlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilmeyen insanlar. Bir başka ifadeyle kendilerine yazık eden insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Allah Teala onları bir bilseler ne kadar çok seviyor. O zaman en güzele koşacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi sadece. Ve dilemeleri onları mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılacaktı. Hem de üçüncü kat cennete kadar. Hem de Allah'ın evliyası olana kadar Allah onları bırakmayacaktı. Mutlaka kendisine dost kılacaktı. O insanlar Allah'ın evliyası olmak şerefine ereceklerdi. Hani hadi canım sen de bu zamanda da evliya mı olurmuş diyenler var ya, bu sözlerimiz onlara elbette var. Ve hadi canım sen de bu devirde evliya mı olurmuş diyen sen var ya, sen de dahilsin. Sen de evliya olabilirsin. Evliya olmak hiç de insanların zannettiği gibi güç bir şey değil. Umulmaz, ulaşılamaz bir yer değil. Herkesin ulaşabileceği, şu anda hayatta olan insan adı verilen mahlukatın hepsinin ulaşabileceği, son derece kolay ulaşabileceği, bir tek dilekle ulaşabileceği bir hedef.
0: Öyleyse göğsünüzü gere gere etrafınızdaki insanlara deyin ki, ey insanlar deyin, cennete mi girmek istiyorsunuz? O zaman bunun hatırı Kur'an-ı Kerim'de, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özelliği ne? Allah'a inanacak tabii. İnanmayan insan için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Allah'a inanmakla kalmayacak, ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farz olduğuna inanacak. Ve Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanacak. Ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanacak. Ve ölümden sonra da ruhunun tekrar vücuduna geri dönüp Azrail Aleyhisselam tarafından bir defa daha Allah'a ulaştırılacağına inanacak. Böyle olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Bu inancın sahibi olan bir insan mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu insan mürşidine ulaşamadan evvel Allah-u Teala'dan hemen ihsanları almaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şartları saydık. Allah'a insan ruhunun mutlaka ölmeden evvel ulaşmasının farz olduğuna inanmak. Allah'a inanmak ve ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bu konuda yakin hasıl ederek bir inancın sahibi olmak. Sonra

Sonra ruhunun ölümden sonra tekrar Allah'a, vücuduna tekrar gelip tekrar Allah'a geri döneceğine inanmak. Bu inançların sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olandır. Diliyorsa mutlaka Allah Teala ona 10 tane ihsan verecek, mürşidini gösterecektir. Bu kişi bu inançların sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın evliyası olmaya ehildir. Allah hemen harekete geçer. O kişinin üzerinde 10 tane ihsan oluşturur. Bu ihsanlardan 7 tanesi derhal oluşur. Ard arda oluşur. Ve geri kalanlar kişinin zikretmesi

Böyle oldu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah Teala bunları gerçekleştirdi. Kişi daha zikir falan yapamadan, ondan sonraki Allah Teala'nın ihsanlarını alamadan öldü. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama kişi yaşadı. Huşu sahibi oldu. Nefsinin kalbinde %2 nur birikti. Allah'a ulaşmanın mutlak standartlarına. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Huşu sahibi oldu. Hacet namazını kıldı. Allah-u Teala mürşidini gösterdi. Ulaştı. 10 tane nimet de aldı Allah-u Teala'dan. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudu da buna paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladı. Ama daha nefsi emmaredeyken bu kişi öldü. İkinci kat cennetin sahibidir kişi. Daha doğru dürüst ameli yok. Sadece biraz zikir yapmış ve huşu sahibi olmuş. %2 nur birikimi oluşmuş. Bunun dışında bir şeyler yapmaya vakit bulamadan bu kişi ölmüş. İkinci kat cennetin sahibidir ruhu. Allah'a doğru yola çıktığı için. O kişi ölünce ruhu tekrar vücuduna geri döner. Ve Azrail Aleyhisselam o ruhu alıp Allah'a ulaştırır. Ve kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, üçüncü kat cennetin sahibidir. Üstelik dünya saadetinin de %50'sinden daha fazlasına sahiptir. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşması olayı da 3 ayda, 4 ayda geciksin biraz, 6 ayda gerçekleşir mutlaka. Öyleyse cennet cennet dedikleri şey size hiç uzak değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara bu güzellikleri anlatın. Kurtuluşlarının mümkün olduğunu söyleyin onlara. İç dünyalarına huzur gelsin. Bilsinler ki Allah onları çok seviyor. Ve mutlaka Allah-u Teala onları kurtarmak istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu insanların kurtuluşu söz konusu. Sadece bir tek dilekle. Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, Allah 7 tane ihsanda bulunuyor derhal o kişiye. Birkaç dakikanın içinde 7 ihsan tamam. Kişi bu ihsanları alıp ölürse birinci kat cennetin sahibi, hiç ameli olmasa, sıfır amelli bir insan olsa bile. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunların hepsini garanti etmiş. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ha, diyor Allah-u Teala. İşte bu basit açıklamanın arkasından Allah'ın ayetleri aynı gerçeği Allahça söylüyor. Diyor ki Allah Teala: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dunya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Diyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ruhlarını dünya hayatının dışına Allah'a göndermeyi dilemezler. Cennet onları alakadar etmemektedir. Ve vasıf şartı koyuyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü?
Gafil olmasalardı ne olurdu?

0: Gafil olmasalardı, şimdi onlar da sizinle beraber namaz kılıyor olacaklardı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırmış olacaklardı. Gafil oldukları kesin değil mi? Eğer ta Allah-u Teala diyorsa ki, ey insanlar, sadece siz ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım, yetmez. Allah'ın evliyası yapacağım sizi. Diyorsa Allah-u Teala bunu, benim evliyam, dostlarım olacaksınız. Size cennetin üçüncü katını veriyorum, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum, diyorsa Allah-u Teala ve insanlar bundan habersizse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlardan daha gafil kim var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sadece bir cezalandırma vasıtası zanneden milyarlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Allah'ın insanlara mutluluk dağıttığından haberdar olmayan zavallı insanlar. Hep camilerimizden Allah'tan korkun avazeleriyle insanlar Allah'tan korkutulmaya çalışırlar. Çalışılır. Oysa ki Allah Teala beni sevin diyor. Eğer beni seviyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. O zaman en kuvvetli olursunuz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, onlara de ki diyor o insanlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Sevgili kardeşlerim, öyleyse cennet cennet dedikleri şey insanın bir dileğine kalmış. Dilediniz mi? Allah cennete ulaşmayı değil, herkes cennete ulaşmayı diler ama herkes cennete gidemez cennete ulaşmayı dilediği için. Cennete ulaşmayı dileyen o insanlar var ya, işte o insanlar cennete ulaşmayı dilemek yerine Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer kesin kes Allah'ın cenneti, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar. Sadece bu dileğin onların kalplerinde var olması lazım. Allah-u Teala o dileği görecek, işitecek ve bilecek. Hep kalplere bakar, kalplerde hep bunu arar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet saadeti bir dileğinize bağlı, son derece kolay inanılan, ulaşılan, affedersiniz, inanılmayacak kadar kolay ulaşılan bir hedef. Herkes cennet saadetinin sahibi olabilir. İnsan olarak yaşayan herkes sadece Allah'a ulaşmayı dilesin yeter. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Bir mutluluk daha var. Birincisi, derhal elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilecek olan bir özellik taşıyor cennet saadeti. Mutluluk konumuz. Öyleyse cennet mutluluğu hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakında sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelelim biz bu muhtevanın bu kadar kolay ve basit olduğunu ifade ettikten sonra gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti de kolay mı? Hayır, o kadar kolay değil. Değiştir bunu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Ve mutluluk ellerinizin ulaşabileceği bir yerde. Dünya mutluluğu için de aynı şeyi söylüyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ona ulaştığınız zaman zaten dünya mutluluğunun yarısı sizin. Bu Allah'ın garantisinde. Cennete ulaşmak isteyen bir insan, ilavesiyle söyleyelim, üçüncü kat cennete ulaşmak isteyen bir insan, dünya saadetinin yarısına ulaşmayı dileyen bir insan, sadece bunun bir dilekle olacağını gören, tespit eden, bunu isteyen bir insan. İşte sevgili kardeşlerim, o insan sadece bir tek dilekle bu hedefine ulaşabilir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse o kişiyi ben mutlaka kendime ulaştırırım. O kişinin nefsini de tezkiye ederim diyor Allah Teala. Garanti veriyor. Ne tezkiye etmemesi mümkün, ne kendini ulaştırmaması mümkün. Çünkü ikisine de söz vermiş. Sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf yoktur. Hilaf olmaz. Allah söz verir ama mutlaka gerçekleştirir. İşte hepiniz için aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için varılacak yer orasıdır. Allah'ın zatı ve böyle bir dizaynda Allah'ın zatı sizi o mutluluk denilen müesseseye ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşmak, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını Allah garanti etmiş durumda. Burası kolayca elde edilecek ama kıyametten sonra yaşanacak olan bir cennet saadetini ama dünya saadetinin de yarısını ifade eder. Allah'ın garantisi altında. Hiç kimse bunun istisnası değil. Kim hangi şartların içinde olursa olsun eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaten Allah-u Teala tarafından seçilmiş birisidir. Yaşarsa mutlaka ruhu Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki ya bu dünya saadeti o nemene bir şey? Nasıl bir müessese dünya saadeti? Dünya saadeti mi? Dünya saadeti üç ayrı ortamda yeşeren bir meyvedir. Hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, kesintisiz bir dünya mutluluğu olacak bu. Kavganın bittiği bir ortamda bu hedefe ulaşmış olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofon sık sık yerinden çıkıyor. Böyle bir ortamda sizlerle biz en tabii standartlarda beraber olmalıyız. Böyle düşünüyorum. Yani ekranlardan sizlere seslenen pek çok insan var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunların en tabiisi biz olmalıyız. Neden? Çünkü biz, sizler ve biz Allah'ın dostlarıyız. Yalnız sizlerin değil, başka insanların da mutluluğa ulaşması bize ve size bağlı. Öyleyse hedefimiz sadece kendimizi mutlu kılmak değil, başka insanların da mutluluğuna vasıta olmak. Öyleyse Allah'ın insanlık tarihi boyunca emrettiği bir hususu gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bizim hedefimiz sizleri mutlu etmek ama hepinizin de hedefi, beni dinleyenlerin hedefi başka insanları mutlu etmek. Mutluluğu öğretmek insanlara, o unuttukları cennet saadetini unuttukları dünya saadetini. Unutmuşlar mı? Kesinlikle emin olabilirsiniz. Artık dünyada yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'ın cennetine ulaşacağı konusunda bir fikrin sahibi değiller. Her şey unutulmuş. Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhası unutulmuş. Mutluluğa götüren temel safhalar unutulmuş. Neydi o safhalar? 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Tabiyet. 3- Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 4- Fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşması. Fizik vücudun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun Allah'a teslimi. 5- Nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanması. Nefsin Allah'a teslimi, daimi zikirle. 6- İrşada ulaşmak. 7- İradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 safa, 4 teslim. Ruhun, veçin, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İşte din kalın çizgilerle bu kadar sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde bugüne kadar ne kadar Nebi yaşadıysa, ne kadar Resul yaşadıysa, Nebi olmayan Veli Resuller, ne kadar Nebi Resul yaşadıysa, ne kadar Veli Resul yaşadıysa, hepsi bu güzellikleri, 7 safayı da yaşamış olanlar ve onlara kimler tabi olduysa, onların da hepsi bu güzellikleri yaşamışlar. Tabi olanlardan ömürleri buna müsait olanlar. Sevgili kardeşlerim, bugün mukaddes kitaplardan 3'ü kalmış ortada. Belki Zebur'u da sayfalar olarak düşünürsek 4. Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti Davud'a verilen sayfalar, Hazreti İsa'ya verilen İncil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim genellikle üçünden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde de Zebur'dan bahsedilmiş. Ama Allah-u Teala her şeyi açık ve kesin olarak ifade ediyor ki dinler yok. Sadece din var. Allah'ın bütün kainattaki tek dini. İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Hanif olduğu ve bu dinin Arapça adının İslam olduğu belirtiliyor. Kainatın tek dini. Hazreti Musa mı? Hanif'ti. Hazreti İsa mı? O da Hanif'ti. Hazreti Davud mu? Hanif'ti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, o da Hanif'ti. Hepsi Hanif dininin genel standartlarını yaşadılar. Hepsi bahsettiğimiz 7 tane safhadan geçtiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse mutluluk sizin içinde var. Aranızda var mı öyle birisi ki şu dünyada yaşayan insanların arasında en mutsuz olanı benim, benden daha mutsuz insan mı var diye düşünen birisi? İşte şimdi ona sesleniyorum. Sen de mutlu olabilirsin. Mutlaka mutlu olabilirsin. Cenneti mutlaka elde edebilirsin. Bir insan hangi ölçüde suçlu olursa olsun, hangi ölçüde hatası olursa olsun, her an onların hepsinden kurtulmak imkanının sahibidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyeti sırasında mutlaka onun bütün günahlarını Allah Teala Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çeviriyor. Hani insanlar hep söylerler ya, ya Rabbi işte ben falanca günah işledim, ne olur beni bağışla. Ya Rabbi falanca günahı da işledim bir başka gün, onu da bağışla. Devamlı insanlar Allah Teala'dan günahlarının affedilmesi için talepte bulunurlar. Ama bunun hiçbir garantisi yoktur. Allah Teala bağışlayabilir de bağışlamaz da. Ama kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsan almışsa, yapacağı tövbe ile tabiyetinde mutlaka bütün günahları sevaba çevrilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi üzüntünün içinde olursanız olun, siz bu noktaya ulaştığınız zaman Allah'ın bütün günahlarınızı affedeceğini, yetmez onları sevaba çevireceğini bilmelisiniz. Kendi kendinizi aldatmayın. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz halde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demeyin. Çünkü bütün davranışlarınızdan Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olduğunuz veya olmadığınız net olarak belli olur. Bir insan eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir. Bu kişi namaz kılmaktan sıkılmaz. Namaz kılmak ona angarya olarak gelmez. Namazı kılar. Bu kişi zikir yapar. Zikir yapmak ona angarya olarak gelmez. Zikir yaparken hoşuna giden bir işlemi yapmaktadır. Bu kişi tabiyetinden sonra ilk perşembe günü, ilk orucunu tuttuğu gün, o gün açlık ve susuzluk hissetmez. İbadetler onun için bir angarya üzerine yüklenen, aman şu namazı da kılayım da şu yakamdan bu borcum düşsün diye bir davranış biçimi ondan hiçbir zaman gelmez. Çünkü namaz kılmak onun omuzlarında bir yük değildir. Bir zevkin yaşanmasıdır. Belki başlangıçtaki hafif zevk giderek hüviyetini üst seviyelere ulaştıracak. Kişi namazı daha çok zevkle kılacak. Hele kalp gözü açıldıktan sonra. Ama namazı Allah ona sevdirecek. Orucu Allah ona sevdirecek. Zikri Allah ona sevdirecek. Öyleyse bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin müşahhas vasıfları. Bu vasıfların hepsine sahip olur kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar var mı? Bunlar varsa siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka Allah Teala sizi cennetine alır. Öyleyse şimdi bir takım günahların altında ezilen, dünyadan bıkmış, intihara bile teşebbüs eden insanlar var. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Bizi şu anda dinleyenler. Neden böyle söylüyorum? İşte gazeteleri okuyorsunuz. Şeytana tapanlar intihar edip duruyorlar. Bu akıl, bu mantık nasıl bir dizayn içinde çalışıyor? Akıl etmek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a tapmak varken insanlar gidip şeytana tapıyorlar. Allah Teala diyor ki Kur'an'da Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız ve bana kul atacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olmaksa sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde. Ve bir de bakıyorsunuz insanlar şeytana tapmaya başlamışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Arkasından da intihar ediyorlar. İntihar etme müessesesi zaten Kur'an-ı Kerim'de kişiyi mutlaka cehenneme götürecek olan bir olgu. Ve şeytan kim kendisine taparsa, tabi olursa, büyü yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Hüddam yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Bunların her biri için Allah-u Teala kesin olarak onların gideceği yer cehennemdir diyor. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir. Şeytan da bütün insanları intihara sürüklüyor ki onlar da kendisiyle beraber cehenneme gitsinler diye. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ünsiyet peyda edip de onu sevmek, onun emrinde olmak, onun bütün güzelliklerini yaşamak varken nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim, şu insanlar şeytana tapabiliyorlar? Gayet tabii mutsuz olacaklar. Gayet tabii intihar edecekler. Şeytanın onları sürükleyeceği şey işte bunlardır. Öyleyse şu anda beni dinleyenler arasında şeytana tapanlar varsa, şeytanla ünsiyet peyda edenler varsa, büyücüler varsa, hüddam yapanlar varsa onlara sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bir Allah'ı dilemekle üç kat cennetini vaat etmiş. Ve sözünü tutmaması da şeytanın ağzıyla sabit ki mümkün değil. İblis diyor ki kıyamet günü ben de size vaatte bulundum. Allah da vaatte bulundu. O Allah sözünü tuttu. Ben şeytanım, sözümü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz diyor. Ben sizi zorla mı bu cehenneme davet ettim? Size davette bulundum. Siz de benim dediklerimi kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor iblis, şeytan. Nefsinize kızın diyor. Şimdi işte şaştığımız şey bu insanlar, sevgili kardeşlerim, insanlar şeytana tapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tüyleriniz diken diken olmuyor mu? Ne kadar zayıf bir millet haline gelmişiz. Şu Osmanlı'nın torunlarına bakın. Nasıl olur da sevgili kardeşlerim utanmazsınız böyle bir olaydan? Nasıl olur? Böyle bir dizayn hepiniz için geçerli. Allah var ve sizler sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundasınız. Ama eğer şeytanın yolunda olanlar da şu anda beni dinliyorlarsa kendilerine şu kainattaki en büyük kötülüğü ettiklerini onlara söylemek istiyorum. Bu dünyada mutsuz olmak da sizin için ölümden sonra cehennem de, çünkü Allah Teala şeytanla ünsiyet peyda edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu açık olarak söylüyor.
1: Öyleyse neden konuşuyoruz?
0: Nasıl kurtulabilirsiniz? Son derece basit bir yolu var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim,
1: artık insanlara Allah sevgisi verilmiyor. Artık çocuklar Allah sevgisiyle büyütülmüyor. Ve kapıları şeytana açık olan bu genç insanlar şeytanın adamlarının davetlerine icabet ediyorlar. Aynı kişiler
0: bu icabetten sonra bile Allah'a ulaşmayı dileseler mutlaka kurtulacaklar. Bazen düşünüyorum, acaba ben çok zor mu bir şey söylüyorum diye.
1: Daha dünyadaki insanların %90'dan fazlası bu hakikatleri bilmiyorlar diye mi zor oluyor? Düşünüyorum sevgili kardeşlerim.
0: Neden biz mutlu olalım da neden siz şeytana tapanlar mutlu olmayasınız?
1: Her an değişebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an olay bitmiştir.
0: Artık şeytan sizi siz Allah'ın evliyası olacağınız güne kadar yoldan çıkartamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Neden şeytana tapıyorsunuz? Çünkü inancınız zayıf. İnanç akidesine dayalı olarak yaşatılmadınız, yetiştirilmediniz. Osmanlı kültüründeki kültür size verilmedi. Ve bugün bunun acısı çekiliyor. Bunun bedeli ödeniyor. İnançtan mahrum bir gençlik yetiştirmeyi bir marifet zannediyorlar insanlar. Ve bu marifetin acı meyveleri işte bu intiharlardır. Şeytana tapanların intiharları. Bu şeytana tapanların ağababaları, kimse ona sesleniyorum. Biliyor musunuz? Bugün şu dünya üzerinde ve kainat üzerinde İblisin en büyük düşmanı kim? O benim. Ona sorun. Bu cevabı alamazsanız konuşalım sizinle. Şu kainat üzerinde iblisin en büyük düşmanı o biziz. Ve ona niçin bizi alt edemeyeceğini sorun bakalım, ne diyecek size? Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşın ki size onun zayıf taraflarını öğretelim. Onu yenebileceğiniz metotları söyleyelim. O size hakim olamaz, siz insansınız. Kainatın en mütekamil mahluklarısınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Kainatı sizler için yaratmış, siz insansınız. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda yarattığım canlı ve cansız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sizlerin emrine verdim diyor. Her şey sizin için yaratılmış. Öyleyse sizi yaratan, bütün kainatı yaratan ve yarattığı bütün kainatı emrinize veren Allah yerine nasıl olur da şeytana taparsınız? Sevgili kardeşlerim, sizler için ne yapabilirim? Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra onun pençesinden kurtulamazsınız. Ama bu dilek sizi mutlaka şeytandan Allah'a döndürecektir.
1: Öyleyse aklınızı başınıza toplayın.
0: Evvela bilin ki intihar etmek mutlaka cehenneme gitmektir. Hiç kurtuluş yok. Evvela bu intihardan kesin olarak vazgeçmelisiniz. Sonra da bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Neden biz mutluyuz da bizim kardeşlerimiz neden mutlu da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmediniz mi bunu? Düşünmek gereğini duymuyor musunuz? Şeytanı da yaratan Allah değil mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Biliyorum, size maneviyat hiç verilmedi. Sorumlu yalnız siz değilsiniz. Ve Allah'tan hiç kimse size bahsetmedi. Ve din deyince dini hep irtica diye gösterdiler size. Herhalde bizi de mürtecilerin içindeki en korkunç mürteci olarak takdim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir toplum çökmeye mahkumdur. Öyleyse bir muhteva düşünün. Evvela şunu kesin olarak bilin. Sakın şeytan bizim düşmanımız diye, onun en büyük düşmanı biziz diye sakın size de düşmanı zannetmeyin. Siz insansınız. Bizim her zaman en büyük dostlarımızsınız. Kim olursanız olun, neye taparsanız tapın, her an kurtuluşunuz mümkündür. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit bir dilekle mutlak olarak kurtulursunuz. Ve bizim gönlümüz dayanamıyor sizin gibi genç evlatlarımızın bu şeytanın yoldan çıkarmasıyla, intihar telkiniyle intihar etmenize, bu dünyadan ayrılıp cehenneme doğru yolculuk yapmanıza gönlümüz razı olmuyor. Onun için konuşuyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Biz de sizin düşmanınız değiliz. Size Allah adına dostça ve sizin kurtuluşunuz için anlattığımız şeyler bunlar. Sözlerimizi dilerseniz dikkate alırsınız, dilemezseniz dikkate almazsınız. Ayrı gruplardan olmamalıyız. Öyleyse her zaman kurtuluşunuzun var olduğunu, her zaman mutluluğa aday olduğunuzu hiç unutmamanızı istiyorum. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensupları, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize bu sahip olduğunuz mutluluk dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Siz dünya için bugün de örneksiniz, yarın da örnek olacaksınız. Siz Allah'ı temsil ediyorsunuz. Siz insanlık için bir meşalesiniz. İşte anlatmaya çalıştığım o mutluluğu hepiniz yaşıyorsunuz. Bir gün bir sokaktan geçerken bir de bakıyorsunuz ki o sokakta yeşil ağaçlar varmış. Ağaçlarda meyveler varmış. Gökyüzü dayanılmaz bir güzel mavi renk taşıyormuş. Beyaz bulutlarla beraber bir beyaz mavi armonisi söz konusu imiş. Baharlarda açan baharlar size ne zamandan beri zevk vermeye başladı? Eğer etrafınıza biraz dikkatle bakarsanız bütün o güzelliklerin sadece sizler için Allah-u Teala tarafından yaratıldığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyorum? İşte demek istediğim şey son derece açık. Allah-u Teala muhtevayı en güzel standartlarda yerlerine oturtmuş, her şeyi sizin için yaratmış. Denizlerde, göllerde balıklar var sizin için. Göklerde kuşlar var, bulutlar var sizin için. Ağaçlar var, çiçekler var. Her gün oradan geçtiğiniz halde bir türlü farkına varamadığınız o güzelliklerin hepsi sizin için. Mutlu olasınız diye Allah-u Teala onları yaratmış, emrinize vermiş. Bütün gül bahçeleri sizin sevgili kardeşlerim. O gül bahçelerine dikkatle bakın. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kokusu bahar gülü? Bir düşünün. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği kişiye verdiği nimet bu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin hakkı ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk reçetesidir, rehberidir ve bir mutluluk garantisidir. Sakın unutmayın, Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Sadece sizden istediği şey bir dilek. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz diyor gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, o etrafınızdaki insanlara acıyorsunuz, öyle değil mi? Bu size anlattığım şeylerin hiçbirinden haberdar olmayan, dinlerini bildiklerini zanneden insanlar, yaşadıklarını zannedenler aslında yaşamıyorlar. Allah Teala onlara kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde artık o kör değildir, sağır değildir, dilsiz değildir. 2-3 dakika içinde Allah-u Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekineti alacak, ekinetin yerine ihbat koyacak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek ve göğsünden kalbine nur yolunu hemen açacaktır. Artık o kişi sağır değildir, dilsiz değildir, kör değildir ve daha güzeli ölü değildir. Ölü olmayanlara ölüler diyor Allah-u Teala.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz dirilere sesleniyorum. Allah-u Teala hepinizi hem şu dünya hayatında hem de kıyamet gününde cennetine koymak suretiyle sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Duamız da bu, temennimiz de bu, niyazımız da bu. Sizler zülcenahayn olmalısınız. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizin olmalı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zülcenahayn kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgiyle ve hasretle. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte yine Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir güzelliği paylaşıyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Allah istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Formülünü de vermiş bizlere. Demiş ki birbirinizi mutlu edin ki mutlu olasınız. Kim etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verirse kendisi de aynı miktarda mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey huzursa, mutluluksa, bu istikamette bir gayretin sahibi olmamız gerekirse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Onları mutlu etmek. Ve böylece bizim mutluluğu yaşamamız. Sevgisiz bir mutluluk imkan dahilinde değil sevgili kardeşlerim. Sevgi olmadıkça insanlar arasındaki mutluluk oluşmaz. Öyleyse bu mutluluk hedefine giderken, mutlu olmak istikametinde bir gayretin sahibi olurken asli görevimizin başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak olduğunu bilmeliyiz. Sevmeliyiz. Sevdiğimizi ispat etmeliyiz. İnsanlar için Allah-u Teala'nın önerdiği hedef mutluluktur. Mutluluğun en güzel tatbikatı etrafınızdaki insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak şeklinde tecelli eder. Ve arkasında mutlak olarak sevgi faktörü yer alır. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Nefret varsa mutsuzluk mutlaka vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefreti kalbimizden sildim, atalım. Severim insanları. Severim ki onlar da bizi sevsinler. Severim ki onlar bizim onlara karşı olan bu sevgi dolu tutumumuzdan mutluluk duysunlar, mutluluğu yaşasınlar. Severim ki onların yaşadığı bu mutluluk sebebiyle bize davranışları da bize mutluluk verici standartlarda tezahür etsin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğa açılan bir yoldur. Sevgili kardeşlerim, eğer en kısa şekilde olayı düşünürsek, sevelim, sevilelim şeklinde tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, onlar bizi sevsin de biz ondan sonra ancak onları severiz, yoksa sevmeyiz tarzında bir düşünce sistemi şeytanın insanların nefsine hitap ederek onları mutluluktan uzaklaştırmasının en büyük sembolüdür. Sevgili kardeşlerim, onlar bizi sevmeyecek. Biz onları seveceğiz. Onların bizi sevmesini beklemeyeceğiz. Biz onları onların bizi sevmesinden daha evvel seveceğiz ki onlara sevgi kapılarını açmak imkanı verelim. Hatta imkanın ötesinde ihtiyacını verelim. Bir insan sevildiğini anlarsa, karşısındakinin davranışlarının kendisini ne kadar sevdiğini açığa koyan standartları, onları sevmeye ulaştıracaktır sevgili kardeşlerim. İşte şimdi sizlerle sevgili kardeşlerimizle beraberiz. Sevmenin o üst seviyeli kanatlarında sizlere sevgili kardeşlerimiz sizleri çok ama çok seviyoruz diye kalbimizden seslenmek imkanına hamdolsun ki sahibiz. Bu kalbimizin dizaynını açıkça ishar etmektir, ortaya koymaktır. Allah Teala ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bize sevmeyi öğretti. Madde bir, nefreti kalbimizden söktü, çıkardı. Bize kızanlar olabilir. Bizden nefret edenler olabilir. Olsun, biz onlara kızmayız sevgili kardeşlerim. Biz onlardan nefret edemeyiz. Bu bizim için imkansız bir şey. Allah Teala kalbimize kini, nefreti koymuyor. Ona kapıları kapatmış durumda. Öyleyse bizim için kin duyulacak, nefret duyulacak insan yoktur. Ha, bize kötülük eden insanlar olabilir. Ama bu hiçbir zaman bizim onlardan nefret etmemize sebebiyet veremez. Bizden nefret eden insanlar, onlardan da biz nefret edemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın bu dizayna sahip olan bir insanda imkansızdır. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti kalbimizden döküp aldı. Zikrimiz arttıkça, daimi zikirden evvelki devrede, kalbimizdeki nefret atıldı, atıldı, atıldı. Şimdi artık yok sevgili kardeşlerim. Bizden nefret edenler olabilir. Bize kızanlar olabilir. Ama biz onlara kızamayız. Biz onlardan nefret edemeyiz. Bizim için onlara bizden bir kötülüğün sadır olması da mümkün değildir. Biz Allah'ın tasarrufundayız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu her zaman onun gerçekleştirebileceği bir ortamı ifade eder. Nerede olursa olsun insan genel standartlarda yalnız değildir. Mutlaka başka insanlarla beraberdir. Başka insanların yaptığı birçok şeye ihtiyacı vardır. Onların hazırladığı gıda maddeleri, onların hazırladığı kıyafet, giyim, her türlü ihtiyacın karşılanması. Her açıdan başkalarına muhtacız. Var mı muhtaç değilim diyecek olan bir kişi? Bir elbise için kumaş almak mecburiyetindesiniz. Onu terziye götürüp diktirmek mecburiyetindesiniz. Ya da hazır bir elbiseyi satın almak mecburiyetindesiniz. Üçünde de birileri var. Onlar o işle meşgul olan insanlar. Size göre elbiseler hazırlamışlar. Herkese göre. Siz de size göre olanı gidip seçip giyiyorsunuz. Ama onlar o elbiseyi yapmasaydı, siz bir terzi değilseniz yapabilir miydiniz? Burada evet cevabını vermek mümkün değil. Onun için insanlar çeşitli meslek gruplarına ayrılmışlar. Çalışıyorlar. Kendi ürettiklerini satarak, ihtiyaçlarını satın almak imkanının sahipleri olarak. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva içerisinde hayatımızın en güzel standartlarda devam edebilmesi bizim etrafımızdaki insanları sevebilmemize bağlı. Seversek onları mutlu etmek gibi bir hedefin otomatik olarak sahibi oluruz. İnsan sevdiğini mutlu etmek ister. O zaman bu istikamette harekete geçeceğiz demektir. Onlar da güzel davranışlarının karşılığını sevilmek olarak almış olacaklardır. Peki nefrete gelelim. O nasıl bir şey? Sevgili kardeşlerim, seven insan Allah'ın kontrolündedir. Nefret eden insan şeytanın kontrolündedir. Allah'ın dostları eğer daimi zikre ulaşmışlarsa nefret ediverilen müessese onların kalplerinde bütünüyle yok olmuştur. Öyleyse onlar sadece severler. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine doğru bir merdiven basamağı devam eder gider. Ama sevgi hayatlarının temel unsurudur. Nefrete yer bırakmazlar. Ellerinde mi? Kim daimi zikre ulaşırsa bu otomatik olan bir sistem olarak o kişi de tezahür eder. O kişi nefret edemez. Ona kötülük edenler olabilir ama o onlardan nefret edemez. Ona kötülük edenler olabilir ama o onlara kötülük edemez sevgili kardeşlerim.

Kim Allah'ın tasarrufundaysa o bütün yaptıkları Allah'a ait olan birisidir. Allah onun sahibidir. Allah onu yönlendirendir. Allah onu yaşatandır. Allah ona her şeyi yaptırandır. İşte tasarrufta olmak, kendisine her şeyin, her davranış biçiminin her saniye Allah tarafından yaptırıldığı bir hüviyeti yaşamaktır. Mutluluk mu? Bu mutluluğun şahikasıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, sevgi deyince ne düşünürsünüz? Nefret deyince ne düşünürsünüz? Birbirinden ne kadar ayrı iki şey. Birinde insan karşısındakine acaba ben ona ne yaparım da nasıl bir davranışta bulunabilirim de onu her an mutlu edebilirim tarzında bir düşüncenin sahibi olarak hayatını dizayn eder. Ama nefretin sahipleri için durum öyle değildir. Onlarda da her an bir intikam arzusu, her an başkalarını huzursuz etme konusunda bir iç dünya talebi söz konusudur. Çünkü onlardan böyle bir davranış biçimi görür her an. Nefsindeki afetler de bunlara mutlaka cevap vermek ister. Bir kişi her zaman bir intikamın peşindedir. Netice ne olur? İntikamını aldığı zaman karşı tarafa açık bir şekilde bir kötülük etmiştir. Mutlaka bunun huzursuzluğunu Allah Teala ona yaşatır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk aynasına baktığımız zaman orada insanları huzursuz eden faktörlerin devre dışı kaldığını tespit edersiniz. Mutlu olan bir insan eğer bu açıdan bakılırsa başkalarını mutlu eden insandır. Başka türlüsü de mümkün değil ki sevgili kardeşlerim zaten. Başkalarını mutsuz eden bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Onun öfkesi, kini, düşmanlığı negatif faktörlerde, negatif olanlarda başkalarını rahatsız etmek sonucuna ulaştırır. Böyle bir olay tahakkuk ettiği zaman da rahatsızlığı veren kişinin azap duymaması mümkün değildir. Sistemler otomatik olarak çalışır. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Kime ne kadar huzursuzluk verirseniz o kadar huzursuzluğu Allah Teala size de mutlaka yaşatır. Ama kime ne kadar mutluluk ulaştırırsanız aynı mutluluğu da Allah Teala size ulaştırır. Allah bu açıdan bir aynanın sahibidir. Ayna. Ne kadar kötülük, o kadar huzursuzluk. Ne kadar iyilik, o kadar mutluluk. Başkalarını bir insan ne kadar üzerse kendisi de o kadar huzursuz olur.

0: Başkalarını bir insan ne kadar mutlu ederse kendisi de o kadar mutlu olur. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin güzele, daha güzele, daha güzele gitmesi Allah-u Teala'nın temel emridir. Niçin böyle emrediyor? Çünkü davranış biçimlerinin sahibi olan insan başkalarını mutlu etmeli ki onlara verdiği mutluluğun karşılığını mutluluk olarak yaşasın. Şeytan bu istikamette korkunç bir imkanın sahibidir. Öfkelenen bir insan çoğu zaman ölçüyü kaçırarak başka insanları üst seviyede rahatsız edici davranış biçimlerine girebilir. Böyle bir köleliğin onu ne kadar Allah'tan uzaklaştırdığını o anda fark edemeyebilir. Sevgili kardeşlerim, konunun çerçevesini çizdiğimiz zaman ya nefretin hakim olduğu bir dünya ya da sevginin hakim olduğu bir dünya görürüz. İşte bizim hepinize Allah'ın bize öğrettiği ilim çerçevesindeki tebliği odur ki seviniz. Nefret etmeyiniz. Sevdiriniz. Nefret ettirmeyin. İnsanlar için Allah Teala mutluluğu açık bir şekilde hedef göstermiş. Bunun birincil tarafı böyle bir insan etrafındaki insanları mutlu etmek suretiyle Allah adına görev yapmış olur. İkincil tarafı her güzel davranışın arkasından Allah Teala ona da aynı güzelliği yaşatacağı için, mutluluğu yaşatacağı için her an mutlu olması. İşte böyle bir kapıdan girerek, kapıdan çıkarak yola çıkan bir insan, kapıdan girerek yeni bir dünyaya ayak atan veya kendisine ait olan kapıdan çıkarak başka insanlara ulaşan ama onları mutlu etmek hedefine dayalı bir dizayn içerisinde hayatını tanzim eden bir insan. Bu insan mutludur sevgili kardeşlerim. Her an onu düşünüyor. Acaba ben ne yaparım da insanları mutlu edebilirim? Ne yaparım da evimdekileri mutlu edebilirim? Ne yaparım da etrafımdaki insanları mutlu edebilirim? Ondan başka insanları kıracak olan, onları zarar edecek olan davranış biçimleri gelmez. Allah onları engeller. E peki ama başka insanlar ona kötülük ediyorlar. Olabilir. Onlar o kötülükleri yapmaya devam edeceklerdir. Ama öyledir diye onlar ona kötülük ediyorlar diye onun da o insanlara kötülük etmesi gerekmiyor sevgili kardeşlerim. İşte bunu yapmamanın ötesinde, kötülüğe karşı kötülük yapmamanın ötesinde kim her fırsatta kendisine kötülük edenlere iyilik ediyorsa, İşte mutluluğu yaşayanlar onlardır sevgili kardeşlerim. Başka insanları mutlu etmek, bir insana mutlak surette mutluluğu yaşatır. Allah Teala burada mutluluk oranını yüksek tutuyor. Hedefi herkesin birbirini mutlu etmesini sağlayarak kendisine en yakın hüviyette yarattığı insanı mutlu kılmak. Sevgili kardeşlerim, denge kainattaki asli unsurdur. Hani bir söz var ya, ne kadar küfte, o kadar ekmek diye. Ne kadar kötülük varsa o kadar da iyilik var. Ne kadar derecat kaybettiren olay varsa o kadar da derecat kazandıran olay var. Öyleyse Allah'ın dostları ne yapar? Başkalarını mutlu edecek davranışlarda bulunur. Ne olur? Başkaları mutlu olur. Ama onları mutlu ettiği için bu kişi derecat kazanacaktır. Onları mutlu ettiği için kendisi de mutlu olacaktır. O zaman başkalarını huzursuz eden insanların neden sinirli oldukları, neden huzursuz oldukları, neden sıkıldıkları belli değil mi sevgili kardeşlerim? Hiç kimse Allah'ı devre dışı bırakamaz. Allah-u Teala herkesle aynı anda meşgul olur. Aynı anda herkesle meşgul olur. Bütün bir kainatın idaresi ondadır. Her şeyin sahibidir. Her an her şeye müdahale etmek yetkisinin sahibidir. Belki de insanların aklına iyi öyleyse çok kolay. Herkese en güzel davranışlarda bulundursun. Bu iş bitsin tarzında bir düşünce gelir. Hani ne oldu insanların serbest iradesi? Böyle bir şeyin gerçekleşmesi, onların serbest iradesinin yok olması, bir takım kuklaların ortalıkta gezmesi şeklinde tecelli eder. Allah Teala öyle olmasını istemiyor. Bu sebeple insanlara nefsi vermiş, %100 afetlerle dolu, insanların ruhundan üfürmüş, %100 hasletlerle dolu. Denge, tamam. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerindeki asli unsurlar, başkalarıyla olan ilişkilerinde onlara iyilik etmek veya başka bir ifade kullanalım, onları mutlu etmek istikametinde ifade edilebilir. Tersi de onları mutsuz etmek istikametinde kullanılabilir. Öyleyse insanın davranış biçimleri dizisine baktığımız zaman başka insanları mutlu etmek veya başka insanları mutsuz etmek herkes için mümkündür. Bu onların da yaptıkları davranış biçimi neticesinde mutlu veya mutsuz olmalarına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, olay bu kadar basit. Öyleyse mutlu olmak mı istiyoruz? Başka insanları mutlu edelim. Her birine verdiğimiz mutluluk kadarını Allah-u Teala bize de yaşatacağı için, kanunu bu olduğu için her an mutluluğu yaşayan bir insan olmamız mümkün olur. Ama bu bizim davranışlarımızın neticesidir. Başkalarının davranışlarının bu açıdan güzele döndürülmesi gene aynı standartlara bağlıdır. Biz başkalarına en güzel davranışlarla davranırsak, genel anlamda onlardan da bize güzel davranışlar geri döner. Konunun normali bu. Ama her insan normal değildir. Sizin iyilik yaptığınız insanlar olabilir ki size kötülük ederler. Hiç tanımadığınız insanlar olur ki size kötülük ederler. Olabilir mi? Elbette olabilir sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda kötülük edenleri affedebilmek birinci merhaledir. Kötülüğe karşılık hiçbir şey yapmamak, böyle kötülüğün sahibini kendi günahıyla baş başa bırakmak bunun manası. İkinci davranış biçimi kötülüğe karşı kötülük. Buna da hak var mı? Var sevgili kardeşlerim. Allah Teala Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'e de kısas adlı bir hüviyet kazandırmış. Size yapılan kötülüğün aynını bir başkasına yapmak imkanını Allah Teala vermiş insanlara. Bunun adı kısas. İşte kısasın uygulanması bir insanın intikamını alması demektir ve adaletin de gerçekleşmesi manasına gelir. Ama ya Allah'ın dostları? Onlar kötülüğe karşı kötülük yapmazlar. Onlar kötülüğe karşı tarafsız kalmanın, bundan etkilenmemenin ötesinde kötülüğe karşı iyilik yapmaya çalışanlardır. Ama neticede mutlu olan onlardır. Kendilerine kötülük edenlere de iyilik etmek onların temel unsurlarıdır. Ellerinden gelirse mutlaka bunu gerçekleştirirler. Bu neyi sağlar? Bu onların mutluluğunu sağlar sevgili kardeşlerim. Kötülüğe karşı kötülük bir intikamın alınmasıdır. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak ondan daha üstün bir davranış biçimidir. Kendisine kötülük yapıldığında derecat kazanmıştır. Ama aynı davranışta bulunmadığı için onu kaybetmemiştir. Derecatı kazanmıştır. Allah yolunda sağlam bir adım atmıştır. Biliyorsunuz ki bizi cennete koyan şey kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olmasıdır. Öyleyse konular birbiriyle yakından alakalı. Öyleyse daha güzeli var mı? Var. Kötülüğe karşı kötülüğün lükten güzel olan, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamaktan da güzel olan, kötülüğe iyilikle karşılık vermektir. Size kötülük yapan bir insana, siz bir güzel davranışla cevap verirseniz, sanki size bir kötülük yapılmamış da bir iyilik yapılmış gibi, ona siz bir güzel davranışla, güzel bir davranışla, onu mutlu edecek bir davranışla karşılık vermeyi başarırsanız, çok kuvvetli bir ihtimalle bir dost kazanırsınız sevgili kardeşlerim. O sizi daha yeni tanıyorsa, tanımıyorsa, yaptığı kötülüğe karşılık sizden gelen güzel bir davranış biçimi, onu mutlu kılabilecek olan bir davranış biçimi onu başlangıçta belki şaşırtacaktır. Ama eğer münasebetiniz devam ediyorsa, sizden gelenlerin daima onu mutlu edecek istikamette tezahür ettiğini, onun tespit etmesi demek, kendi standartlarının dışında insanların da bu dünya üzerinde Allah'ın dostları olarak mevcut olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu onu düşündürecektir. Nasıl oluyor da ben şimdiye kadar kime kötülük ettiysem ondan da kötülük gördüm. Hatta daha fazla kötülük edenlere de rastladım. Ama şimdi öyle birisi çıktı ki karşıma, ben ona kötülük ediyorum. Ama o bana kötülük etmiyor. O bana beni hoşnut edecek, beni mutlu edecek davranış biçimleriyle karşılık veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun anahtarı. Kapıyı açtınız, içeri girdiniz. Öyleyse çözüm kolay mı? Elbette kolay. Size kötülük edenleri de siz en güzel davranışlarla cevap verip onları bu davranışınızla mutlu ederseniz, onlar sizinle birlikte güzelliği yaşayacak olanlardır. O zaman ne olur? O zaman onlar da mutlu olur, siz de mutlu olursunuz. Ve onlara belki ömürleri boyunca unutamayacağı güzel izlenimler bırakırsınız. Sizinle beraber olmanın huzurunu yaşayan o insanlar hakkınızda hep güzel şeyler düşüneceklerdir. Sizi seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Ve başkalarını mutlu etmeye çalışın. Siz başkalarını mutlu etmek istikametinde ne kadar ilerlerseniz, ne kadar gayretinizi artırırsanız, kendi mutluluğunuzu o ölçüde artırmış olmakla kalmazsınız. Etrafınızdaki insanları da mutlu eden bir vasıf sahibi olursunuz. Bu ise Allah Teala'nın en çok değer verdiği hüviyettir. Çünkü siz o takdirde iyiliğe karşı iyilik eden bir insansınız, tamam. Ama kötülüğe karşı da iyilik eden bir insansınız. Bu ikinci tamam çok daha ötede bir mana ifade eder. Allah Teala'nın istediği budur. Hepinizin size yapılan, sizlere yapılan kötülüklere karşı en güzel davranışlarla cevap vererek sahip olduğunuz Allah'a yakınlığı onlara da ispat etmeniz. Bir tarikat mensubu olmak bir insana çok şeyler kazandırır sevgili kardeşlerim. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. Hem de bu mutluluk başkalarını mutlu etmek suretiyle kazanılan, başkalarının mutluluğunu da muhtevasına alan bir mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bunu hep asli unsur olarak değerlendirmelisiniz ve sadece sevmelisiniz. Sizin defterinizde nefretin ismi bulunmamalıdır. Nefret size yaklaşamamalıdır. İşte Allah'ın dostları nefretin kendilerine ulaşamadığı sevgi fedaileridir. Onlar sevmek için yaşarlar. nefret etmezler. Kendilerine kötülük edenlere de kızamazlar. Onlara kötülük edemezler. Onlar sadece severler. Ve böyle olduğu için, onların kalpleri sadece sevgi dolu olduğu için insanların onları yanlış anlaması da, onlara haksız ithamlarda bulunmaları da onları çok fazla rahatsız edemez. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Sihame az salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle sımsıcak bir güzellik duygusuyla mutluluğa yelken açtık. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, mutluluk hepiniz için kolayca ulaşılabilir bir merhaledir. Kolayca ulaşılabilir bir kilometre taşıdır. Elbette mutluluğun değişik safhaları vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğuyla mürşidine ulaşan bir kişinin mutluluğu eşit değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin mutluluğu ikisinden de daha yüksektedir. Hem cennet mutluluğu fark eder, hem dünya mutluluğu fark eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğu üçünden de daha yüksektir. Nefsini Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğu dördünden de daha yüksektir. İrşada ulaşan kişi beşinciden de daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise bu mutlulukların en üst noktasında olandır. Yedinci safhadadır. Her bir safha için bir gök katı yükselme, buna paralel olarak da bir üst kattaki cennetin sahibi olma söz konusudur. Zemin kat cennete, birinci kat cennete girecek olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim irşat makamına ulaşıp teslim olmuş da sonra ölmüşse ikinci kat cennete ulaşır. Kim ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra ölmüşse üçüncü kat cennete ulaşır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennet onundur. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin, irşada ulaşan altıncı kat cennetin. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennetler Allah-u Teala'nın nimetleridir. Dünya saadeti de gene Allah'ın nimetlerinin bir dizaynını ifade eder. Ve Allah-u Teala'nın mutluluk garantisine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Ben mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım ve ona dünya saadetinin de yarısından fazlasını mutlaka yaşatırım. Bir dilek, şu dünyada hayatın en az %50'sini mutlu olarak yaşamak. Ve üçüncü kat cennetin sahibi olmak. Sadece bir tek dilekle. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini fark ettiniz mi? Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, karşılığında mutlak olarak cennet. Hem de 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlak Allah'ın evliyası olmak, evliyasından birisi olmak, mutlak dünya saadetinin yarısından fazlasını her gün yaşamak, her gün hayatınızın yarıdan fazlası mutlaka mutluluk içinde geçecek. Bütün bunlar onun tarafından, Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Diyorlar ki, öyle elinle yukarısını gösterme. Allah'a mekan izafe etmiş oluyorsun. Hayır, yukarısını göstermekle Allah'a mekan izafe etmiş olmuyorum. Ama Allah'ın orada yukarıda olduğunu söylüyorum. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, 6 günde zıttıyla kaim kılmak üzere 6 alem yarattı. 3 asıl, 3 zıt. Sonra da arşa istiva etti diyor. Arşa ulaştı ve orada kaldı diyor Allah-u Teala. Yokluk ifadesi. Yoklukta Allah'ın arşı, varlıklar aleminin ötesinde, daha yukarıda. O yukarıdaki Allah var ya, o diyor, biz Kur'an'ı ve bütün mukaddes kitapları inzal ettik diyor. Gene o diyor, rahmeti de, fazlı da, salavatı da biz inzal ederiz diyor. İkişer ikişer inzal ederiz diyor. Zümer 23'te Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve içindekilere, içindeki sözlere, ayetlere müteşabih bir şekilde, benzer bir şekilde, nasıl Kur'an-ı Kerim bir zarfsa, içindeki ayetler, sureler mazrufsa, zarfın içindekilerse, rahmet zarftır, rahmet nuru, salavat nuru mazruftur, rahmet nuru zarftır, fazl nuru mazruftur. Eğer böyleyse, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ini, bütün mukaddes kitapları inzal etmişse, rahmetini, fazlını ve salavatını inzal ediyorsa, nurlarını inzal ediyorsa, o zaman yukarıdan aşağı doğru bir iniş söz konusudur. Öyleyse o, Allah, oradadır. Yoklukta 7 tane gök katını aştıktan sonra ulaşacağınız yer, varlıklar aleminin en sonu olan Sitret-ül Münteha'dır. Sitret-ül Münteha'dan yukarı doğru yükselir ruhunuz Allah'a ulaşmak için. Adem'e geçmeyen orasını göremez. Allah Teala Adem'den bahsediyor, yokluktan bahsediyor, varlıklar aleminin bittiği yerden bahsediyor. Onun için Sitret-ül Münteha, müntehadaki en son noktadaki ağaç demektir. En üst noktadaki ağaç demektir. Öyleyse Allah-u Teala oradadır, yokluktadır. Arşa yoklukta istiva etmiştir. yokluğa istiva etmiştir. Ayrıca Allah-u Teala bu kainatı yaratmadan evvel de vardı. Şimdi gene var. Yaratmadan evvel neredeydi? Hiçbir şey yoktu. Yokluktaydı. Şimdi nerede? Kainatı yaratmış ama bir mekana gene ihtiyacı yok. Gene yoklukta. Ve bir gün size insan ruhlarının yaptığı yukarıya doğru saflar halinde yükselmeyi ifade eden seyri süluku bütün katlarıyla gösterecektir. Zemin kattan sonra birinci kata yükselişinizi, oradaki secdenizi. Sonra ikinci kata yükselişinizi, secdeden sonra suvarılma havuzlarında nasıl suvarıldığınızı. Sonra gene yükselme, üçüncü gök katında iki katlı bir mescidin üst katında da alt katında da nasıl namaz kıldığınızı. Ondan sonra dışarı çıkıyorsunuz, üçüncü gök katını dördüncü kata bağlayan mihenk menfezine ulaşıyorsunuz. Bir madeni silindir. Yukarıya doğru herkes sonsuz hızla hareket halinde bir sonraki bir evvelkinin ayağının altında. Arada 20 santimlik, 25 santimlik, bilemediğiniz 30 santimlik bir mesafe var. Sonsuz hız boyunca kimsenin ayağı kimsenin başına değmez. Ama yükselme, yükselme, yükselme. 7 tane gök katından bahsediyor Allah Teala. 7 tane gök katının her biri aşılacaktır. Fetih kapısına geleceksiniz. 4. kattaki mescit Beytül Makdis'in aslı, 5. kattaki mescit Beytül Haram'ın aslı. 6. katta mescit yok. Sıbkatulma olma, Sıbkatullah olmak makamı var. Ve her seferinde kapıdan girilir, yukarıya doğru giderken kubbeden yukarıya doğru yükselinir. İşte ne zaman oradaki ruhlardan, oraya kadar ulaşabilen ruhlardan birisinin artık oradaki o beyaz, çok açık yeşil renkteki, fosfor rengindeki ışıktan, nurdan derileri çatlamıyorsa, o zaman o kişinin eline kılıç verilir. Boşluktaki bir kürsüden verilir. Cebrail aleyhisselam bu görevi üstlenmiştir. Ve eline kılıcı alan kişi kubbeden gene yukarı çıkar, 6. kattan 7. kata kadar yükselir ve fetih kapısına ulaşır. Katlar boyunca Allah-u Teala her kattan daha üsttekine çıkarken yükselmeyi kesin menet olarak gösterir. Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk yukarı doğrudur. Nitekim 7 tane alemi gördükten sonra Sidretül Münteha'dan ruhunuz gene yukarı doğru yükselecektir Allah'ın zatına ulaşmak için. Allah oradadır, yokluktadır. 7. katın üzerinde kendisine ait olan bir uzaklıkta ve yokluktadır. Ve yukarıdadır. Öyleyse biz Allah'a mekan izafe etmiyoruz. Allah mekandan bize münezzehtir ama zatı oradadır, yukarıdadır. Kainat mı dediniz? Allah-u Teala kainatı rahmetiyle ve ilmiyle kaplamıştır. Her birimizin her şeyinden rahmetiyle ve ilmiyle bizi bütünüyle kuşattığı için anında haberdardır. O Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hakikatlerini ait olduğu yere oturtalım. Allah Teala diyor ki eğer göklerde başka bir Allah olsaydı, başka bir ilah olsaydı veya ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar birbirleriyle kavga ederlerdi diyor. Öyleyse gökleri yaratan Allah diyor. Sonra da üst gökleri yaratan Allah diyor. Alt gökler her gezegenin ve güneş sisteminin etrafındaki hayat olan bütün gezegenlerde daima 7 tane atmosfer tabakası oluşur. Yer katmanları da tam 7 tanedir. Bu Allah-u Teala'nın arz ve semavatı beraber kullandığı zaman arzı ile dünya yarattığı dünya, 7 katmanlı dünyası ile insanların yaşamasını temin edecek olan 7 katlı atmosfer. Ama bir de Sema'il Ula diyor Allah-u Teala. Semavatil Ula diyor. Üst gökler. Birinci hüviyetteki gökler. Allah'a yaklaştıran gökler. İşte orada Tarık-ı Mustakim'i görüyoruz. Saydığımız 7 tane gök katını bu Tarık-ı Müstakim'in 7 katı oluşturur. Allah Teala diyor ki biz göklerde 7 tane tarik yarattık.

velakat halakna fevkakum sab'a teraika. Üzerinizde diyor, sizin üzerinizde 7 tane tarik yarattım diyor. İşte bu 7 tane tarik, tariki müstakimi oluşturur. Bu 7 tarikin her birisi bir evvelkini bir üstteki gök katına bağlar. Gök katları hakkındaki bilgiyi de verdik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde her şey öylesine güzel ki, doğruları Allah söylüyorsa ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet söylediklerini kalbinize yerleştiriyorsa, eğer ilmi ondan alıyorsanız, o zaman neden mutlu olmayacaksınız ki? Hayatınızın bir mana kazanması söz konusu. Sizi ideal sahibi yapıyor Allah-u Teala. Yardımını bir an bile üzerinizden eksiltmiyor. O Allah ki ona tevekkül etmenizi, güvenmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız Allah'a güvenin. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'a güvenin. Ne olur güvenirseniz? Sadece Allah'a tevekkül edenler zikirlerini 33 bin zikrin ötesine çıkarıp daimi zikre ulaşabilirler. Daimi zikre ulaşanların hepsi mutlaka Allah'a tevekkül edenlerdir. Ne diyor Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden sizsiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır, olmadınız. Ama en kuvvetli, her şeye kadiri mutlak olan Allah sizin dostunuz, sizinle beraber. Öyleyse Allah kadiri mutlaktır. Bu mutlakiyetinin hududu yoktur. Bu mutlakiyetinin dışında hiçbir şey kalmaz. Her şeyi ihata eder. Her alem birbirinin içinde mevcuttur. Ama hiçbir alem aynı koordinatları paylaştığı diğer altı alemi fark edemediği gibi kendisini kuşatan ve çevresini kuşatan Allah'ı da beş duygusuyla idrak edemez, fark edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki onu tanıdıkça sevmek, aşık olmak ve neticede hayran olmak söz konusudur. Ona sevginiz arttıkça onun da size karşı sevgisi artar. Çünkü sevginiz arttıkça daha ötelere liyakat kesbedersiniz.
Sizi o liyakatı seviyesine çıkaran siz değilsiniz. O'dur. Size yardım elini uzatır. Lazım gelen gayretleri gösterdiğiniz takdirde keşfedeceğiniz güzellikler sizin için mukteseb hak olur. Ama Allah-u Teala'nın Resulleri için onlar mukteseb hak değildir. Allah'ın vehbi mükafatlarıdır. Yani karşılıksız hibe edişidir. İrşat makamına kadar yükselebilenler, yani iradelerini de Allah'a teslim edebilenler, kazandıkları her şeyi gene Allah-u Teala'nın yardımıyla ama kesbi olarak elde ederler, kesbederler. Onu daimi zikri hak etmek mecburiyetindedirler. Bunun için uzun çalışmalar gerekir. Ama eğer Allah Teala risalete seçmişse bir kişiyi, resullük vermişse ona, o zaman o kişinin daimi zikre ulaşması vehbidir. Allah Teala'nın bir hediyesidir, bir nimetidir, bir karşılıksız hibesidir. Allah Vehhab'dır. Karşılıksız hibe edendir. Kime? Seçilmişlere. Sevgili kardeşlerim, iki seçilmeyi birbirine bağlamayın sakın. İkisi aynı şey değildir. İnsanların 90%'dan fazlası seçilir. Allah Teala tarafından ikinci basamakta. Allah'a ulaşmayı dileyenler yalnız seçilmişlerden olacağı için Allah Teala çok sayıda insanı, pek çok sayıda insanı seçilmişlerin arasına koyar. İstediği mi onlardan ne kadar çok olursa o kadar çoğu Allah'a ulaşmayı dilesin de cennet saadetine ulaşsınlar. Daha sonra dünya saadetinde sahibi olsunlar. Allah Teala hepinizin mutluluğu için var. Saadetiniz, mutluluğunuz Allah ile beraberliğinizin bir simgesidir. Aynı zamanda göstergesidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile dostluk, Allah ile ilişkiler, her şey en güzel standartlarda.

Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, adına mutluluk dediğiniz şey Allah olmadıkça, Allah'ın yardımı olmadıkça ulaşmanız mümkün olmayan bir hedeftir. Daimi zikre ulaşmak bütün insanların hakkı ama ona ulaşma vazifesi ifa edilmedikçe ulaşılamayacak olan bir hedeftir. Daimi zikir mutlak olarak sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a karşı tevekkül sahibi olabilenleridir. İki tür insan Allah'a ulaşmayı diler. Bir, tevekkül sahipleri. İki, tevekkül sahibi olmayanlar. Tevekkül sahipleri 33 bin zikirde oraya kadar çok hızlı bir şekilde yükseldikten sonra 33 bin zikirde kalmayan ve 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 bin zikre kadar ard arda yükselebilenlerdir. Bunların da bir kısmı daimi zikre ulaşacaklardır. Yıllardır bir gayretin içindesiniz. Daimi zikrin hiç de kolay bir şey olmadığını gördünüz. Ama ulaşabileceğinizi söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluksa, huzursa, saadetse, biliniz ki Kur'an-ı Kerim bütün mukaddes kitaplarda olduğu gibi bugünün insanı için, nasıl bütün mukaddes kitaplar kendi devirlerinin insanı için bir hidayet rehberi ise, bir mutluluk öğreticisi ise, bir mutluluk garantisi ise, bir mutluluk davetiyesi ise, kainattaki son nebiye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi, son peygamberdir. Allah Teala diyor ki, o aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Nebilerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o bir muhtevanın bütününe sahip kılındı. Ona kainatın son şeriat kitabı inzal edildi. Kur'an-ı Kerim nüzul etti. Allah'ın katından indirildi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Allah'ın katına yükseldi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz adına? İşte Kur'an-ı Kerim mutluluğun her açıdan simgesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk, yani bir saadet davetiyesidir.
bir saadet reçetesidir, rehberidir. Bir saadet garantisidir. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Diyor ki biz insanı bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Bu hedefe ulaşmak istemeyenleri açık bir şekilde buna ulaşmaya yönelmeyenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala cennetine kabul buyurmuyor. O insanlar farklı bir dizayn içindeler. Hele Allah'a ulaşmayı dilemeyen daha sonra ise Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, onlar omuzlarına vebal almış olanlardır. Bizse size mutluluğu anlatıyoruz. Bu çağda asrı hidayette, hidayet asrında, hidayet çağında şu dünyadaki, kainattaki en mutlu kişi, en çok kişiyi hidayete erdirendir. O devrin imamıdır. Hidayete erdirmek onun işidir. Öyleyse hidayetin tamamlandığı yer neresidir? İradenin de Allah'a teslim noktası. İradenin Allah'a teslimi noktasındaki irşada ulaştıktan sonraki öğreti sadece devrin imamına aittir. Devrin imamı Allah-u Teala tarafından bir kişinin başının üzerine gönderilmedikçe o kişinin ruhu vücudundan ayrılamaz. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Ne diyor Allah-u Teala? Arşın sahibi olan ve günahları dereceleri arttıran, sevapların derecelerini arttıran Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrini tebliğ etmek üzere emrinden ruh gönderir. O kişiye bir tebligatta bulunmak üzere, o kişiyi uyarmak üzere, senin Allah'a milaki olma günün, yevmüt talakın geldi. Allah'tan aldığım emri sana tebliğ ediyorum. Bu vücuttan ayrılacaksın, Allah'a geri döneceksin. Ait olduğun yere dönme zamanın

bir saadet davetiyesidir. Ne diyor Allah Teala? Biz insanları bize ulaşmalarını, mutluluğu yaşamaları istikametinde seçeriz. Ve Allah Teala bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Ama dilerseniz sizi mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah Teala'ya ulaştırılacağı kesinlik kazanıyor. Nisa 175'te Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah Teala böyle buyuruyor. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Neyle? Sırat-ı müstakimle. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onların rahmetini ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ruhun hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Ali İmran 73'te Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a hidayet etmektir. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet, ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Nisa Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Tam 12 defa Allah kendi zatına ulaşmamızı bize emrediyor. 12 defa üzerimize farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırıp da dünya saadetinin en az yarısına, 3. kat cennete bizi sahip kılmak için bize 12 defa farz kılmış bu hususu ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Ama aynı zamanda gene biz ulaştırmayacağız, o ulaştıracak. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacağız. Ulaştırmak Allah'ın işi. Şura 13'te söylediği gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse gelin bakalım şu 12 defa farza. 12 defa farz olduğuna göre Allah Teala açık ve kesin bir şekilde bütün insanları ruhlarını Allah'a ölmeden ulaştırmaya davet ediyor. Bu ise 3. kat cenneti

ve dünya saatinin en az yarısını garanti eden bir olaydır. Ama Allah Teala orada bırakmıyor. Ta bir hakkın takvaya kadar daveti devam ediyor. Bakara 102'de diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar öyle bir takvaya takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva yani hakkul yakın takvası yani iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir takva olsun. Sizi irşat makamına ulaştıran bir takva olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. 12 defa Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Yani sizi üçüncü kat cennete ve dünya mutluluğunun en az yarısına kesin bir daveti var Allah Teala'nın. İşte birinci ayet Zümer 54 ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Allah'a yönel. Ruhunu Allah'alaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Rum 31. Bu ayet Allah'a yönelmenin münip olmanın takva sahibi, birinci takvanın sahibi olmak demek olduğunu söylüyor bize. Allah'ın üçüncü farzı ikinci farzın bitimine ulaşalım. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak demek değildir. Ama Allah'a ulaşan Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun emrine verdiğine göre Allah Teala burada Zümer 54 gibi buradan Şura 13'te hedefe gideceksiniz. Şura 13'te Allah Teala diyor ki sadece bize ulaşmayı dileyenleri kendimize ulaştırırız ama biz ulaştırırız, mutlaka ulaştırırız diyor Allah Teala. Öyleyse verdiği emir Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hedef belli. Allah'ın zatına ulaşmak. Onlar ulaşmayacaklar. Allah onları kendisine ulaştıracak. Üçüncü ayet. Fecr 28. Ve Fecr 28'de Allah Teala irci'i ile Rabbiki buyuruyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ve 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebise bilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de ona onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Allah Teala Zariyatil'de diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime, altıncı ayet-i kerime Yunus 25, Yunus 125 Allah-u Teala diyor ki Allahü yedü darüsselamı yehdi men yeşayı ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna teslim yurduna kendi zatına davet eder. Kim ona Allah kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu
Sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse bilindiği gibi Allah'a ulaştıran yol. 7. ayet-i kerime müzemmil 8. Vezkür ismi rabbike ve tebetül ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah-u Teala muhtevayı en güzel şekilde dizayn etmiş oluyor. 8. ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Yani burada Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, bir farz olduğunu pekiştirmiş, kesinleştirmiş. 9. ayet-i kerime Şura 47'de Allah-u Teala buyuruyor ki üzerinize o değiştirilmesi lazım, mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük Yunus Suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah zatına davet ediyor. Ondan sonra Allah-u Teala Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o gün Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Allah Teala Elestü bir Rabbim Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Elestü bir Rabbiküm. Galu dediler ki bela evet. Hepimiz evet demişiz. Allah Teala onun üzerine diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin. Bana fizik vücudunuz ölmeden evvel geri döneceğinize dair, teslim olacağınıza dair. Ve ondan sonra da Allah-u Teala sadece bu üçünün değil, dördünün de irademizin de Allah-u Teala'ya ulaşması konusunda bizden her üçünden irademiz de dahil olmak üzere bizim bütünlüğümüzden bir misak alıyor Allah-u Teala. Bizlerden misak alıyor. Bütün insanlıktan irademizi de ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair ve bunu üzerimize farz kılıyor. Bu Allah'ın ahdallahisi ile Allah'ın vasiyetine eşit oluyor. Ahdallahi Allah'ın bizimle ahdi, Allah'ın vasiyeti de Allah'ın bizden istediği dört teslim. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenenler, öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Görüyoruz ki Allah-u Teala farzlarıyla dizayn etmiş ortalığı. Bu dokuzuncu farz Allah'ın davetine icabet etmekte. Onuncu farz Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesindeki irademizin teslimini de esas alan misakimiz ama muhtevanın içinde ruhumuzun Allah'a verdiği misak da haliyle yer alıyor. Ve 11. ayet-i kerime Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu da veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Haza sırat-ı müstakim fettebihuhu. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Sonra diyor ki Allah-u Teala sakın diğer fırkalara tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın
o yegane yolundan ayırıp fırkalara ayrılmanıza sebebiyet verir. Ve Allah Teala burada bir yere ulaşıyor. İşte Allah'ın üzerinizdeki vasiyeti budur diyor. Allah'ın ahdidir. Sizinle Allah arasındaki ahdidir. Ruhunuzu da, bekçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bize teslim etmeniz diyor Allah Teala. İşte bu çağın parolası, hidayet çağının parolası hidayettir. Hidayet asrının, asr-ı hidayetin parolası hidayettir. Ruhunuzun hidayeti, ruhunuzun 21. basamakta Allah'a ulaşması, 22. basamakta Allah'ın zatında kaybolması, yok olmasıdır. 25. basamakta fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanarak Allah'a teslim olmasıdır. Fizik vücudunuzun hidayeti, birincisi ruhunuzun hidayetiydi. 27. basamakta daimi zikre ulaşıp, nefsinizin kalbinde hiçbir afet bırakmadıktan sonra Allah'ın size 7 tane gök katını göstererek nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı bir noktada Allah'a nefsinizi de teslim etmenizdir. 27. basamak. Ruhunuzun Allah'a teslimini Allah Teala Nebe 39'da anlatıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa'ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi Allah'a giden yolu kendisine yol ittaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruhun Allah'ın zatında yok olması olayı. Allah'ın zatının ruha meab olması, sığınak olması olayı. Sonra fizik vücudun teslimi, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, o kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Nisa 125 Femen ahsenu dinen mümmen esleme ve çehu lillahi ve hüve muhsinun. Fizik vücudun hidayeti ve Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Nefsin teslimi ve onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen nefslerini muhlis kılarak Allah'a kul olanlar. Nefslerini muhlis kılarak Allah'a kul olanlar. Abd olanlar, nefslerini Allah'a muhlis kılarak teslim edenler. Nefsin hidayeti 27. basamak. Ve irşada ulaşmak. Allah Teala Bakara 186'da diyor ki ucibu davete dahi izadeani felyestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşudun. Bize davette bulundukları zaman, bize dua ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet edip mümin oldukları takdirde, amin oldukları takdirde ve böylece umulur ki irşada ulaşırlar. Allah-u Teala irşadı üzerimize farz kılmış. Altıncı hidayet. Ve nihayet
irademizin Allah'a teslimi. Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, yedinci defa amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, yani teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. Bu iradenin teslimini, iradenin hidayetini Allah Teala Fusilet 33'te, 34'te ve 35'te anlatmış. Diyor ki onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önleyin. Seyyiati hasenatla önleyenler, onlar bu hüviyete herkes ulaşamaz. Herkesi ulaştırmaz Allah Teala. Onlar, ulaşanlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Fevzül Azim, Hazzül Azim, Ecrül Azim iradenin tesliminin kesin işaretlerini taşır. Burada da Allah'a teslim olduklarını söyleyerek diyor Allah'a teslim olmuşlar ve Allah'a çağırıyorlar. Allah'a iradenin teslimiyle Allah'a çağırma yetkisini alır kişi, irşada memur ve mezun kılındın emriyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşıyoruz? Mutluluk bir bütündür. Allah Teala sizi 7 tane hidayete birden davet ediyor. Kur'an-ı Kerim bir, her safhada mutluluğunuz artacağı için Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir sizi. 7 safha mutluluğun en küçük mutluluktan en yüksek mutluluğa kadar hepsine birden davet ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah Teala garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah Teala garanti veriyor. Bütün mutluluklar onların olur diyor. Diyor ki onlar ki Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır, mutluluk vardır diyor. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet davetiyesi ve bir saadet reçetesi olarak indirmiş. Ne yapacaksınız? 7 safhayı da geçeceksiniz. Ne yapacaksınız? 4 teslimi de gerçekleştireceksiniz ve Allah'a teslim olacaksınız. 7 tane safhada 4 tane hidayet gerçekleştireceksiniz. Hepsi de üzerimize farz. Mutluluk mu? Dipten doğru saadet içinde olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse mutluluk isteyenler mutluluğun peşine düşsünler. Mutluluk orada Allah'ın huzurunda sizleri bekliyor. Biz de orada olacağız. Göreceksiniz. Huzur namazını göreceksiniz. Orada bizi göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir fikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak. Osmanlı devrinde buna Allah ile bile olmak denirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi seviyor. Herkesi sever. Aslında sevgi ölçüsü zikirle paralel bir seyir takip eder. İslam'ın 5 şartını herkes yerine getirir. Ve de yeterli olduğunu zanneder. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir, daimi zikre kadar ulaşan bir zikir. 6. ve 7. faktörlerdir. Evvela şunu kesin olarak ifade etmemiz gerekir ki, zikirsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutluluk bir anlaşma halini ifade eder. Ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükunun kurulması anlamına gelir. Nefsiniz afetlerden kurtulmadıkça ruhunuzun hüviyetine giremez. Ruhunuzla paralel bir seyir takip edemez. Öyleyse nefsinizin ruhunuzun hüviyetine girebilmesi muhtevasındaki 19 grup afetin yok edilmesiyle mümkündür. Bu afetlerden yüzde ne kadarı yok edilmişse sizler de o kadar mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda sulh ve sükun, dış dünyamızda yani başka insanlarla ilişkilerimizde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. İç dünyamızda iki tane faktör var. Bir, nefsimiz. %100 afetlerle dolu olan bir nefsle herkes hayata başlar. Marifet, nefsteki bu %100 nefsi doldurmuş olan afetleri yok etmek ve yerine Allah'ın o muhteşem hasletlerini getirmek. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük silah zikirdir. Allah kelimesi öyle bir hüviyet taşır ki bu kelimeyi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları gelir. Rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları. Öyleyse rahmet, fazl ve salavat Allah-u Teala'nın üç ayrı cepheden bizlere gönderdiği yardımcı silahlardır. Kime karşı bu silahlar? Şeytana karşı. Kime karşı bu silahlar? Nefsimizin afetlerine karşı. Öfke, kin,
kıskançlık, haset, isyan, iptilalar ve daha bir sürü afet bir insanı mutsuz etmek için devamlı aktif haldedir. Ve de şeytan bunları devamlı tesir eder. Şeytan dediğimiz etrafınızda daima birkaç tane şeytanın var olacağını düşünün sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyin aksini size kabul ettirmeye çalışan bir ses duyarsanız içinizde bilin ki bu şeytandır. Sizin etrafınızdaki şeytanlardan bir tanesidir. Ve bütün gayeleri aynıdır. Sizleri Allah'ın yolundan ayırmak. Sizleri kendi yollarına ulaştırmak. Bu yol cehenneme gider. Şeytanla kim işbirliği ederse, bugün nasıl şeytanla beraberse, kıyametten sonra da gene şeytanla beraber olur. Yani cehennemde olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde olaylara baktığımız zaman Allah'ın hem pozitif olayları hem negatif olayları vücuda getirmek üzere bizi yarattığını görürüz. Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta afetlerle doludur. Eğer onları yok etmek konusunda bir gayretimiz olmazsa bir ömür boyunca nefsimizin kalbi afetlerle dolu olarak devam eder. Ruhumuzsa %100 hasletlerle doludur. İşte Allah-u Teala'nın o muhteşem dengesi bütün insanları da kurulu bir halde tahakkuk eder. 100 üzerinden 50 nefsimizin afetleri, 100 üzerinden 50 ruhumuzun hasletleri. Veya 200'lü bir değer buluyorsak, 200'ün 100'ü nefsin afetleri, 100'ü ruhun hasletleri. Şeytan ne ister? Ruhun hasletlerini bütünüyle yok edip şeytanın hüküm ferma olduğu afetlerin emrine girmemiz. Allah Teala ne ister? Nefsin afetlerini zikir yoluyla yok edip ruhun hasletlerinin nefsin afetlerini de kaplaması. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan oluruz. Nefsimizin yüzde ne kadarı afetlerden oluşuyorsa o kadar huzursuz. Ama burada bir karşıt unsur ruhumuzun hasletleridir. Allah Teala insanları bir denge halinde yaratıyor. 100 üzerinden 50 afet, 50 haslet. Öyleyse bir denge unsuru var olarak dünyaya getiriliyoruz. Ama bu insanın mutlu olması için yetmiyor. Bu yarım mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şeytan üzerinizde korkunç bir tesir sahası yaratmak ister. Ve de bu tesir sahası içinde istediği şey tek bir şeydir, sizin mutsuz olmanız. O zaman şeytanın tuzağına düşmememiz lazım. Düşmememiz lazım ve nefsimizin afetlerinin bizi hırpalamamasına gayret sarf etmemiz lazım. Bizi üzmesine engel olmamız lazım. Bu da bizim irademizin içerisindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidine ulaştırılır. Mürşidine ulaştırılan kişi için artık bir nefs tezkiyesi olayı tahakkuk eder. O kişi Allah Teala'yı zikrettikçe Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan içinden Allah diyerek sessiz ve
dilsiz bir tatbikatı gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki bu kelimeyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından nur gelir. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Rahmet nurları getirici nurlar, fazl ve salavat da gelen nurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların kalplerinde mutlaka %51 oranında karanlık söz konusudur. Var oldukları noktadan itibaren %49'da aydınlık. Bu bütün insanlar için geçerli. Ve bu bir denge unsuru. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde %100 nura ulaşmak bütün insanların temel hedefi olmalıdır. Bunu gerçekleştirebilen bir tek faktör vardır. Onun adı zikirdir. O zikir Allah kelimesiyle oluşan bir zikirdir. Ve de Allah kelimesini kullandığınız sürece Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından rahmet ve fazl nurları size ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, kalbinize bu fazılların girmesi hepsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Ruhunuza fazılar girdikçe afetler kapı dışarı edilmek mecburiyetindedir. Devre dışı kalacaklardır. Vücudunuzu terk edip gideceklerdir. Daimi zikre ulaştığınızda ise daimi olarak onlarla beslendiğiniz için, nurlar kalbinize kesintisiz bir şekilde girdiği için karanlıklar, afetler kalbinizi tekrar işgal edemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes gibi siz de Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman bu hedefe adım adım yürüyeceksiniz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Herkesin mutlu olmasını ister. Allah'ın tek isteği budur. İster ki herkes cennetime girsin. Eğer Allah-u Teala cennetimi insanlar için yarattım, cinler için yarattım, İsterim ki herkes cennetime girsin. Diğer taraftan insanlar da, cinler de serbest iradeli mahluklar olarak halk edilmişlerdir. Yani yaratılmışlardır. Mahluk, halk edilen, yaratılan demek. Biz insanlar da hepimiz birer mahlukuz. Allah Teala tarafından halk edilmiş olan, yaratılmış olanlarız. Daha ötede hiçbir şeyimiz yok sevgili kardeşlerim. Realite bu. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın yarattığı, halk ettiği birer halk edilmiş, yani mahluk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri halk etmiş, ruhundan da üfürmüş. Bu ne demek? Dengenin hayatta bulunduğunuz sürece devamı demek. Eğer bir kişi kendisine ruh üfürüldüğü cihetle nefsini tezkiye etmese bile, nefsin, ruhunun kalbi hasretlerle dolu olduğu için bir denge unsuru vardır. Ama Allah-u Teala'nın istediği şey farklı bir denge. Afetlerin tamamen devre dışı kaldığı, hasretlerin %100 nefsin kalbini kapladığı bir ortam Allah-u Teala
hedeflemiş. Bu hedefe bir insan ancak daimi zikirle ulaşabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için daimi zikir Allah'ın temel emridir. Cinler için de öyledir. Ve zikrinizi arttırdıkça mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? İşte zikir seviyeniz yüzde o kadardır. Allah'ın istediğine %100. Zikirle uyanmak ve zikirle uyumak, ertesi sabah yine zikirle uyanmak, uyandığı zaman hala zikretmekte olduğunun farkında olmak. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizi dünyada mutlu kalacak olan temel faktör bu. Zikir. İyi ama bizim namazımız var, orucumuz var. Diğer başka ibadetleri yapmayacak mıyız? Elbette yapacağız. Onun için Allah-u Teala zikrin kesintisiz bir şekilde devam etmesini ister. Bunun iç dünyanızda yerleşmesi halinde başka ibadetlerin yapılmasına hiçbir engel yoktur. O ibadetler yapılırken de iç dünyanız devamlı olarak Allah kelimesini diye tekrar edecektir. Allah kelimesi tekrar edilecektir. Sonuç neyi ifade eder? Diliniz kımıldasa da, kımıldamasa da iç dünyanızda Allah kelimesi yankılanıyorsa o zaman siz zikirdesiniz. İşte daimi zikir odur ki uykudayken de zikri Allah devam ettirir. Kim uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa o bütün geceyi zikirle geçirmiştir. İşte Allah-u Teala için bir muhteşem sonuç insanlara hedef gösterdiği. Allah'ı zikredin diyor. Allah'ı çok zikredin diyor. Ve ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama Allah-u Teala niçin yan üstü yatmaktan bahsediyor? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızın üzerine yatacaksınız. Ve kulağınızda Allah kelimesi dalgalandıkça, Allah kelimesi tekrar ettikçe iç dünyanız devamlı Allah kelimesini tekrar edecektir. Öyleyse Allah-u Teala kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini iç dünyanızın tekrar etmesini ister ve bekler. Bunun %100 gerçekleşmesi halinde kişi daimi zikrin sahibidir. Böyle bir durumda o kişinin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunu neden farz kılmış acaba? Çünkü istediği şey bütün insanların mutlu olması. Bu mutluluğu yaşayabilmekse ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle mümkün. Böyle bir noktaya ulaşmaksa daimi zikirle mümkün. Kesintisiz bir zikir, yani akşam uyurken zikirle uyumak, sabah uyandığı zaman da zikrin devam etmesi, yani zikirle kalkmak. Bütün gün ne zaman kendisini yoklasa içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini o kişi her zaman duyacaktır. Bundan da
Allah-u Teala insana büyük bir haz verir, zevk verir, mutluluk verir. İşte bu hazın ve zevkin bütünleşmesi kişinin kesintisiz mutluluğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Kesintisiz mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Başkalarına iyilik etmek de bir mutluluk vesilesidir ve Allah-u Teala'nın o da temel emridir. Başkalarına iyi davranacaksınız. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmak temel amacınız olacaktır. Bundan da ayrı zevk alırsınız. Ama bu zevk geçicidir. Kişiye mutluluğu yaşattığınız zaman duyarsınız. O mutluluğu oluşturmak için gayret ederken de duyarsınız. Ama zikir, doğarken, güneş doğarken veya kişi uyandığı an zikirle uyanıyorsa, uyuduğu noktaya kadar bu zikir devam ediyorsa ve de zikirle uyuyorsa kişi, uykusunda da devamlı içindeki ses Allah kelimesini tekrar ediyorsa, işte o kesintisiz bir daimi zikrin sahibidir. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevkidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama unutmayın ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Öyleyse bu beraberlikten siz de kâm almalısınız. Nasıl? Başka insanları mutlu ederek. Eğer siz etrafınızdaki insanlara mutluluk vermeye kendinizi adamışsanız, o zaman onlardan da size mutluluğun geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve başkalarının size verdiği mutlulukla da mutlu olacaksınız. Bir taraftan zikriniz size kesintisiz bir mutluluk verecek, daimi zikre ulaşmışsanız. Öbür taraftan da devamlı iyilik yaptığınız için mutlu olacaksınız. Başkalarına huzur verdiğiniz için huzurlu ve mutlu olacaksınız. İki, bir de o huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlar da sizinle muhatap oldukları zaman onlar da size huzur ve mutluluk vereceklerdir. O zaman üç boyutlu bir muhteva taşır insanın mutluluğu. Bir, iç dünyasındaki mutluluk. İki, başkasına verdiği mutluluk. Üç, başkasına verdiği mutluluk karşısında başkalarının kendisine taşıdığı mutluluk. Kendisine ulaştırdığı mutluluk. Bu mutlulukların asıl önemlisi dördüncüdür. Allah ile ilişkilerin kişiye verdiği mutluluk. Ne zaman Allah ile konuşmaya başlarsanız hayatınızın bir dönüm noktasıdır bu. Allah Teala'nın size söylediklerinin hepsini kelime kelime duyarsınız. Allah Teala sizi hiç yalnız bırakmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, o hep sizinledir. Günün veya gecenin neresinde olursanız olun, o hep sizinledir. O herkestedir. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte konuşabilir. O Allah'tır, yaratandır. Bu sebeple o yapar. Ama biz insanlar yapamayız. Peki insanlar buna karşılık çözüm aramışlar mı? Evet, işte şu anda o çözüm çalışıyor. Bilgisayardan veya televizyondan bizi izlediğiniz zaman kaç bin kişi izlerse izlesin, hepsi aynı anda bizim sözümüzü işitiyor. Bu ise
onların zikir yapmalarına sebebiyet veriyorsa Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, bütün bir dünya söz konusu ama dünyaya baktığımız zaman sonsuzluğun içinde bir nokta görürüz. Dünya sonsuzluğun sonsuzda biridir. Sonsuz sayıda Allah Teala dünya gibi gezegenler yaratmış. Bir merkez etrafında eliptik bir yörüngede dönen, birçok yörüngelerde dönen dünyalar. Ama hepsinde insan var mı? Hayır, hepsinde insan yok. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek azdır ki biz üzerinde insanlar olan bir dünyada Allah-u Teala tarafından yaratılmışız. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insanlar seri tüm dünyayı muhtevasına almış. Bugün dünyanın her tarafında insanlar yaşıyor. Ve bizim gibi daha birçok dünyaların var olduğundan da eminiz. Uçan daireler bunun kesin ispatıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Neden? Çünkü insan ya dünya için çalışır ya ahiret için çalışır. Dünya için çalışması onun maişetini temin etmek istikametindeki mecburi bir gayretidir. Para kazanacak ki kendisini ve ailesini bakabilsin. İşte marifet bu para kazanılan devreyi de iç dünyadaki bir zikirle devam ettirmek ve tamamlamak. Eğer zikri iç dünyanızda yaşamayı başarırsanız, yani dışınızdan siz böyle konuşurken içinizdeki ses de Allah Allah Allah Allah diye sessiz bir sesle devam ediyorsa işte o zaman turnayı gözünden vurdunuz. Çünkü o zaman siz hem dünya işini gerçekleştiriyorsunuz ki bunu yapmaya mecbursunuz. Yaşamak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif yok. Benim Rabbim var, ben ona kendimi hasrederim, başka hiçbir şey yapmam diyemezsiniz. Bunu demek İslam'a yakışmaz. İslam için çalışmak temel hedeftir. Çalışanı Allah-u Teala sever. Boş duranı Allah sevmez. Öyleyse çalışmak Allah-u Teala'nın temel emri. Nasıl çalışmak? Zikirle çalışmak. Sevgili kardeşlerim, işte öylesine güzel bir dünya ki bunu usul haline getirirseniz, yani her an Allah'ı zikretmeyi usul haline getirirseniz, içinizdeki ses bu konuşmayı yaparken diye Allah kelimesini tekrar ediyorsa ama siz konuşmanızı devam ettirebiliyorsanız hedefe ulaştınız demektir. Elbette bir günde böyle yapamazsınız ama temrinleri çoğalttıkça günden güne bu hedefe yaklaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki bir taraftan siz, içinizdeki ses derken siz başkalarıyla konuşuyorsunuz.
Ama ne zaman içinizdeki de başınızı çevirseniz, kalbinizi çevirseniz, içindeki sesi duymaya çalışsanız, hemen o sesi duyacaksınız. Aynı anda o ses devam ettiğini size ispat edecek. İşte gecenin bir vakti kalktığınız anda Allah kelimesini tekrar ediyorsanız, daimi zikirdesiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vazgeçmeyin. Şeytan sizi daimi zikirden engellemek için her şeyi yapar. Hedefi ne? Hedefi bir mutlu insanın oluşmaması. Kendisi nasıl mutsuzsa, huzursuzsa, bu sebeple başkalarının mutsuzluğuna kendisini adamışsa, başkalarına zarar vermek için, onları mutsuz etmek için çalışıyorsa, ister ki insanlar da kendisi gibi mutsuz olsun. Hedefine ulaşmış olur o zaman. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki en büyük düşmanınız iblistir. O sizin karşınızda her zaman bir düşman olacaktır. Düşman olarak kalacaktır. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Öyleyse bizim ona düşman olmamız gerekiyor mu? Hayır. Ama onu dikkate almazsak, söylediklerinin palavra olduğunu, bize hiçbir zarar veremeyeceğini bilenlerden olursak, ki bunu ancak zikirle sağlayabiliriz, o zaman bir korkumuz oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkese zikretmesini söyleyin. Mutluluk arayan herkese Allah kelimesini kullanarak zikretmesini söyleyin. Bunların gelmesinde kolaylık sağlanması ise bir kişinin mürşidine tabiyetiyle gerçekleşir. Bir kişinin tabiyeti en önemli faktörü ifade eder. Çünkü tabiyetsiz Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbine girip de orada yerleşmesi mümkün değildir. Zikir, Allah kelimesi Allah'tan nurları davet eder ama tabiyet bunun garantisidir. Kim tabi olmuşsa tabiyetinden sonra Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini söylemeyi usul haline getirmişse, sevgili kardeşlerim, böyle bir insan ne kadar çok zikrederse o kadar çok mutluluğu yaşayacaktır. Sizler için de aynı şey söz konusudur. Şeytan mütemadiyen sizin zikrinizi engellemek için olaylar vücuda getirecektir. Devamlı zikretmenize mani olacak bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Onun her engelinin o engeli bertaraf ettikten sonra, devre dışı bıraktıktan sonra siz devre dışı bırakacaksınız. Hemen arkasından zikre yeniden başlamanız en uygunudur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz? Böyle bir suale kimse hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. Mutlu olmak istiyor musunuz dediğimiz zaman da hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. İç dünyasındaki gerçek ses ben mutlu olmak istiyorum şeklinde olacaktır. Herkes mutlu olmak ister.

Sessiz. İsterseniz dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle diye zikir yapın. Hepsi Allah tarafından mutlaka kabul görür. O ister ki bütün insanlar Allah'ı zikretsinler de Allah onların kalplerine devamlı rahmet nurlarıyla fazılları göndersin. Önce %2 salavat nuruna göndersin, sonra da %98'e ulaşan nurları göndersin. Rahmet nurlarını. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı insana da verilen ruhundan üfürdüğü tek mahlukunu mutlu kılmaktır. Ne yani Allah-u Teala cinlerin mutlu olmasını istemiyor mu? İstemez olur mu sevgili kardeşlerim? Onların da mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının, hayvanlar da dahil, cinler de dahil, bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Kaidelerinde koymuş. O kaidelere riayet edebildiğimiz takdirde mutluyuz. Yoksa mutlu olamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bu muhteşem dizaynını gerçekleştirebildiğiniz gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman Allah-u Teala'nın bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz ifadesine dikkatle bakın. Allah dostunuzsa düşmanlarının hepsini devre dışı etmek için o güç sahibidir. Hiç kimse, şeytan da dahil, Allah'ın karşısında başarı kazanamaz. Allah bugün şeytanı yok etmek istese bir anda yok eder. Ama insanların manevi terbiyesinin bir parçasıdır iblis. Bir zıt kuvvet olacak içinizde sizi yalanlara, yanlışlara, Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaştırmaya çalışan bir ses. Sizin o sese rağmen zaferi kazanmanız lazım. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki daimi zikirde o ses gene size ulaşacak. Gene kötülükleri empoze etmeye çalışacak. Ama hiçbir zaman o noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren başarması mümkün olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluk var mıdır? Var olduğuna kesin şekilde inanın. Dileyin Allah-u Teala'dan mutluluğu ve Allah'ı çok zikredin. Ne kadar çok zikrederseniz mutluluğunuz o kadar çok artacaktır. Huzur içinde bir dünyanın içinde yaşayacaksınız. Sizin güzel davranışlarınız etrafınızdaki insanların da size güzel davranmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse böyle bir noktada hepiniz için Allah-u Teala'dan dileğimiz odur ki hepiniz Allah'ı çok zikredin ve çok mutlu olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde

birlikteyiz. Bir olmak, beraber olmak, sizlerle olmak. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah-u Teala bütün insanları şu dünya adı verilen gezegende mutlu olsunlar diye yarattı. Mutlu olmalarının gerektirdiği her türlü vasıfla bütün insanlar donatılmıştır. Ve yapıları mutluluğu yaşamaya dönüktür. İnsanlar konuşurlar. İnsanlar birbirlerini dinlerler. İnsanlar söylenenlerden sonuç çıkarırlar. İşte şeytanın devreye girdiği yer burasıdır. İnsanların kendilerine söylenen şeylerden bir sonuç çıkarması noktası. Veya okudukları şeylerden veya gördüklerinden. Etrafımızda hep insanlar vardır. İnsanlar bizlerle konuşurlar. İnsanlar hayatımızın bir parçasıdır. Olmazsa olmaz bir parçası. Bir insan tek başına bir hiçtir. Tek başına kalsaydı ne kadar büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu görecekti. Ama hamdolsun ki öyle değil. İnsanlar toplu halde yaşıyorlar. Herkes kendisine bir meslek seçmiş. Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir kader çizgisinde kişi yürüyor. İşte şu dünyada verilen gezegendeki bu hayatımızı gerçekten Allah'ın emrettiği hüviyette saadetle geçirmek de mümkündür. Kudursuz ve mutsuz bir yaşantıyla dünya hayatını sonuna kadar götürmek de söz konusu olabilir. İnsanların hepsi mutlu olmak isterler. Ama mutluluğun formülünü ve dizaynını bilmedikleri için hep mutsuzdurlar. Neden mutsuzdurlar? Çünkü nefsleri vardır. Bütün insanlar bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmışlardır. O nefs ki bünyesinde sadece insanları mutsuzluğa götürecek olan afetleri taşır. Bütün nefsler başlangıçta %100 afetlerle donanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. Bir de Allah'tan bize üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Doğuşumuzda Allah-u Teala mutlaka ruhu öfürür. Herkes bir ruhun sahibidir. Doğduğu andan itibaren nefsiyle beraber artık bir ruhu da vardır. Bir de fizik vücudu var. İşte muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada görülen şey insanların
ruhlarıyla nefsleri arasında Allah'ın bir denge kurmasıdır. Allah Teala bu dengeyi kurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar hasret var. Birbirine tamamen zıt olan muhteva taşır ikisi. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Ruhun huzur hasletine karşılık nefsin mutsuzluk hüviyeti vardır. Biri hep huzur içindedir. Çünkü Allah Teala onu o huzurun sahibi olacak vasıflarla donatmıştır. Yani ruhumuzu. Biri de hep huzursuzluk içindedir. O standartlarda yaratıldığı için. Bu konunun başlangıcındaki dengedir. Bütün insanlar bu denge içinde doğarlar. Nefslerinin kalbinde ne kadar afet varsa, ruhlarının kalbinde de o kadar hasret vardır. Bir denge söz konusudur. Ama Allah-u Teala'nın bir muradı var. Bizlere emanet olarak verdiği ruhu geriye istiyor. Ruha diyor ki, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ivadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs! Bu nefsin dördüncü kademesidir. Radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol, radiye ve Allah'ın rızasını kazan mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra ruha sesleniyor. Buraya kadar seslenişi nefse. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. Kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Her ne kadar herkes kendisine biz de Allah'ın kulu değil miyiz diye Allah'ın kulları arasında sayar. Oysa ki Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek Allah'ın standartlarına bağlıdır. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Ne zamana kadar? Allah'a mülaki olmayı dileyene kadar. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe o kişi bütün hayatını şeytanın kulu olarak geçirir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala biz insanların sadece bu dünyada mutlu olmasını istemekle kalmıyor. O insanların kıyametten sonra cennete girmesini ve ebediyen orada mutluluğu yaşamasını da istiyor. Onun için bütün cennetleri insanlara hedef göstermiş.
Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Birinci kat cennet sizin olsun. Mürşidinize ulaşın, ona tabi olun. İkinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu bize ulaştırın. Üçüncü kat cennetin sahibi olun. Böyle diyen Allah Teala aynı zamanda buyuruyor ki bu üçünün de garantisi bizdedir. Bir tek dileğiniz bu konu için yeterli. Sadece ruhunuzu hayattayken bize ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Yapacağınız şey bu kadar. Geri kalan her şeyi biz yapacağız. Ruhunuzu bize ulaştıracağız diyor Allah Teala. Ve garanti ediyor bunu. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah yeştebi seçer, ileyhi ona, kendisine, men, kişiyi yünip, münip olan, Allah'a yönelen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi Allah kendisine seçer. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine, ona ulaştırır. Men, kişiyi yünip, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır, diyor Allah Teala. Öyleyse Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesine bakalım. Orada bir sayfa daha açılıyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi dalalette bırakır. Dalalette olanları dalalette bırakır diyor, onlara karışmaz. Ama o dalalette olanlardan diyor, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların bir Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi var. Bu mutlak kurtuluştur. Dilediği anda kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bir tek dilek. Sadece ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen kabul buyur Yüce Allah'ım. Beni de ermiş olan evliyalardan kıl. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Böyle söyleyen bir kişi cenneti hak etmiştir. Ertesi gün ölse bu kişi bu dileğin sahibidir diye Allah Teala mutlak onu cennetine alacaktır. Bu iki ayet gereğince. Peki, daha ötesi var mı? Elbette Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracağına dair de garanti veriyor. Yetmez. Allah Teala o kişiyi, yani o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıp onu ruhun hidayetine vasıl edeceğini de garanti kapsamının içine almış. İnsanoğlu sadece dileyecek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. İşte böyle bir talep Allah-u Teala için yeterlidir. Bu talebin sahibi birinci kat cennetin sahibi olmuştur.
Ama ne zaman bu kişi Allah-u Teala'nın nasip ettiği ve kendisine hayret namazı kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşır da onun önünde tövbe ederse, bu tövbe onu mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılar. Bu tövbe sırasında bütün günahları örtülür ve sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonra bu kişi nefs tezkiyesinden bir müesseseye başlar, mürşidine tabi olmuştur. Zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşmaya başlar. Allah o kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ve de Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan manevi yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Bu muhteva içerisinde Allah Teala diyor ki biz o kişinin kalbine ulaşırız. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Allah Teala kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. İman kelimesi o kişinin manevi hayatında son derece önemli bir şeydir. Çünkü iman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Bu manyetik alan Allah'ın katından gelen, zikir yaptığı zaman gelen, göğsüne gelen, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşan nurlardan, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekebilecek bir özellik taşır. İşte nefs tezkiyesi denen olay böyle başlar. Kişinin kalbine ulaşan rahmetle faz nurları, rahmetle salavat nurlarının hepsi kalbin içine girer. Ama kalbin kendisine çektiği sadece fazıllardır. Rahmet nurları başlangıçta mürşide ulaşmadan evvel nefsin kalbinde %2 bir yer işgal edebilir. Bu Allah'ın Rahman esmasının o kişinin üzerinde tecelli ettiğinin işaretini taşır. Rahmet isimli nur nefsin kalbine %2 oranında girer. Bundan sonra gelecek olanlar kalbin müsaade etmesi ettikleri sadece fazıllardır. Fazıllar nefsin kalbine %7'lik gruplar halinde, %7'ye her ulaştıkça nefsin kalbinde Allah'tan gelen fazıllar, o kişinin ruhu Allah'a doğru çıktığı seyri sülük adlı yolculukta sadece bir gök katı yükselebilir. Bu yükselme o kişinin nefsinin kalbine, kalbindeki afetlerden %7'yi def eder, kapı dışarı eder ve yerine Allah'ın fazılları yerleşir. Ruh buna paralel bir seyirle zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne olmuştur ruh? Mürşide tabi olduğu zaman vücuttan ayrılmıştır. Ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Devrin halifesi, devrin imamıdır. Ve de o dergahtan yükselerek birinci gök katına kadar ulaşabilir ama orada kalır.
ikinci kata yükselme yetkisini alıncaya kadar, birinci katta kadar çıkabilecektir. Ötekiler yukarı çıkacaktır. O bekleyecektir orada secde halinde. Onlar dönüşlerinde oraya ulaştıklarında, 7., 6., 5., 4., 3., 2. katlardan sonra 1. kata geri döndüklerinde, onlarla beraber tekrar dönüp ana dergâhtaki yerini alacaktır. Ana dergâhta herkesin ayrı bir yeri vardır. Hiç kimse başkasının yerini işgal edemez. Onarlık sıralar halinde dizilir. Sol tarafta sol kanat velisi, sağ tarafta sağ kanat velisi vardır. 1. safta. Bu seyri sülük sırasında kemalat derecelerinde ileriye geçenler olursa, onlar oradaki mesela 8. sıradan 7. sıraya, oradan 6. sıraya, oradan 5. sıraya geçebilirler tekamül seviyelerine göre. Genel çerçeve bu standartta devam eder. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey, bu seyri sülük adlı yolculuğu tamamlayıp ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıdır. İkinci katta %7 nur birikimi, üçüncü katta %7 nur birikimi, birinci kattakinin adına nefsin %7'lik %2 rahmetten sonra %7 fızıl aldığı kademeye nefse emare deniyor. Kişinin, nefsinin kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri emrettiği, şerri emrettiği bir dizayn. İkinci gök katındaki ruha ait olan nefsin adı, nefsi levvamedir. Kendini kınamaya, levmetmeye başlamıştır. Üçüncü katta nefsi mülhime adını alır. Nefs burada Allah'tan da taktan da ilham almaya başlar kişi. Hem fücuru takva, hem takvası hem fücuru kendisine ilham edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü defa %7 nur birikimine ulaşan kişi nefsi mutmainededir. Yeterli görünür Allah-u Teala'nın verdiği her şey kendisine. Bu huzurun ve mutluluğun normal standartlara ulaştığı yerdir. Artık o kişi Allah kendisine neyi uygun görmüşse, ne kadar vermişse, o eline geçen imkanın kendisi için yeterli olduğunu net olarak yaşar, idrak eder. Burası mutmainin noktasıdır. Kişi doyuma ulaşmıştır. Ondan sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiye, ruh, 5. katta. Ondan sonra Allah da ondan razı olacaktır. Mardiye kademesi, ruh 6. katta. Ve nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, %49 yapar fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsin kalbindeki nurlar hakimiyeti ele alırlar. Başlangıçta o nefsin kalbinde %100 afetler vardı ve şeytan afetlere tesir edebildiği için o kişinin kalbinin %100'üne tesir etmekteydi. Ama bu noktada şeytanın tesir sahası %50'den daha aşağı düşmüştür. Artık şeytan mağluptur. Ve Allah'ın nurları o kişinin nefsinin kalbinde %51'i elde etmiştir. Ve Allah bütün insanlara bunu garanti etmiştir.
Kim diyor Allah-u Teala bana mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka veririm. Bana ulaşmayı dilediğinde birinci kat cennetimin sahibi olur. Biz onu mürşidine ulaştırırız. Tabi olduğunda ikinci kat cennetimin sahibi olur. Ruhunu bana ulaştırdığında üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Ve o ulaştırmaz, biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah-u Teala bu konuda kesin kararlıdır. İnsanoğlunun her açıdan yardımcısıdır. Bu sıfır noktasından yedinci gök katına kadar çıkış, yedinci katın yedi alemine geçiş, oradan setetle müntahadan Allah'a ulaşma, bütün insanlar için Allah-u Teala tarafından hibe edilmiş bir imkandır, bir garantidir. Herkes bu imkandan faydalanabilir. Mutlaka eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah-u Teala insanlardan ne istiyor? İstediği şey sadece bir tane sevgili kardeşlerim. O insanların, yani hepinizin mutlu olmasını, sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Hele bunun için bir tek dileğiniz kafi. Hepiniz için Allah-u Teala hazır. Yeter ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi o kadar çok seviyor ki, hepinizin mutlu olması için her şeyi yapar. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neyiniz eksikse onu tamamlar Allah-u Teala. Ola ki o kişi namaz kılmayı sevmiyordur, Allah-u Teala ona sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyordur, onu sevdirir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan çok feci durumlara düşüyordur. Allah-u Teala yok eder bu negatif faktörleri. Oruç tutmak o kişi için bir zevk haline gelir. Unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Her şey onun elinde değil mi sevgili kardeşlerim? O hepimizin sahibi değil mi? Ve de istediği şey bizim mutluluğumuz değil mi? Mutluluğu bize net ve kesin şekilde ulaştırır. Öyleyse bu bizim iç dünyamızdaki değişim bize ait enfüsi bir olay. Bir de mutluluğun afaki tarafı var. Başka insanlarla ilişkili kesimi. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkıp da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah'ın şemsiyesi altına girdiniz. Şeytanla ilişkinizi Allah-u Teala kesin olarak yok eder. Şeytanın artık üzerinizde hiçbir nüfuzu olmaz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah-u Teala şeytandan sizi %100 muhafaza eder. Şeytan sizi sıkıntıya sokamaz, huzursuz kılamaz. Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız, ruhunuz Allah'ın zatında yok olsun. İşte başka insanlarla ilişkilerinizde Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuk çok önemli bir
vasıf taşır. Çünkü siz mutlusunuz. Huzur içindesiniz. Etrafınıza da huzur ulaştırırsınız sadece. Başka insanlarla her an berabersiniz. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuza metaldar olur. Eğer siz etrafınızdaki herhangi bir kişiye bir güzel söz söylerseniz, onu mutlu edecek bir davranış gösterirseniz, onun bir eksiğini onu onore olarak, onu onore ederek giderirseniz, her birinde siz mutlaka Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşarsınız. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Etrafınızdaki herkese söyleyeceğiniz bir güzel söz, onu mutlu edecek bir davranış, ona bir hediye verme, herkese güzel sözler söylemek, herkesin gönlünü almak, her birisi sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan şeylerdir. Neden? Çünkü sizin başkalarını mutlu etmek üzere söylediğiniz bir güzel söz, bu sözün hak ettiği derecat Allah-u Teala tarafından size derhal, onun kiramen katibi meleklerince tevdi edilir. Bu derecat kazanmanız. Ama sizin yaptığınız güzel davranışın karşısında Allah-u Teala sizin kalbinize huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhunuz da nefsinizin kalbine huzur verecektir. İşte bir ünite bir güzelliği sergilemeniz karşılığında iki ünite mutluluk size ulaştı. Kime hangi güzel sözü söylediyseniz, kimin kalbini kazandıysanız, kime bir yardımda bulunduysanız, bunun karşılığı size iki kat olarak Allah-u Teala tarafından ödenir. Düşünün ki bu etrafınızdaki her kişi için geçerlidir. İkinci bir kişiye bir güzel davranışta bulundunuz, gene onun iki katını Allah-u Teala'dan mutluluk olarak aldınız. Allah-u Teala'dan ve ruhunuzdan veya o gitmişse başınız üzerindeki devrin imamının ruhundan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, etrafınızda o gün 20 kişiyle karşılaşmışsanız, her birinin kalbini fethetmişseniz, onlara güzel sözler söylemişseniz, her biri size bir mutluluk kapısı olmuştur. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı size Allah-u Teala ve ruhunuz tarafından geri döndürülmüştür. Bunun manası, önünüzde apaçık ufuklar demektir. Herkesi mutlu etmeye çalışın ki mutluluk kazanasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bizim dergahımızda kavgalar yoktur? Neden bizim dergahımızda herkes birbirini sever? Çünkü onlar bu güzelliği yaşamışlardır. Bilirler ki etraflarında güzel davrandıkları zaman sadece onlar kendileri mutlu olacaklardır. Başkasını mutlu etmek onun için sizlerin temel hedefi olmalıdır. Onları mutlu edin ki Allah sizi mutlu kılsın. İmkanınız çok. Etrafınızda 20 kişi varsa her an ulaşabileceğiniz, her an karşılaştığınız 20 kişi, her birine bir güzel söz söyleseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onları sevdiğinizi söyleseniz, her fırsatta bunu tekrar etseniz, hayır, bu üşütük falan demezler. Çok memnun olurlar.
Daha güzeli, siz onlara verdiğiniz her mutluluğun iki katını kazanırsınız. Öyleyse etrafındaki 20 kişiye bu güzelliği hissettiren bir insan, her birinin 40 katı kadar derecat kazanmıştır, huzur kazanmıştır, mutluluğu yaşamıştır. Bunların her biri etrafındaki 20 kişilik bir toplumda, her biri etrafındaki herkese bu mutluluğu yaşatmak istediği zaman, herkes 20 kat mutluluk yaşayacaktır kendi verdiği mutluluğun birine verdiği, bir tek kişiye verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. Bir de bir daha 20 katını yaşayacaktır. 40 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte görüyorsunuz ki mutluluk elinizde, elinizin altında, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk aracıdır. Ne olur onlara her konuda yardımcı olsanız, onların bir ihtiyaçlarını temin etseniz, onlara mutluluk sağlamak için özel bir gayretin sahibi olsanız ne olur? Mutlu olursunuz. Hem de onları mutlu kılarak mutlu olursunuz. İşte bir toplumun yücelmesi bu standartlarda vücuda gelecektir. Yakın gelecekte bütün dünya bunu öğrenecektir. Mutlu insanların yaşadığı yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Savaşların, kavgaların sona erdiği bir muhteşem dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için her şeyi yaparız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Ve de huzurlarınızdan sizleri mutlu görmek, daha çok mutlu görmek, en mutlu görmek ümidiyle huzurla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Gelsin.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. İn iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lezzalîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah ile beraberiz. Sizlerle beraberiz. Allah'ın ülkesinde eksi değerlerin değil, artı değerlerin hakim olduğu bir ortamdayız. Allah ile birlikte bir taraftan ruhun, bir taraftan Allah'ın, bir taraftan da kazanılan derecelerin oluşturduğu bir üçgen içinde, mutluluk üçgeni içinde yaşıyoruz şu anda. Sizlere Allah'tan bahsetmekte olduğum için, mutluluktan bahsetmekte olduğum için bir zikir sohbeti yapmaktayız. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki dünyanın neresinde olursanız olun size ulaşabilmek. Bilgisayar kanalıyla hamdolsun ki her tarafına ulaşabiliyoruz dünyamızın. Uydu kanalıyla da Avrupa'nın bütününe, Türkiye'ye ve çevreye ulaşma, Allah Teala bunu da hamdolsun ki bizlere nasip kıldı. Öyleyse hadi gelin sizlerle birlikte bir mutluluk gezintisine çıkalım. Etrafınıza alıcı gözüyle bakın. Sevgili kardeşlerim, ağaçların en güzel renkleri bu mevsimde oluşur. Her ne kadar kışa girdiysek de hala birçok ormanlarda ağaçlar sarı ve turuncunun bütün tonlarını taşıyorlar. Bir renk cümbüşü ki deme gitsin. Tren geçiyor. Bizden sizlere selamlar olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu tren size sevgilerimizi ulaştırsın. Hasretimizi ulaştırsın. Kalbimizdeki güzele dönük her şeyi hep sizinle el ele, gönül gönüleyiz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın yolcularıyız. Biz Allah için varız. Biz Allah'ın gölgesinde mutluluğu yaşayanlarız. Hamd ederiz ki Rabbimize ona kuluz, ona köleyiz. Beni mi soruyorsunuz? Ben azatsız köleyim. Siz de köle olacaksınız. Bir gün gelecek. Allah-u Teala'ya köle olmanın o sınırsız iç huzurunu, sınırsız güzelliğini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hayatın her zerresinden, her olaydan bir mutluluk payı çıkaracaksınız kendinize. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Siz olmayacak. hayatınızın dakikalarında, saatlerinde, sabahta, öğlede, akşamda, onun ötesinde zaman hep sizin hizmetiniz için çalışacak. Ama sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki gene yetmeyecek zaman. Her zamanki gibi zaman galip. Hayatınız onunla bir yarışa girecek. Hep kaybedeceksiniz yarışı. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, gün sadece 24 saatten ibaret. 24 saat bitince o günün işini tamamlayamadıysanız, isterseniz çok az uyuyun, isterseniz hiç uyumayın. Ama tamamlayamadıysanız ertesi güne iş mutlaka sarkacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bir talebimiz olabilir mi acaba? Bazen o kadar lüzumsuz şeylerle bize ulaşıyorsunuz ki, o zaman başkalarının hakkını almış olmuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gerçekten ciddi konularda bize ihtiyaç duyan kardeşlerimizin önüne geçmiyor musunuz? Arkadaşlarınızın arasında olan ufacık anlaşmazlıkları sayfalar dolusu bize yazmakla sadece sizin zamanınız kaybolmuyor. Ama şunu söylemek istiyorum netice itibariyle, biz zaten bunun için varız. Ama adaletin zedelenmesine de gönlümüz razı olmuyor. Çok önemli sorunları olan kardeşlerimizin bize ulaşmasının yanı sıra gerçekten çok küçücük şeylerle, bize hiç sorulmasına gerek olmayan şeylerle sayfalar dolduran kardeşlerimiz de oluyor. Biliyorum sevgili kardeşlerim, bu bize olan derin sevginizin bir işareti, dışa vurması, taşması, bize ulaşmak istiyorsunuz. Tamam, biz de bunun için varız. Elbette bayramlarda, tebrik gereken her olayda hepiniz ulaşacaksınız. Elbette, tamam. Biz onun dışındaki bize söylenmese de olacak olan basit olaylardan bahsediyoruz. Mutlaka bir suçlu aramak mecburiyetinde değilsiniz. Ayrıca kendinizi temize çıkarmak mecburiyetinde de değilsiniz. Bunu söylemekle elbette bize ulaşmayın demiyoruz. Siz ulaşmasınız, siz vazifenizi yapamazsınız. Bana ulaşmazsınız, ben vazifemi yapamam. Ama itidalli bir davranış biçimi içinde, hudutlu bir zaman dilimini paylaşmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse böyle yapar mısınız sevgili kardeşlerim? Gene bize ulaşın. Önem derecesine göre ulaşın. Aranızda ciddi anlaşmazlıkların oluştuğu noktada mutlaka ulaşın. Allah Teala nizayı, anlaşmazlığı istemez. Öyle olanları Allah Teala o nizadan mutlaka kurtarmak ister. Ve Allah el-Adl esmasının sahibi olarak adaletin en yüksek temsilcisidir. El-Hak esmasının sahibi olarak hakkın en yüksek temsilcisidir. İşte böyle bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki bu söylediklerimden alınan kardeşlerimiz varsa onlara deriz ki lütfen alınmayın. Hangi şartların içinde olduğumuzu, bizim için de sadece 24 saatlik bir zaman dilimi olduğunu unutmayın. Ne kadar size zamanımızı versek, onun yetmeyeceği standartlarda sizden bunu istemek mecburiyetindeyiz. Ufacık bir tıkanmada yazılarınızı günlerce geciktirmek mecburiyeti doğuyor. Zaman yetersizliği sebebiyle öyleyse sevgili kardeşlerim şunu unutmamanızı istiyorum. Biz sizlerle sizlerin telefonlarıyla sizlerin e-mailleriyle yaşıyoruz. Hayatımızı sizlere adamışız. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Geleceğe birer ışıksınız. Bütün dünyaya kainatın bir tek dinden ibaret olduğunu, bütün kainatta sadece bir tek din var olduğunu, kıyamete kadar da hep o dinin sadece var olacağını anlatacak olanlar sizlersiniz. Her dinde olan kişi, her ayrı ayrı dinlerde olan kişiler, ayrı bir dinin içinde yaşadıklarını zannediyorlar. Dinlerinin adım adım iblis tarafından değiştirildiğinin farkında değiller. Aynı dinin birer uzantısı olduğunu ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne Yahudiler çoğu bilmeyerek dikkate almıyorlar. Bilmiyorlar ve tabiatıyla da bunu kabul de etmiyorlar. Ama din Allah'a inanmaksa, Allah da bunu söylüyorsa, diyorsa ki sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den başlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son nebiyle, son şeriatla kıyamete kadar devam edecek olan ama son şeriat değişmeden devam edecek olan kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini. Dikkat edin ki Hazreti Musa'dan da evvel Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İsa'dan da evvel Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim de Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Hazreti Nuh'un dinini yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dini yaşadı. Öyleyse bütün bu değişik tipteki din anlayışları içerisinde semavi kitaplı üç din olduğunu göreceksiniz. Ötekilerin semavi kitapları yok. Ama onlar da aynı dinle emrolundular. Onlarda da her devirde Resul oldu. Biz size ne anlatıyorsak onları anlattılar onlara da. Bugün de din adını verdiğiniz hangi statüyü düşünüyorsanız düşünün, hepsinin içinde bugün de Resuller var ve onlara gene bizim size anlattığımızı anlatıyorlar Resuller. Sadece bir tek dinin olduğunu, dinin dört tane teslimden ibaret olduğunu, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi olduğunu, bütün peygamberlerin, bütün Resullerin ve onlara tabi olanların sadece aynı dini yaşadıklarını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek Allah, bir tek din, o dinin mensupları kendilerini ayrı ayrı partilerin içerisinde kabul etmişler. Sadece o kadar olsa iyi. Yetmez. Diğerlerini düşman görmüşler. Ve bu düşmanlık hala dünyanın birçok yerinde öldüresiye bir savaşın acılarını dünyaya çektiriyor. Sevgili kardeşlerim, yok ki dinler yok ki birbirinden insanlar ayrılsın da inananlar birbirlerine düşman olsunlar. Ama ne yazık ki hala düşmanlık devam ediyor. Dikkat edin ki düşmanlık din sahipleri arasında. Öyleyse olay açık sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin aslında bir tek dinden ibaret olduğunu bütün dünyaya anlatacak olanlar sizlersiniz. Gelecekte bir beraberlik mutlaka oluşacaktır.

teslimiyetin kademeleri arttıkça mutluluğun oranı artıyor. Hem dünya saadetinin derecesi yükseliyor, seviyesi yükseliyor, hem de ahiret saadetinin, cennetin seviyesi yükseliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ne yazık ki başkalarından farklı değil, yani mutlu değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, tabi olduğunuz andan itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz daha yeni başlıyor. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Nefsiniz tezkiye olmakta. Fizik vücudunuz Allah'a tezkiye oranında. Yani nefsinizin kalbindeki afetler yüzde kaç oran azalmışsa aynı oranda ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, fizik vücudunuz da aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış. İşte böyle bir dizaynda kulvara eşit şartlarla giriyorsunuz. Nefsinizin kalbinde %100 afetler, ruhunuzun kalbinde %100 hasletler. Bir grup %100 Allah'ın güzellikleriyle dolu ruhunuz. Bütün güzellikler orada. Onların tam zıttı olan afetler de nefsinizde. İkisi de %100 dolu. Bir taraf Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öbür taraf Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de hepsini işliyor. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuzla negatif ağırlıkla pozitif ağırlığın birbirine eşit olduğu bir denge dünyasında varsınız. Var kılındınız Allah-u Teala tarafından. Evvelce yoktunuz, şimdi varsınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Madem ki varsınız, öyleyse varoluşun sebebini bilin ki mutlu olmak için yaratıldınız ve mutlu olmaya layıksınız. Bu liyakatinizi kendi dizaynınızla mutluluğu elde etmek istikametinde kullanacaksınız. Ne kadarına layık olursanız mutluluğun, o kadarını Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Öyleyse başlangıcındaki denge noktasında nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Ama daha ziyade yaptığınız şeyler yanlışlar. Hakikatleri ve doğruları bilmiyorsunuz. Şeytan size hep kılavuz oluyor ve yanlış şeyler yaptırıyor. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaptırıyor. Bazı şeyleri de yaptırmıyor. Allah'ın emrettiği şeyleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirmiş. Bu gezegen din açısından kainatın merkezidir. Alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada yaşadı fizik vücuduyla. Her alemde bilinir. Daha evvel gelmiş geçmiş bütün nebiler bu alemde yaşarlar fizik vücutlarıyla. Onlar da bilinirler. Ve Kabe bütün kainatın

kahvesidir. Mukaddes yerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde onu bizi yaşatmak için yarattığı mutluluğu yaşayalım. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Bütün anlaşmazlıkların bittiği yerde o oluşur. Nefsinizle ruhunuzun arasındaki diyalektik kavganın bittiği yerde, sizinle başka insanların arasındaki fizik kavganın bittiği yerde ve Allah'ın emirleriyle yasaklarının şeytanla olan kavgasının bittiği yerde. Orada sizin için mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin için. Unutmayın. Aranızdan her kim diyorsa ki şu dünyada benden daha mutsuz insan mı olurmuş? Şu halime bak. Her tarafımda mutsuzluk akıyor. Birisi çıkmış orada mutlu ol, mutlu ol diye hakem kesiyor. Ben mi mutlu olacağım? Benim kadar mutsuz bir insan mı mutlu olacak? Böyle söyleyen sen sevgili kardeşim. Evet, sen mutlu olacaksın. Ve mutlu olman için sadece bir dilekte bulunacaksın Allah-u Teala'dan. Diyeceksin ki ey ya Rabbim, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Sadece lafız olarak, lafla değil, burası da söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Unutmayın, dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür. Ve daha o andan itibaren içinize bir ferahlıktır, yayılır. Ve bir süre sonra biz o kardeşimize sorarız. Hani mutlu olmak diye bir şey yoktu. Dünyadaki en mutsuz insan sendin. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, gelin. Mutlu olmak isteyerek gelin. Mutsuzluktan bıkmış, huzursuz olmuş olarak gelin. Mutluluğa teşne olarak gelin. Mutluluğu yaşamak için o arzuyla gelin. Öyleyse her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Şöyle bir bakın. Gökler sizin için. Yerler sizin için. Bulutlar, ormanlar, çiçekler. Etrafınıza dikkatle bakın. Kuşların da sizin için yaratıldığını, balıkların da sizin için yaratıldığını düşünün. Her şey sizler varsınız diye sizler için yaratıldı. Her şey sizler için yaratıldı. O 40 binden fazla ot çeşidinin her bir otun mutlaka size faydalı bir yönü vardır. Sevgili kardeşlerim, aklıma geldi. Ne yani, tahta kurusu da mı bizim için faydalı diyen birisi var mı aranızda? Var muhakkak. Evet. Tahta kurusu 50 metre çapındaki bir daire içinde bir insan hissettiği zaman sisteminde derhal değişiklikler başlıyor.
Amerikalılar tahta kurularını Vietnam savaşlarında bu konunun uzmanı olarak kullandılar. İnsanlar saklanabilir eğer tekniğini biliyorlarsa, ormanlarda, dağlarda, bayırlarda saklanmanın, saklanabilirler. Ama tahta kurularından saklanamazlar. Tahta kuruları hissederler. Peki develerin radara yakalanmadıklarını biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala her mahlukunu ayrı bir vasıfla yaratmış. Sevgili kardeşlerim, ya sizler bırakınız nefsinizi, bırakınız ruhunuzu, sadece şu fizik vücudunuzu yaratan Allah'ın onda ne kadar büyük mucizeler oluşturduğunu biliyor musunuz? Nano alemde her an, yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemlerde her an orduların nasıl birbirleriyle çarpıştığını, devamlı savaş olduğunu biliyor muydunuz? Plasentanın, anne karnındaki bebeğin bütün organların oluşmasındaki sinyalleri verdiğini biliyor muydunuz? Milyonlarca genin hayatınızın her zerresini inanılmayacak bir geniş saha içerisinde kontrol altında bulunduğunu biliyor muydunuz? Her gün tıpta yeni aşamalar kaydedilirken artık bakın hep hücreden bahsediliyor. Genetik kodlardan bahsediliyor. Genetik ilmi tıbbın göz bebeği oldu. Sevgili kardeşlerim, onlardaki inceliği gördükçe nasıl sizi yaratan Allah'a hayran olmazsınız? O zaman sevgili kardeşlerim, laf aramızda, çok yavan kalmıyor mu yani bu ateistlerin Allah yoktur, her şey kendi kendine olmuştur demeleri? Belki artık onlar da demiyorlardır. Bir kuvvet var muhakkak ama o kendisine tapılacak olan Allah değildir diyebilirler. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda, ateist bir doktora aklım ermiyor. Yani tıbbın bugünkü gen teknolojisinde hastalıkların oluşmasında vücudun immün sistemiyle mikropların savaşmasında, hücre yapısında sınırsız bilgiler gizlenmiş. Nano alem değerini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Tıp ilmi biraz daha bilgi sahibi oluyor ve gözlerimiz devamlı daha çok açılıyor Allah'ın harikaları karşısında. Bu harikaları birer birer gördükçe ve tıp ilmi de bunları ellerindeki bütün imkanlarla tespit ettikçe, sevgili kardeşlerim, bir yoklayın kendinizi. Siz de Allah'a hayran olmaz mısınız? Ya onu bizim kadar tanısaydınız? Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Biz Allah'a hayranız. Sizin bilmediklerinizi bildiğimiz için değil, sizin bilmediklerinizi o bize öğrettiği için. Öğretmeseydi bilmezdik. Her şey
Öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla birlikte, o sizinleyse, siz dünyadaki en mutlu insansınız. Rabbiniz sizinle beraber. Hepimiz ayrı ayrı yerlerde olalım, hepimizle beraberdir. Unutmayın, hepinizin tam şu hüviyetinizle, her şeyinizle bir kopyası içinizde. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin içinizde de bir kopyasını oluşturuyor. Sizin bir kopyanızı. Ama Allah'a ait bir kopya. Yedinci alem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Şu salonu kainat kabul edin. Televizyonunuzu izlediğiniz, bilgisayarınızı izlediğiniz bu salonu. Evvela sizinle beraberiz. Her hareketimi aynı anda hepiniz görüyorsunuz, beni işitiyorsunuz. Bu bana sınırsız bir haz veriyor. Sizlerle beraber olmak, aranızda olmak, sesimi duymanız, benim sizi hissetmem, hepimizin bir arada oluşumuz sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir şey, öyle değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? Bu salon zahiri alemin bir parçası, öyle değil mi? Hava adı verilen bir sistemle tamamen çevrili, hiç boşluk yok. Boşluk diye gördüğümüz şey gazlardan oluşuyor. Gazlar da elektronlardan, karşıt elektronlardan, atomlardan, moleküllerden oluşuyor. Öyleyse bu gözlerimizle görebildiğimiz şey, kulaklarımızla duyabildiğimiz şey, hissedebildiklerimiz, renk, ses ve ışık olarak hissiyatımız, dalga boylarından 6 milimle 11 milim arasında 5 milimlik bir sahayı ifade ediyor. Geri kalan 100 üzerinden 95'i hissedemiyoruz. Beş milim, bir metrenin %5'idir. İşte Allah'ın bütün ilminden, yeni nasipdar olduğumuz her ilimden alabildiğimiz bu kadar. Şu anda her yeni bilinen şey, bütün olarak karşımıza geldiğinde bir de bakıyoruz ki, o yeni açılan ufkun da sadece %5'ini öğrenebilmişiz. Geri kalan sır perdesinin içinde. Yüce yaratıcımız, bizleri yaratan, kainatı yaratan Allah-u Teala, sırları ne kadarına layıksak o kadar olarak bize veriyor. Zaman, hız, Allah mefhumları yerlerine oturttuğunuz zaman hayranlığınız kat kat artıyor. Şimdi bu zahiri alem aynı zamanda bunun berzah alemini de içeriyor. Yani şu salonun içinde aynı zamanda berzah aleminde bir parçası var. Ama fizik vücudumuz onu hiç hissedemiyor. Aynı zamanda cinlerin gayb aleminin de bir parçası var. Gene hissedemiyor. Aynı zamanda gayb alemine ait olan berzahın da bir parçası var. Gene hissedemiyoruz. Emr aleminin de bir parçası var. Hissedemiyoruz. Zülvani aleminin de bir parçası var. Hissedemiyoruz. Zahir alemle beraber altı alem var. Bir de bizim içimizde, bizim tam aynımız olan Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmiyle vücuda getirdiği bir başka alemin bir parçası daha var. Allah'a ait olan bir alem. Öyleyse
altı alemle beraber bu yedincisi bir arada. Ve biz onlardan sadece bir tanesini algılayabiliyoruz, zahiri alem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey muhteşem. Onu tanıdıkça hayatta buluşunuza sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Onu tanıdıkça insan olarak yaratıldığınız için sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Hele size Allah Teala bir vazife vermişse, o konuda sizi devamlı aydınlatmaktaysa, her geçen gün her şeyi size öğretiyorsa, o zaman mutluluğunuz daha bir başka olmaz mı sevgili kardeşlerim? Onun öğretisi, kainat öğretisi, kalp gözünüzü açar, sizi hadi bakalım şimdi kainata bak diye Adem'den, yokluktan kainata baktırır. Bakarsınız ki kainat bir insan vücudu şeklinde. Düz bir kainat. Ama görüntüsü tam bir insan vücudu. Cinsiyetsiz. Çamurla akan derelerin renginde. Ne sorarsanız cevabını verir. Dilerse vermez. Unutmayın, o Efendimiz. Emir ve kumanda mevkiinde o var. Biz hepimiz birer mahlukuz, yaratıkız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah Teala yarattı bizi diye hep içimde tarifsiz bir sevinç var. Varız hamdolsun. Hamdolsun ki onu işitebiliyoruz. Hamdolsun ki görebiliyoruz. Hamdolsun ki her an bizimle beraber. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah bizi yaratan ve bizi sevgili kılmış kendisine, daha çok bir insanı ne mutlu edebilir ki? Allah'ın sevgilisi olmak. Ondan sonra sevgili kardeşlerim, çok mu yani bizim söylediğimiz şey? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor diye? He? Ne dersiniz? Söyleyin. Çok mu? Sevgili kardeşlerim, bir soru sormak istiyorum size. Mutlu musunuz? Allah'ın yolunda bilin ki yarın bugünkünden daha fazla mutlu olursunuz. Eğer Allah'ın gemisinin kanunlarına riayet ediyorsanız. Allah'ın gemisi bir tek dilekle sizi yolculuğa kabul eder. Tek bir dilek. Dünyadaki en kolay şey dilemek. Ne dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı. Ruhen Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geminin yolcuları arasındasınız artık. Bu gemi sizi mutlaka saadete götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar bu gemi sizi mutlaka ulaştırır. Sevgili öğrenciler, bir dileyin. Ondan sonra mutluluğu yaşayacaksınız. Cehalet hep Allah'ın şifrelerini bilmemekten kaynaklanıyor. Şifreler.
Kur'an-ı Kerim şifrelerden oluşuyor. O şifrelerden en basiti ve hayatınızın en önemli şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şifreyi bilmiyorsanız, ki insanların çok büyük bir kısmı bilmediklerini söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberiniz yoksa, size bunun imkansız olduğunu söylemişlerse, işte o söyleyenlere acıyın, sevgili kardeşlerim. Onlar kitle halinde bir cinayetin sahipleridir. Fitne katilden beterdir diyor Allah Teala. 70 milyon insanın %90'dan fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet veren bir eksik ve yanlış bilgi. Ve insanlar dinlerini, dini öğrenmeleri mümkün olmayan kaynaklardan öğrenmeye çalışıyorlar. Onlara öğretenler de büyük kısmı öğrettiklerinin eksik olduğundan haberdar değil, birçok öğretilerinin de yanlış olduğundan haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Allah'ı tanımadıkları için, emirlerini bilmedikleri için, bu güzellikleri yaşamadıkları için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine her kötülük eden için Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı. Bu devirde de gene insanlar bilmiyorlar. Ne kadar hazin bir tecellidir ki bir kısmı bilmediği halde bildiğini zannediyor. Ayırımı yapamıyor sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'le ilmi öğrendikleri kitapların ayırımını, birbirinden farklı şeyler içerdiğini çoğu bilmiyor. Bilmediği için de öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkesin cehenneme gideceğini zannediyor. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öylesine korkunç zeki bir mahluk ki insanları asıllardan koparmayı başarmış ve gene asıl kelimesini kullanarak konuşmak istiyorum. Asılsız bir dizaynla insanları mahvetmiş. Aslı olmayan bir yanlışlıklar dizisinin içine etmiş. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün insanlar diyorlar ki İslam mı? Allah'a teslim olmak demektir. Son dindir. Ondan evvel geçen dinlerin hepsi artık boştur. O dinlerin bir hükmü kalmamıştır. Son din, en mütekamil din İslam dinidir. Başladım ya konuşmaya, onların söylediklerinin hepsi yanlış. Baştan aşağı yanlış. İslam yeni bir din değildir. Madde bir. İslam son din değildir. Madde 2, başka bir din hiç olmamıştır. Madde 3, başka bir din hiç olmamıştır ki İslam'la mukayese edebilirsiniz. İslam, Arapça adıyla İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Ve son din değildir, mütekamil din de değildir. Diğer dinlerden bir farkı hiç olmamıştır. Allah'ın öğretisinde
asırlar, bin yıllar, on bin yıllar boyunca tekamül olmaz. Allah Teala indirdiği an tekamülün son noktasında indirir. Öğretirken biz tekamül edeceğimiz için bize adım adım öğretir her şeyi. Başlangıç safhasından bugüne kadar gelişimizi hatırlayın sevgili kardeşlerim. Söylediğimiz her şeyde din anlatımına ters düştük. Çünkü her şey yanlış öğretilmiş insanlara. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar asırlar boyunca kitaplardan öğrenmişler. Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları kitabının içinden 29 tane alıntı yapan Diyanet İşleri Yüksek Kurulu hüküm veriyor hakkımızda. Diyor ki bu 29 tane alıntıyı yazan kişi iki tane alternatiften biridir. Bu kişi delidir. Birinci alternatif. İkinci alternatif, bu kişi din adına hiçbir şey bilmemektedir. Çünkü söyledikleri bugüne kadarki İslam kültürünün tamamen dışındadır ve Kur'an'a da İslam'a da aykırıdır. Oldu mu? Ondan sonra Allah Teala bize cevabını yazdırdı. Cevabı da hem onlara gönderdik hem dört kitapla tamamladık. Allah Teala tamamlattı demek çok daha doğru bir ifade olur. Sonra mı ne oldu? Sonra Diyanet İşleri'nin Din İşleri Yüksek Kurulu bir de baktı ki 29 tane alındığının her biri Kur'an'ın bir ayeti kerimesiyle eşleşiyor. Ondan sonra mı ne oldu? Ondan sonra bizimle artık aşık atmadılar. Buna cesaretleri yok. Sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı deyince bir başkan hatırlıyoruz. İsmi lazım değil. Ama onu bilirsiniz. Kardeşi uzun süre valilik yaptı. Çok güzel bir teorinin sahibiydi. Özel idarelerin de yetkililerini o bölgenin seçmesi talebi vardı. Çok da akılcı bir talepti. Çok da cesur bir kardeşimizdi. Şimdi merkez valisi olduğunu öğrendik. Uzun süredir kızağa çekilmiş orada. Ama tebrik yaşayan cesur bir kardeşimiz. İşte onun kardeşi bir ilahiyat fakültesi profesörü. O Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı bir ara. Her şey harikaydı. Bir bayram mesajında diyordu ki şu tasavvufu yaşayanların yaşantılarına hep özlem duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri Teşkilatında da onlar gibi yaşayabilenler olmasını. Bir savcı kardeşimizle beraber onu ziyarete gittik bayramdan sonra. Ona 3 saat tasavvuf anlattık. Hayır, tasavvuf kitaplarından anlatmadık. Kur'an-ı Kerim'den tasavvuf anlattık. Tasavvufun menşeinin Kur'an olduğunu, tasavvuf erbabının sadece Kur'an'ı yaşadıklarını o gün gördü. Ve zaten baştan aşağı Kur'an'a karşı saygı doluydu. Ne kadar güzel kararlar almıştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Diyanet İşleri'nde 3 ay süreli bir eğitim verecektik. Kur'an'ı anlatacaktık onlara. Allah'ın bize anlattığı ayetleri anlatacaktık. Ve tasavvufun onların zannettiği gibi bir ütopya
olmadığını, bir lüks, bir fantezi, bir kökten dincinlik olmadığını, Kur'an'ın ta kendisi olduğunu, bütün sahabenin o güzelliğin yedi safhasını da yaşadığını anlatacaktık. Anlatamadık. Daha vakti gelmemişti. Diyanet Teşkilatı o semineri vermememiz için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, o gün de her şey çok güzeldi, bugün de her şey çok güzel. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Kur'an'ı yaşattı, sizlere Kur'an'ı öğretmeyi nasip kıldı. Ha biz mi Arapçayı hiç de onlar seviyesinde, şu hani Arapçayı biz biliriz, onun için Kur'an-ı Kerim'i biz biliriz ancak bizim kadar Arapça bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'i anlayamazlar diyenler var ya, onlar kadar Arapça bilmeyiz. Ne sarf biliriz, ne nahiv biliriz, ne Arapça gramerinin herhangi bir özelliğini biliriz, ne de Kur'an-ı Kerim'i onlar gibi doğru dürüst okuyabiliriz. Hiçbirisi yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i biz öğrenmiyoruz, o bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, işte güzellik burada. Onun öğretisi, Allah'ın öğretisi. Biz öğrenmedik, öğretildik. Öyleyse bugün din adına ahkam kesip sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tekrar edeyim kelimeyi, ahkam kesip televizyonları parselleyenler, geçen gün gene birisi çıkmış da ismini vermemiş hamdolsun ki kardeşimiz, biz de bilmiyoruz kim olduğunu. Birisi diyor, bir profesör diyor. Diyormuş ki Arapçayı biz biliriz. Kur'an-ı Kerim'i de sadece Arapçayı bilenler bilirler. Bu sebeple diyor, Kur'an-ı Kerim'i de biz biliriz. Sevgili kardeşlerim, ne Allah'a ulaşmayı dilemekten haberi var, ne mürşidi kabul ediyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırmış, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim etmiş, ne irşada ulaşmış. Bu kavramlara hayatında hiç duymadığı için garip bir şekilde bakıyor. İnsan ruhunun diyor ölmeden evvel ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Çünkü diyor insana hayatı ruh verir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Meğer insana hayat veren Allah değilmiş. Allah Teala Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı sadece biz veririz diyor. Biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala başka bir ayet-i kerimesinde. Biz yaratırız, yaşatırız, biz öldürürüz diyor. Hayatımız kimsenin elinde değil, Allah'ın elinde. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey bir başka güzel. Öylesine güzel bir dizayn ki, bu muhtevada nasıl hayran olmasınız Allah-u Teala'ya? O
bizi yaratan yüce yaratıcı, hepimizin sahibi. Her şey en güzel şekilde onunla vücut buluyor. Her geçen gün biraz daha güzel, biraz daha güzel, biraz daha güzel. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, Mihir Camiası'nın içindeyseniz, başkalarının bilmediği hakikatleri bilenlersiniz. Siz, Kur'an öğretisinden nasipleniyorsunuz. Allah'ın bize öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Hiç düşünemiyorlar sevgili kardeşlerimiz. Dünyanın hiçbir yerinde bunlar öğretilmiyorsa, Kur'an da bunları yazıyorsa, biz de Arapça bilmiyorsak doğru dürüst, hiçbir yerden de öğrenmemiz mümkün değilse, acaba sahabenin yaşadığı bu hayatı biz nasıl yaşamışız? Acaba sizlere nasıl yaşatıyoruz? 7 tane safasıyla, 7 makam evliyalığıyla, kim buna cevap verebilir acaba? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Mihir Camiası'nın içinde bulunmaktan mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi bu mutlulukla hep beraber kılmasını, her an saadeti yaşamanızı, Allah'a olan aşkınızla şu dünyada bütün boyutlarıyla mutluluğu her aşamada yaşamanızı, Allah'ın bütün cennetlerinin sizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostumuz, gönül dostumuz, kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eûzü ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Enamte aleyhim gâilul mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Ya kenestayin ettena sıratı en istakim sıratı el ezzin en altı aleyhim gari mahtubi aleyhim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın, hepiniz mutluluğu yaşamak için var oldunuz. Çünkü Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmaksa Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı ifade eder. Allah'a kul olmak. Ne demek bu? Bu mutluluğu yedi boyutta yaşamak demek. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kulu olur. Ve mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlak olarak Allah Teala tarafından huzura kavuşturulur. Neden acaba? Çünkü o kişinin şeytanla ilişkisini keser Allah Teala. O kişinin artık iblisle, şeytanla bir ilişkisi kalmamıştır. O kişi mutluluğu yaşayacaktır, huzuru yaşayacaktır. İblisin bütün insanlar üzerinde onları mutsuz etmek konusunda özel bir gayreti söz konusudur. Bütün şeytanlar sadece insanları mutsuz etmek için yaşarlar. İşte böyle bir olayda sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak Allah Teala'nın bir nimeti. Biz sizlere mutluluğu yaşatmak için buradayız. Mutluluk ne zaman başlar? Evvela mutluluk nedir? Mutluluk bir zevki yaşamak değildir. Zevki yaşarsınız, zevk bitince olay da bitmiştir. Zevkleri yaşamakla mutluluğu sakın aynı şey zannetmeyin sevgili kardeşlerim. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Ömür boyu sürer. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği, hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Hem de dış dünyanızda, başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanlarla olan kavganız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Siz Allah'ı çok seveceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Allah'a hayran olacaksınız. Her biri daha üst boyutta bir mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceğiniz günler
çok uzakta değil. Unutmayın ki mutsuz olmak sizlerin mutluluğu yaşayamadığınızı gösterir. Mutluluk her yerde, her zaman söz konusudur. Eğer mutlu olmayı Allah'ın formülüne göre hak etmişseniz. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlaka bir nefs sahibidirler. Nefs, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, her şeyle fizik vücudun aynı olan bir ikinci vücudunuzdur. Bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde, zahiri alemde o bir görüntüdür sadece. Daha ilginci, zahiri alemde yani şu fizik vücudumuzun alemi, şu kitabı elimizde tuttuğumuz alem, nefsiniz için bir hayaldir, bir görüntüdür. Tayin mekan yaşamış olanlar, nefs tayin mekanı yaşamış olanlar bilirler. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Duvarlardan geçersiniz, öteki duvardan da geçersiniz. Uçarak geçersiniz, ne hızınızda azalma olur, ne duvar size şu veya bu şekilde tesir edebilir. O duvardan geçtikten sonra karşı duvara gelirsiniz, ondan da geçersiniz. Ondan sonraki duvarın da içinden geçersiniz. Size hiçbir tesiri olmaz. Çünkü o alem sizin için sadece bir görüntüdür. İnsanların yaşadığını göreceksiniz. İnsanların birbiriyle konuştuğunu göreceksiniz. Ama sizinle konuşmalarını isterseniz hava alırsınız. Onlar sizi görmezler. Siz onları yalnız görmekle kalmazsınız, söylediklerini de duyarsınız. Ama onlar sizin söylediklerinizi duymazlar. Sizden bahsediyorsa cevap da verirsiniz ama duymadıklarını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah Teala ile daha sağlam, daha üst boyutta ilişkiler kurmaya çalışın. Çalıştıkça göreceksiniz ki Allah sizi çok ama çok seviyor. Tek başına bu duygu bile bir insanı mutlu etmek için o kadar önemli bir faktördür ki sevgili kardeşlerim. Sevin, nefret etmeyin. Allah Teala sevmenizi istiyor. Tasavvufu yaşayanlar için nefret söz konusu değildir. Tasavvuf, Kur'an'dan başka bir şey değildir. Tasavvuf, Kur'an'ın bütünüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'a kaydeler koymuş fizik vücudunuz için. Allah adaletin sahibidir. Adaletin tahakkuku ise bütün insanların nefslerinde afetler olduğu cihetle o afetlere dayalı olarak hata yapanların o hatayı yapmamaları için tedbirlerini ifade eder. İşte adalet, işte hukuk ve işte insanın hak müessesesi. Hak kişiseldir. Ama hukuk toplumsaldır. Başka bir ifadeyle hak enfüsidir, kişiye aittir.
Ama hukuk afakidir. Bütün insanlara aittir. Eğer Batı tabiriyle konuşuyorsak, hak sübjektiftir ama hukuk objektiftir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, hepiniz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Bir sıralama yaparsak eğer, bir insan başlangıçta mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntı içindedir, her şey ona huzursuzluk verir. Başka insanlarla anlaşmazlık içindedir. Her şeyi kendisine dert edinmektedir. Huzursuzluğu ve mutsuzluğu yaşamaktadır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin mutluluk adı verilen bir boyutu var. İnsanlarla ilişkinizin mutluluk adı verilen bir boyutu var. İç dünyanızdaki ilişkilerin, nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerin mutlulukla alakalı bir boyutu var. Dış aleminizde, iç aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak sizin mutlu olabilmek talebinize bağlıdır. Biz size mutluluğun sırlarını veririz. Nefsle ruh arasındaki mücadele, o var olduğu sürece siz mutlu olamazsınız. Her an nefsiniz hatalar işleyecektir. Arkasından Allah size azap edecektir. Ve de ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Ya da huzursuzluk verecektir demek daha doğru. Bir taraftan bu yaptığınız yanlış davranışların bedelini azapla ödemeniz. Öbür taraftan şeytan size devamlı huzursuzluk vermeye çalışır. Bütün gayretiyle sizin mutsuz olmanız için çalışır. Mesela bir konuda bir karar verdiniz. İblis o kararın verilmesi için size mutlaka bir işarette bulunmuştur. Ama o kararı verdiğiniz anda onun tam zıttı olan kararı vermeniz için iblis derhal harekete geçer. Ve karşıt faktörleri sıralar. Sizin o ana kadar aklınıza gelmeyen başka sebeplerle verdiğiniz kararın yanlış olduğunu düşünebilirsiniz, düşündürtmeye çalışır. Düşünürseniz tekrar karar değiştireceksiniz. İşte Allah Teala iblisin bu tarzdaki yanıltmalarıyla sizlerin devamlı karar değiştiren bir hüviyette olmanızı asla istemez. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki, onlarla sahabeyle müşavere et. Sonra bizim sana emrettiğimiz şeyi gerçekleştir. Ve bu bizim sana verdirdiğimiz kararı hiçbir şekilde değiştirme. Öyleyse sağlam iradeli bir insan olun. Bunu olmak için de gerekli vasıfların hepiniz sahibisiniz. Karar vermeden evvel düşünün ama kararınızı verdikten sonra değiştirmeyin. Bu sizin doğru karar verme kabiliyetinizi negatif olarak etkileyebilecek olan bir şeydir. Devamlı karar değiştirmek şeytanın oyuncağı olmaktır. Sevgili kardeşlerim, size iblisle aranızı bıçak gibi kesecek olan, bir anda kesecek olan bir sır vereyim mi? Allah'a ulaşmayı dileyin. Tabii bu
henüz aramıza katılmamış olan, sonradan kardeşlerimiz olacak olan sizler içindir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutluluk için ilk adımı attınız. Neden? Çünkü bunu yaptığınız an, Allah Teala anında ne söylediğinizi işittir ve bilir. Allahu Semiül Alim. Bakara Suresi 157. ayet-i kerime. Allahu Semiül Alim. Allah işitir ve bilir. Talep ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum dediniz. Tamam. Dilediğiniz anda Allah Teala siz

ruhumu sana bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Ey Allah'ım! Böyle dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala mutlaka o kalbinizden gelen dileği işitmiştir. Derhal üzerinizde Rahim esması tecelliye başlar. Bu tecelli sizin mutluluğunuz için adımı atmak demektir Allah Teala tarafından. Sizin için bir ilk devar yapılmıştır. Neyi sağlar bu? Bu mutluluğu sağlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala eğer sizin talebinizi kalpten yapmanız halinde mutlaka alır. Eğer almışsa derhal harekete geçer ve şeytanla olan ilişkilerinizi bıçakla keser gibi bir anda keser. Keserse ne olur? Mutlu olursunuz. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, inkar etmekle, yalanlamakla emrolunur kişi ve fuhuşla Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmakla da emrolunur. Aynı zamanda bu fuhuş, Allah'ın emrettiklerini yapmamayı da içerir. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, bir mutluluk dalgası gelip sizi derhal kaplayacaktır. Allah Teala derhal şeytanla ilişkinizi keser. Keserse ne olur? Şeytan sizi kötülüklere, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağıramaz. Onun sesini artık işitmezsiniz. Şeytan sizi Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye engel olamayarak mutsuzluğunuza sebebiyet veremez. İlişkiniz Allah Teala tarafından kesilmiştir. Şeytan size ne münkerle ne de fuhuşla emredemez. Bunları size ulaştıramaz. Aranızdaki dalga boyu artık Allah Teala tarafından sıfırlanmıştır. Sonuç mu? Sonuç mutluluğu yaşamanızdır. Allah Teala böyle bir ortamda sizi nefsinizin afetlerine tabi olmaktan mutlak olarak kurtarır. Sevgili kardeşlerim, böylece Allah'ın bütün güzelliklerini gerçekleştirirsiniz. Neden? Şeytanla ilişkiniz yok edilmiştir. Şeytan sizi kötülüklere davet edemez. Şeytan sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye zorlayamaz. Allah'ın emrettiklerini yapmamaya da zorlayamaz. Artık o sizin için yoktur. Ta ki Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırsın. Mutlaka ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın verilmiş sözü var. Diyor ki,

Kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Bu kadar kesin, bu kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini, Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileme müessesesine değer vererek bakın. O sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Şeytanla ilişkiniz kesildiği andan itibaren mutluluğu Allah Teala size üst boyutta yaşatır. Belki de pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden mutluyum diye. Bunun manası Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki Allah-u Teala bize bunları öğretti ve bizi bunları size anlatmakla, öğretmekle vazifeli kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o zaman onu söyleyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren böyle söylemek gelecek hep içinizden. Çünkü öyle hissedeceksiniz kendinizi. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Bu bir Allah'ın hediyesidir, nimetidir. Mutluluk hedefine sizi ulaştırmakla Allah Teala kendini görevli hissetmektedir. Çünkü sözü vardır. Kim bana ulaşmayı dilerse onu kendime ulaştırırım. Mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ve Allah Teala hazır. Öyleyse Allah kendini düşeni yapacak. Ama önce siz kendinize düşeni yapmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilerseniz mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştırır. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçecek devre içerisinde siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Mürşidine ulaşırsınız, mürşidinize tabi olursunuz, ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar saadetinizi hiçbir şey etkileyemez. Siz mutlu bir insansınız. İç dünyanızda kavga yok olmuştur. Çünkü ruhunuz mürşidinize ulaştığınız zaman sizi terk etmiştir. Ondan evvel de kavga yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Neden? Çünkü Allah Teala mutsuzluğunuzun temelini oluşturan şeytanın sizin üzerinizde vücuda getirdiği negatif etkileri şeytanı devre dışı bırakarak bütünüyle yok etmiştir.
Şeytan artık size bir zarar veremez, sizi mutsuz edemez sevgili kardeşlerim. Mutsuz etmesi mümkün değildir. Öyleyse nefsle ruh arasında bir kavga, ruhunuzu vücudundan ayrıldıktan sonra o da sona ermiştir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhunuzu Allah Teala'nın sizin aldığı noktaya kadar da mutlusunuz. Çünkü şeytanla ilişkiniz kesilmiştir. Şeytanla ilişkiniz kesildiği için kavgayı doğuran unsur yok olmuştur. Şeytan nefsle ruhun arasında devamlı bir kavgacı, kavgayı körükleyen unsurdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen her insan bu mutluluğu büyük boyutlarda yaşar. Allah Teala onu özellikle mutlu kılar ki geleceğini de tamamlasın konunun. Mürşidine ulaşsın kişi, ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırsın, ulaşsın ve o kişi ruhunu Allah'ın zatında yok etsin. İşte böyle bir işlev söz konusu. Ama asıl mutluluk bunun ötesindedir. Daha sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin afetleri %81 azalacak. O zaman çok daha üst boyutta mutlu olacaksınız. Çünkü sizi mutsuz eden nefsinizin afetleriydi. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. O zaman afetlerin yerini fazıllar alacaktır %98. %2 de rahmet nuru alacaktır. Ama o zaman siz gerçek anlamda bir büyük mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi çok uzun bir devreyi alır. Hemen bir anda nefsinizin afetlerinin yok olması mümkün değildir. Nefsin afetleri ancak daimi zikirle yok olur. Ama kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, daimi zikrin sahibi olan kişi mutluluğu büyük boyutlarda yaşayan birisidir. Neden? Çünkü bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhtevayı mutluluk boyutunda sağlamıştır. Bütün afetleri yok etmiştir. O zaman ona mutsuzluk verecek olan temel faktör, afetler bütünüyle yok olmuştur. Ve nefsin kalbi fazıllarla dolmuştur. Artık nefs ruhun düşünce statüsündedir. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünya düşünün ki hiçbir negatif faktör kalmasın içinizde. O zaman
İşte o zaman pencereleri açıp gerçekten bağırmak gelir içinizden. Mutluyum diye. Çünkü sizi mutsuzluğa sürükleyebilecek olan bütün unsurlar şeytanla birlikte yok olmuştur. Şeytan da size tesir edemez. Nefsinizin afetleri de hiç kalmadıkları için size negatif, huzursuz olmanızı icap ettirecek bir telkinde bulunamaz. Sizi huzursuz edemez. Allah ile çok yakın bir ilişkiye girersiniz. Nefsinizde afetler kalmadığı cihetle artık mutsuzluğu da yaşamanız söz konusu değildir. İşte o zaman iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 bittiği için bir büyük mutluluğun içindesiniz. Aynı sebeple nefsinizin afetleri yok olduğu için başka insanlarla ilişkilerinizde onları mutsuz edebilecek olan hiçbir şeyi yapmazsınız ve Allah'ın yolunda mutluluğu yaşarsınız. İşte başkalarını huzursuz edecek olan hiçbir davranışın sahibi olmayan siz. Mutluluğu iç dünyanızda da yaşarsınız, dış dünyanızda da. Neden? Çünkü başka insanları rahatsız edebilecek, huzursuz edebilecek olan davranış biçimleri sizden onlara ulaşmaz. Onlara görevlerini hatırlatırken onları üzecek bir davranış olmamasına dikkat etmeye başlarsınız. O noktada daimi zikre ulaştığınız noktada artık kendinizden yana değilsiniz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde ön planda siz yoksunuz. Artık onlar var. Hayatınızı başkalarını mutlu kılmaya adarsınız. Bütün gayretinizde insanların mutluluğu için yaşarsınız. Bu da sizin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmanızı sağlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlara daha çok mutluluk vermek üzere gayrette olduğunuz için, o gayrette onların mutlu olmalarına sebebiyet verdiği için, onları mutlu kılmaktan dolayı asıl siz mutlu olursunuz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz artık afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır ve iç dünyanızda sonsuz bir saadetin sahibisiniz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Biraz daha ötesi de var konunun. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız bitmiştir sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız sona ermiştir. Siz onlara düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Onlar hiçbir zaman düşmanının safında yer almayacaklardır. Allah ile olan ilişkilerinizde en büyük dostlardan biri olacaksınız Allah Teala'ya. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim eden bir insansınız. O zaman Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisiniz. En büyük dost Allah'tır ve Allah'ın en büyük dostları da
ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Kim nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, o kişi kısa süre sonra ihlas makamına gelecektir. Ondan sonra da salah makamına ulaşıp birçok mükafat alarak iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu noktadan itibaren o kişi sonsuz, kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamalısınız ki mutluluğu bütün boyutlarıyla yüklenebilirsiniz, üstlenebilirsiniz. Onun o müstesna saadetini yaşayabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Çünkü hedefi en üst boyutta mutluluğa ulaştırmak olduğu cihetle o insanların ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde mutlaka Allah'a ulaştırmalarını ister. Allah'a, daha doğrusu teslim etmelerini ister. Biliyorsunuz ki ulaşan sadece ruhumuzdur. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip yasak ettiklerini işlemediği zaman Allah'a teslim olur. Nefsimiz için de durum aynıdır. Bütün emirleri yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştığı zaman insan Allah'ın elinde bir hüküm ifade eder, bir kıymettir. Mutluluğu da bütün boyutlarıyla yaşar. O kişinin iç dünyasında mutluluk oluşmuştur. Dış dünyasında mutluluk oluşmuştur. İç dünyasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerde de en büyük saadeti yaşayan o insan odur. Çünkü Allah Teala onu daimi zikre ulaşamayanlardan çok daha fazla sever. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Nefsinde afet kalmamıştır. Kalp gözü, kalp kulağı açılmıştır. Bunlar da o kişinin mutlu olması için yeni muhteşem sebeplerdir. Kimin kalp gözü açılmışsa Allah ona bütün gök katlarını ne zaman gösterecektir? Ne zaman irşat makamına ulaşırsa birer birer katlar gösterilir. Allah'ın zatı da mutlaka gösterilir. Ve Allah'ın zatını görmek kainattaki en büyük nimettir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ya, mutlu olmak elinizde. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde anlaşmadığın kavganın sona ermesi hali, sizin mutluluğun üç ayrı cephede de bütününe sahip olmanız anlamına gelir. O zaman yaşamanın gerçekten sevinç verici, mutluluk verici, muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hedeflere ulaştırmasını, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz saadetlere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

El Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyke ya Rabbi. Hakken estahinetten sıratı el müstakim sıratı. Dalin amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha bakın şu parlak gökyüzüne, o beyaz bulutlara, etrafınızdaki çiçeklere, ağaçlara bir defa daha bakın alıcı gözüyle. O Allah-u Teala'nın en güzel mimarisini göreceksiniz. Her şeyi en muhteşem dizaynla Allah-u Teala'nın ne kadar orantılı bir şekilde, tenasüple, bir renk cümbüşüyle yarattığına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İşte arkamdaki renklere dikkatle bakın. Yeşilin, sarının, turuncunun harmonisine dikkatle bakın. Bir güzelliği seziyor musunuz? İşte o güzelliği yaratan O'dur. Allah. Bütün güzellikler O'nun eseri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle en büyük mutlulukları paylaşmak için buradayız. Hamdolsun ki bizler Allah'ın gerçek yolunda olanlarız. Bütün dünyaya hidayetin yayılacağı merkezdeyiz. Allah ile tam bir iletişim içerisinde, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde Allah'ın bize gösterdiği hedeflere doğru, dünya sulhuna doğru yürüyoruz. Ne yazık ki bir süre sonra savaşlar oluşacak. Zaten şu anda da var. Dünya her an bir noktasında mutlaka bir savaşta. Gene olacak. Ama sevgili kardeşlerim, sonra böyle olmayacak sonuç. Sonra birleşeceğiz. Dinler birleşecek. Anlayacaklar ki ikinci bir din hiç olmamış. Sadece Kur'an'daki ismiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Ne olmuş? Hazreti Adem aynı dini yaşamış. Hazreti Nuh aynı dini yaşamış. Hazreti İbrahim aynı dini yaşamış. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da aynı dini yaşamış. Bir nur olan, bir hidayet olan, insanları şirkten, küfürden, dalaletten, hüsrandan, tağutun kul olmaktan kurtaran kainatın yegane dini. Sevgili kardeşlerim, çok zaman yok. Uzun olmayan bir zaman devresinde inşallah bütün dünyaya bu kaynaktan, bu merkezden bu bilgiler ulaşacak. Şu anda Türkiye'den gelen haberler bizi çok mutlu ediyor. Çünkü şunu kardeşlerimiz iletiyorlar bize. Artık çok sayıda camide söylediklerimiz tekrar edilmeye başlandı. Kur'an'ı açıp da söylediklerimizin realite olduğunu, Allah'ın hakikatleri olduğunu anlayan çok sayıda din adamımız var hamdolsun. Ve Diyanet İşleri Teşkilatı'nın adım adım Allah'ın yolunda teçhizatlandığını görüyoruz. Üniversitelerimizde de aynı şeyin
mevcut olduğunu düşünüyoruz ama henüz bize bir şey ulaşmadı. Yalnız birçok profesörün artık farklı düşüncelerin sahibi olmaya başladığını biliyoruz. Hayır, insanlardan duymadık. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere hidayetin temsilcisi olduğumuzu söylüyoruz. Bütün dünyaya hidayeti ulaştıracak olan merkez, o burası. Öyleyse Nur TV bir bütünü ifade eder. Hidayetin kaynağıdır, merkezidir. Hidayet bir güneştir. Bütün dünyayı aydınlatacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya sulh ve sükunun ulaşacağı günlere doğru yaklaşacağız. İnananlar arasındaki bu anlamsız savaşın bitirilmesi söz konusu. Hala insanlar farklı dinlere mensup olduklarını zannediyorlar. Hala birbirlerine düşmanlar, hala birbirlerine kötülük ediyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir mutluluk dini var, tek bir din. İşte Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini, dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın emrimizde, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Müşriklere kendilerine söylediğin şey ağır geldi. Ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun demiş. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır, mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir huzur içinde sizinle baş başayım ki şu anda, öylesine güzel ki her şey, her şey çok mu güzel, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala içimize hep sürur veriyor, huzur veriyor ve mutlu bir dünyada yaşıyoruz. Sizlerle el ele, gönül gönüle, güneş aydınlığında bir güzellik. Evet, mihir Farsça'da güneş demek. Mehdi, İmam, Halife ve Resul harf kelimelerinin baş harflerinden oluşan mihir kelimesi, Allah'ın bize 28 sene evvel verdiği isimdi. Sırrın açıklanması bu yılmış, 2004 yılındaymış. Bu yıl açıkladık. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da bu insanların mutluluğu büyük kesime anlatamıyoruz hala? Hala anlamıyorlar. Ne yapalım sevgili kardeşlerim? Bir çözüm arayın bakalım. Hangi çözümü bulacaksınız? Akl için yol birdir diyor atalarımız. Ve bizi anlamayanlar neden anlamıyorlar biliyor musunuz? Çünkü Kur'an'a müracaat etmiyorlar. Onların müracaat kitapları başka.
kitaplar insanların asırlar boyunca yazdığı kitaplar. O kitapları Allah-u Teala emaniye diyor. Onlar kitabı bilmezler diyor. Onlar elleriyle kitap yazarlar ve sadece emaniyeye tabi olurlar diyor. İşte insanlığı bu girdabın içerisine atan, Hristiyanlığı Müslümanlığa karşı, Yahudiliği Müslümanlığa karşı, Müslümanlığı Hristiyanlara ve Yahudilere karşı kılan bir düşmanlık tohumu iblis insanların arasına saçmak istiyor. Ve bunu başarıyla bugüne kadar uyguladı. Şu anda dünyada bir takım yerlerde harpler cereyan ediyor. Devlet terörü bile var. Ama sevgili kardeşlerim, bu mutsuzlukların ömrü çok uzun değil. Yakın bir gelecekte ayrı ayrı dinlerin artık birbirlerine düşman olmadıkları bir noktaya ulaşacağız. Bir dünya sulhu söz konusu olacak. Hidayet güneşinin aydınlığında. Rabbime sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu yüce vazifeyi bize tevdi ettiği için, bizi bunu yapabilecek hüviyette yetiştirdiği için, bize Kur'an'ı öğrettiği için, diğer kitapları incelemek imkanı verdiği için, hepsinin de Kur'an hakikatlerini bütünüyle içerdiğini tespit ettiğimiz için. Sevgili kardeşlerim, ne diyoruz? İslam, sahabenin yaşadığı hayattır. Ama daha evvel her peygamber zamanında da yaşanmıştır. Neden ibaret İslam? İslam, 7 safhadan ibaret. 7 tane safha, 4 tane de teslim. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diliyoruz. İkinci safhada mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Birincisi 7. basamak, ikincisi 14. basamak. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve teslim oluyor. Birinci teslim. 3. safha, birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. 27. basamakta nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. İrşad olmak adına gerekli bütün ilmi alıyoruz. İrşadın tamamına ulaşıyoruz. İrşad oluyoruz. Sonra da irşad etmekle vazifeleniyoruz. 28. basamağın 5. kademesinde irademizi Allah'a teslim ederek 4. teslim. Ne oldu? 7 tane safha, 4 tane teslim. Peki Tevrat'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 tane safha ve 4 tane teslim. İncil'e baktığımızda ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz. 7 tane safha ve 4 teslim. Sadece 7 safha yaşanmış, sadece 4 teslim yaşanmış ve Arapça adıyla bu dinin adına Allah-u Teala İslam deniyor, İslam diyor. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Yaşanan sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yahudiler de yaşamış, Hristiyanlar da yaşamış, İslam da yaşamış. Sonra mı? Sonra hepsi iblis tarafından yavaş yavaş çark ettirilerek hedeflerinden uzaklaşmış. Herkes asli dinini unutmuş. İşte Allah Teala bu devirde o unuttukları ama kitaplarda net olarak yazılı olan bu hakikatleri bizim herkese açıklamamızı öğretmek için, bunu gerçekleştirmek için bize ilim öğretti ve irfan öğretti. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
neyi söylüyorsak bütün söylediklerimizden tam bir emniyetle emin olarak söylüyoruz. Hepsini yaşadık. Hiçbir kuvvet bu inanç stratejisini ve inancın bu muhteşem güneşini yolundan çeviremez. Sevgili kardeşlerim, bizi engellemek isteyenler için artık vakit çok geç. Neden olduğunu biliyorsunuz. Orada www.mir.com'da 7000 saatten fazla anlatım var. Din anlatımı. Eskilerle yenilerle 7000 saati aşkın bir din anlatımı. Her konu ayrı ayrı Allah'ın öğretisi içinde Kur'an ayetleriyle mutlak bir dizayna bağlanmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim açıklamalarımız hamdolsun ki 500. sayfayı geçti. Yani yakın bir gelecekte bütün Kur'an-ı Kerim tamamlanmış olacak. Tam 19 cilt sevgili kardeşlerim. Ve diyoruz ki kim bizi tanımak istiyorsa bir, kim Allah'ın İslam dinini öğrenmek istiyorsa iki ve üç, kim Allah'ın diğer dinleri zannettiği dinlerini öğrenmek istiyorsa onlar Kur'an tefsirimize baksınlar. Yeter mi? Gene yetmez. O Kur'an tefsirine bakarken birkaç tane de başka Kur'an tefsirlerini alsınlar, meallerini alsınlar ve karşılaştırsınlar. Ancak o meallerle bizim Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ın mealini karşılaştıranlar aradaki o büyük farkı idrak edebilirler. Kim bunun dışında size bir şey söylüyorsa onlara bunu söyleyin sevgili kardeşlerim. Alın deyin bizim Kur'an-ı Kerim'imizi. Onlarla karşılaştırın. İslam'ın nasıl saptırıldığını göreceksiniz ikisini karşılaştırdığınız zaman. Hidayetin nasıl gizlendiğini göreceksiniz deyin ikisini karşılaştırdığınız zaman. Bunun denemesi yıllarca önce yapıldı. Biz üniversitelere, onlar da bütün üniversitelerde konferans vermek istediğimizi ulaştırdık yazıyla. Sadece iki üniversite kabul etti. Birisi İzmir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, bir de Erzurum Üniversitesi. Sevgili kardeşlerim, İzmir Üniversitesi'nde verdiğimiz konferansı tamamladığımız zaman sualler soruldu ama hiç kimsenin bir itirazı olmadı. Bütün söylediklerimizin Kur'an asıllı dizaynına onlar o noktada evet demişlerdi. En aşağı 15 yıl evvel. Peki Erzurum Üniversitesi itiraz ettiler. Konferansta da, konferanstan sonra da itiraz ettiler. Bize dedik ki o zaman bu gece beraber olalım. O beraberliğin sonunda sabahleyin biz oradan Erzurum'dan ayrılırken onların da hepsi, bütün öğretim üyeleri artık bizim gibi düşünüyorlardı. Çünkü bizim söylediklerimiz değil de onları ikna eden Kur'an'dı. Kur'an'ın sadece unutulması değil, saptırılması da söz konusu sevgili kardeşlerim. Öyleyse bizi mutlu kılan ne? Bu hakikatlerin artık büyük kitleler tarafından kendilerine mal edilmesi. Her zaman Allah'ın söylediklerine karşı çıkacak bir takım insanlar yaşayacaktır. Bu devirde de öyle olacaktır. Ama onları cımbızla ayıklayacaksınız. Onlar küçük mikroplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala bize bu mutluluğu nasip etti. Bu öğreti kesinlikle bilin ki sevgili kardeşlerim, bize ait bir değer taşımıyor. Bu öğreti Allah'ın öğretisidir. Biz sadece onun öğrettiklerini size aktaran
naçiz bir aracıyız. O kadar. İlim Allah'ın ilmidir. Ve hangi konuyla karşılarsak sorarız. Onun bize sadece öğrettiklerini söyleyebiliriz. Onun ötesinde söylemeye yetkimiz yoktur. Bu sebeple anlattıklarımız birbirini tamamen teyit eden bir bütün oluşturmuştur. Onun için diyoruz ki göğsünüzü gere gere, alnınız açık, yüzünüz pak. Herkese söyleyin bunu. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizle diğer bütün Kur'an-ı Kerimleri karşılaştırın. Şu anlı şanlı profesörlerin Kur'an-ı Kerimlerini ne kadar hakikatten saptıklarını birer birer tespit edin. Karşılaştırmazsanız, yalnız başına bizimkini okursanız, kelimelerin manasına ulaşmanız söz konusu olmaz. Bir şey daha, bizim Kur'an-ı Kerimlerimizde lügat taşımanız gerekmiyor. Çünkü her ayette biz kelimeleri size orada veriyoruz ki aramak zahmetine katlanmayın. Hatırlayacaksınız Nasreddin Hoca'nın o saz fıkrasını. Nasreddin Hoca köyde her gün herkese afur tafur yaparmış. Benim gibi saz çalan kimse yoktur yeryüzünde diye. Ama köyde saz yok. Saz olmayınca da hoca rahat bir şekilde atıp tutuyor. Bir gün köye bir ozan gelmiş. Elinden hemen almışlar sazı. Hocanın eline tutuşturmuşlar. Demişler ki hadi bakalım şimdi göster bakalım marifetini. Nasreddin Hoca almış eline sazı. Başlamış çalmaya. Fakat parmakları saz üzerinde hareket etmediği için hep aynı sesi çıkarıyor. En sonunda dayanamamış dinleyenler. Ya demişler hocam sen hep aynı sesi çıkarıyorsun. Bu yani saz çalmak mı? Demiş ki yavrum ben bu işi bilirim. Ötekiler demiş bilmezler ne çalması lazım geldiklerini. Ararlar demiş. Ellerinin dolaşması o sebepledir. Ama demiş ben bunu bildiğim için elim hep aynı noktada. İşte sevgili kardeşlerim, bir bildiklerini sananlar var, bir de bildiklerini Allah'ın öğrettiği kişi var. Arada bu kadarcık fark olsun yani. Nerede kalmıştık? Mutlulukta öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, doğrular birer birer su yüzüne çıktıkça, yanlışların ağzı yırtıldıkça, onlar karalanmış birer müsvedde kağıdı gibi bükülüp, sıkılıp bir kenara çöp kutusuna atıldıkça, hidayet güneşi her gün biraz daha parlayacaktır. İkinci bir alternatif hiç olmadı. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bu günleri bize gösterdiği için. Sevgili kardeşlerim, Nur TV bir hidayet güneşidir. Bütün dünyaya ışık olacaktır. Sadece sizlere değil, adım adım konuşmalarımızı her lisana çevireceğiz. Bütün dünyaya ulaşmak için bütün gayretlerimizi sarf edeceğiz. Başka başka uydulardan bütün dünyaya ulaşmaya çalışacağız. Gelecek günler dünya beraberliğinin adım adım gerçekleştiği güzel günlere doğru uzanacaktır. Merdivenin basamaklarını el ele gönül gönüle birer birer çıkıyoruz sevgili kardeşlerim. Hidayet yolunda, o nurlu yolda ilerliyoruz. Bu güzelliği sizlerle paylaşmak gibisi var mı? Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bize bu günleri gösterdi. Neden huzur içindeyiz? Çünkü her söylediğimizin orada hafızada
gerçek anlamda bulunması söz konusu o hazineyi hiç kimse yok edemez. Onların her biri, o 7000 saatten fazla konuşmanın her biri bir başka gerçeği anlatıyor. Tam Kur'an diliyle Allah'ın bize öğrettiği hüviyet içerisinde kendimizden hiçbir şey ilave edilmeksizin. Onun için bu kadar kuvvetliyiz sevgili kardeşlerim. Onun için bu kadar huzur içindeyiz. Onun için hep gülüp geçiyoruz. Bizim için söylenen zavallı boş laflara. Biliyorsunuz, boş küpten, boş kutudan çok ses çıkar. Gene biliyorsunuz ki sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Şu dünyaya bir bakın, alıcı gözüyle bakın. Denizin yeşil mavisine, göklerin açık mavisine, o beyaz bulutlara bir defa daha bakın sevgili kardeşlerim. Güzellikleri yakalamaya çalışın. Her çiçeğe ayrı ayrı bakın. Her çiçeğin ayrı bir mimarisi olduğunu göreceksiniz. Ayrı ayrı renklerde sadece sizin güzele ulaşmanızı sağlamak için Allah Teala binlerce çeşit çiçek yaratmış. Her biri ayrı bir renkte, ayrı bir hüviyette dizayn edilmiş. Hepsi sizler için. O çiçeklerin güzelliğini göresiniz de mutlu olasınız diye. Denizdeki, göllerdeki, nehirlerdeki, derelerdeki bütün balıklar sizin için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Sizin hayatınızı idame ettirmeniz için. Hepsi insan için. Yerler, gökler, bulutlar, güneş, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Daha ne olsun ki? Allah Teala buyuruyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor. Ey insanlar! Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi sadece sizin için yarattı ve sizin kullanımınıza sundu diyor. Sizin emrinize amade kıldı diyor. Şimdi birçok kişi diyecek ki iyi ama şu dünyada, şu dünyamız bu kainatta bir toz zerresi. Biz oralara gidip göremedikten sonra bizim için yaratılmış olur mu? Olur, olur. Sizin için yaratılmış olur. Her gece gidiyorsunuz oraya sevgili kardeşlerim. Ama farkında değilsiniz. Siz o rüyaların hepsini hayal zannediyorsunuz. Gece uyurken hayal görüyorsunuz. Oysa ki her an bir şendesiniz. Her an bir yerdesiniz. Uzaydan bir yerlere mütemadiyen gidiyorsunuz. İnsanlar görüyorsunuz, size benzeyen insanlar. Bazen insanlarını anlamıyorsunuz. Bazen anlıyorsunuz. Şartların fizik olmadığı devrelerden geçiyorsunuz, duvarların içinden geçiyorsunuz. Bazen de fizik şartlardasınız. Yani berzah alemindesiniz, sizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu alemde. Bir de bakıyorsunuz ki rahmetli olduğunu zannettiğiniz anneniz, babanız, ablanız
Orada onları hasbihal yapıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. E ölmediler ki sevgili kardeşlerim. Şu insanlar öyle boş şeylere üzülürler ki, birisi ölmüştür, ah artık o yok, onu kaybettik. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Biz de diyoruz ki sen de ağlama. Onlar ölmediler. Onlar yaşamaya devam ediyorlar. Kıyamete kadar da yaşayacaklar. İnanıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyorsan gene kolay. O zaman bir boy abdesti al, hacet namazı kıl ve Allah de ki ben onunla konuşmak istiyorum. Kiminle konuşmak istiyorsunuz ölülerden? Birkaç defa bunu denerseniz bir tanesinde Allah-u Teala'nın sizi mutlaka ona ulaştırdığını göreceksiniz. O zaman kucaklayın onu. O ölü zannettiğinizi kucaklayın, konuşun onunla. Dünya üzerinde yaşayıp da onun da unuttuğu, sizin de unuttuğunuz bir şeyleri hatırlamaya çalışın. Veya ona bir şeyler hatırlatın. Bakınız size o konu hakkında neler söyleyecek. Emin olacaksınız ki o ölmemiş, yaşıyor. Hepsi yaşıyorlar sevgili kardeşlerim. Aslında olay bu kadar güzel. Hayır, ölmemişler. Sadece onları bünyesinde taşıyan bir mekan olan bu dünyada hissetmelerini sağlayan fizik vücutları, yani şu vücut o toprağa karışmış ama kıyamet günü o da yeniden canlanacak ve de kendisine sorulacak, ne kadar kaldın şu yer altında diye, yarım saat belki de biraz fazla cevabını verecek. Hepimiz öyle söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aslında 5 yaşında ölen bir çocukla 130 yaşında ölen bir başka birisi arasında bir fark yok. Çünkü ikisi de kıyamet günü kendilerine sorulduğu zaman aynı şeyi söyleyecekler. Yarım saat ya da belki biraz fazla. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yoksa inanmayanlar da var mı? Eğer varsa deneyin. Hı? Sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman söylediklerimizin A'dan Z'ye doğru olduğunu göreceksiniz. Bunu yüzlerce defa yaşamış birisi konuşuyor. Onlar sizi bekliyorlar. Ne zaman talepte bulunacaksınız da onlarla konuşacaksınız diye. Sadece iki aleme gidebilirsiniz nefsinizde. Birisi bu alem. Bu alemdeyseniz çok enteresan bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Çünkü hepsi sizin için, nefsiniz için sadece bir görüntüdür. Çünkü nefsiniz bu aleme ait olan bir varlık değildir. Berzah aleminin varlığıdır. Bu alemde duvarların içinden geçtiğinizi, camların içinden geçtiğinizi, kapalı camlardan bahsediyorum. Ve hiçbir şeyin sizi engelleyemediğini, sadece bir görüntü olduğunu göreceksiniz. Ama bu görüntüde insanlar var. İnsanlar yürüyorlar, cisim hepsi. Ben şimdi sizinle nasıl konuşuyorsam onlar da birbirleriyle konuşuyorlar. Onların konuşmasını da

Onları öldü diye. Biz de diyoruz ki üzülmeyin. Onlar sadece kurtuldular. Belki ağır ve acılı bir hastalıktan sonra öldüler. O acıyı, ızdırabı yaşayarak öldüler. Ama o noktada ölüm acısızdır. Ölümde acı yaşanmaz. O noktada acılar bitti onun için. Ve kıyamete kadar geçen devrede yaşayacağı aleme geçti. Buradan farklı bir alem değil. Aynı şeyler, evler, otobüsler, trenler, uçaklar. Her şey aynı sevgili kardeşlerim. Bu dünyanın bir devamıyla karşı karşıya olacaksınız. Ve insanlar sizden evvel yaşadıkları gibi sizden sonra da yaşayacaklar. Kıyamete kadar bu dünyada da hayat devam edecek. Ama eskiler demişler ki ölenle ölünmez. Onların yaşadığı cihetle bunu söylemişler. Ölenle ölünmez çünkü onlar yaşıyorlar. Şu hayat dediğiniz ne ki sevgili kardeşlerim? Yani şu dünya hayatında yaşayacağınız şey, 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. Bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir şey. Her dakika hayatımızdan eksiliyor. Yaşlandıkça Allah'ın en kıymetli hazinesinin zaman olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu zamana dikkatle bakın, hızla yürüyor. Ve de şu dünya hayatında neyi sağlarsanız kendinize, asıl olan odur. Cennetin katlarının sizin tarafınızdan kazanılması sadece Allah-u Teala'nın emirlerini dinlemenize bağlı. Birinci faktör ve temel faktör o. Allah'a ulaşmayı dinlemek. Dilerseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmaya namzet oldunuz demektir. Yürüyün yolunuzda. Ufuklarınız her yürüdüğünüz noktada açılacaktır. Sonsuz bir dizayn içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele yürüyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hayatınızı Allah ile birlikte kılın. Ona ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardımcı olacağını göreceksiniz. Sizin mutluluğunuz için. Her geçen gün süratle daha mutlu olacaksınız. Yani şu ruhunuzun sizden ayrılmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde çok mutlu bir insan olacaksınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah Teala sizi huzursuz kılan iblisin size sataşmasına müsaade etmez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'ın hem kontrolüne hem de muhafazası altına alınmıştır. Top sökmez onları Allah Teala'dan. Şeytan sadece avuçlarını yalar. Ve o kişiyi yoldan çıkarmak için her şeyi yapmaya çalışır ama o kişi üzerinde en ufak bir tesiri oluşamaz. O kişi belki de camları açarak etrafa mutluyum diye bağırmak gelen içinden birisidir. Allah'ın muhafazası altına girmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu zırh gelir sizi kuşatır. Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti sona erer. Şu yaşayan insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi de şeytandan ilham alanların bile var olduğunu zanneder. Halbuki bilmezler ki kendileri devamlı şeytandan ilham alıyorlar. Devamlı şeytan onları işletiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur.
Yani

Nedir münker? Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunur. Fuhuş da nefsinin afetlerine, heva ve hevesine uymak demektir. Peki bundan kurtuluş yok mu? Olmaz mı? Allah Teala hemen arkasından diyor ki, kim nefsini tezkiye ederse, o kişi kurtuluşa ulaşır. Eğer, şöyle devam ediyor aslında ayet-i kerime, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz hidayete eremezsiniz, nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediğine bakın sevgili kardeşlerim. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi ise o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Peki, kim tabidir, kim tabi değildir? Kim insan ve cin şeytanların tağutun dostudur, kim Allah'ın dostudur? Allah Teala açıkça söylüyor. Bir insanın tağutun dostu olmaktan ne zaman kurtulacağını açıkça söylüyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Diyor ki sevgili kardeşlerim, sahabe için Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse kim onlar? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Bu kadar. Münkerle ve fuhuşla emrolunmaktan kurtulmak bu kadar basit bir şey. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece şuradan bir dilek, kalpten bir dilek. Dilinizde ikrar, kalbinizde olanı tasdik. Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Kalbinizde olan bir şeyi, bir talebi Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Öyleyse ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, ömrünüz boyunca kendi düşünceleriniz zannettiğiniz bir ses sizi hep münkerli ve fuhuşla emredecek. O istikamette yaşamanızı sağlamaya çalışacak. Siz de onu hep kendi düşüncenizi zannedeceksiniz. Şu dünyada, şu anda Allah-u Teala'nın yoluna girmediğin sürece şeytanın kontrolünde olmayan hiç kimse yok. İç dünyanızdan devamlı iki ses duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Birisi Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamanızı ister ve Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka istemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Ona karşı çıkansa iç dünyanızdaki sizin sesinizdir ve ruhunuzun sesidir ve Allah'ın size hissettikleridir, hissettirdikleridir. Ama sevgili kardeşlerim, iblis yakınızı asla bırakmayacaktır. Öyleyse tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlar demek tağut. Ne zaman kurtulursunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Dilemeden evvel o içinizdeki ses sizi hep yanlışlara doğru götürür. Bir gün o sesi tanıyacaksınız. Ha diyeceksiniz, iblis gene konuşuyor. Ondan sonra da siz onunla alay etmeye başlayacaksınız. Demek ki bana böyle söylüyorsun ha, namaz kılmamamı söylüyorsun. Öyle mi söyledin? Ben şimdi iki defa namaz kılacağım. Sen bana bunu söylediğin için iki defa namaz kılacağım. Hem
şimdi vakit farzını kılacağım, vakit sünnetini kılacağım, hem de bir de borç kılacağım. Sana inat. İblis Allah'ın yasak ettiği bir fiili mi işlemenizi istiyor? Bana artık sen tesir edemezsin diyeceksiniz ona. Eskiden olsa kendi düşüncem zannederdim ben bunu ve belki de Allah'ın yasak ettiği fiili de işlerdim. Ama artık seni tanıyorum diyeceksiniz. Ey İblisu, yani iblis, yani şeytan. Sevgili kardeşlerim, şeytan aslında çok ciddi ve yanlışsız bir kılavuzdur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ne zaman o Allah'ın söylediklerinden, emirlerinden sizi saptırmaya çalışan bir ses duyarsanız içinizde, aksini yapacaksınız. Mutlaka aksi doğrudur. Bu sebeple şeytan çok ciddi bir kılavuzdur. Söylediklerinin aksini yapmak kaydıyla mutlak olarak sizi doğruya ulaştırır. Öyleyse onu doğru istikametinde kullanabilirsiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. İşte o şeytandır. Mutlaka Allah'ın yasak ettiğini işlemeyeceksiniz. Allah'ın emrettiği bir şeyi işlememenizi ister, yerine getirmemenizi ister. Bu sefer de mutlaka onu yerine getireceksiniz. Her seferinde çatlar. Siz de onu her seferinde çatlatabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, dostunuzu, düşmanınızı tanıyın. Dostunuz Allah'tır, sizi yüceltir. Düşmanınızsa şeytandır, sizi cehennemin en dibine çeker. Bu dünyada da mutsuz olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse şu dünya hayatında mutlu olamaz. Hadi gelin beraberce şöyle bir göz atalım bakalım. Bu mutluluk ne mene bir şeymiş. Mutluluk nedir? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bittiği yerdeki hayatınızdır. İç aleminizdeki kavganın, dış aleminizdeki kavganın, Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavganın bittiği yerdir. Orası mutluluk sahilidir. İşte içinizdeki iki ses, birisi Allah'ın emrini yerine getirin diyor, diğeri de getirmeyin diyor. Seçim sizin. Eğer yerine getirirseniz bunun o doyumsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Yerine getirmezseniz huzursuz olacaksınız. O sizi hem kandırır hem de devamlı huzursuz kılar. Sizinle alay eder. Sevgili kardeşlerim, şimdi dinleyin söylediğimi ve tatbik sahasına koyun. Herhangi bir konuda bir karara varacaksınız. Alternatifleri karşılaştırıyorsunuz düşünce aleminizde. Şöyle yaparsam, şöyle şöyle şöyle mahsurlar var. Ama buna mukabilde şu avantajlar var. Onu değil de ikinci alternatifi değerlendireyim o zaman. İkinci alternatifle değerlendirdiğiniz zaman da şöyle şöyle faydaları, şöyle şöyle mahsurları olduğunu göreceksiniz. Ya da iki alternatifinde hem pozitif tarafları var, hem negatif tarafları var. Şeytanla aranızdaki ilişkinin onun tarafından nasıl yönetildiğini size anlatmak istiyorum. Diyelim ki birinci alternatifi benimsediniz, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçmek üzeresiniz. İçinizdeki ses, birinci alternatifin yanlış olduğunu, ikincisinin doğru olduğunu, o ana kadar düşünmediğiniz detaylarıyla size açıklayacaktır. İşte o iblistir. Gayesi ne? Gayesi, siz karara varmışken sizi kararınızdan caydırabilmek. Diyelim ki caydınız, ikinci alternatifi daha değerli buldunuz. İkinci alternatifi tatbika geçeceksiniz. Ne sizin düşündüklerinizi, ne de sizi oradan bu tarafa çekerken onun söylediklerini aratmayacak,
onların çok daha ötesinde delillerle gelir size. Birinci alternatife dönmenizi temin etmek için. Muradı ne? Birinci alternatife müracaat ettiniz, onu gerçekleştirecekken öyle şeyler söyledi ki sizi ikna etti, ikinci alternatife yöneldiniz. Şimdi birinci alternatifi değerlendirirken de, birinci defa değerlendirirken de, karar verdikten sonra değerlendirirken de hesaba katmadığınız başka konuları da devreye sokarak, sizin akıl edemeyeceğiniz konuları da devreye sokarak sizi mutlaka birinci alternatife tekrar yönlendirmeye çalışır. Olsa o birinci alternatife tekrar dönseniz, tekrar sizi ikinciye ulaştırmak için gene o ana kadar söylemediği, aklınıza gelmeyecek olan binbir türlü şeytani aklıyla bulabildiği delilleri sıralar. Böylece sizi elinde oyuncak etmek isteyecektir. Kararsız bir mahluk haline getirmek isteyecektir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, karar verinceye kadar düşün diyor, onlarla temas kur, onlarla müşavere et, sonra da bana sor diyor ve onu gerçekleştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, herkes Allah-u Teala'ya sormak imkanının sahibi değildir. Ama bunu birkaç defa denediğiniz zaman şeytanı hemen kulağından tutup çıkarabilirsiniz ortaya. Daha birinci alternatifi siz gerçekleştirmek üzere harekete geçerken o ikincinin delillerini sıralamaya başlayınca hiç dinlemeyeceksiniz onu. O ilk alternatifi, birinci araştırmanızda karar verdiğiniz alternatifi mutlaka gerçekleştirmelisiniz. O zaman onu çatlatırsınız. Şeytan çatlatmak diye bir söz var. İşte o zaman şeytan hırsından çatlar. Onu hayatınız boyunca hep çatlatabilirsiniz. Bizim için tabii bu bir mesele değil. Çünkü bir taraftan o söyler, öbür taraftan Allah söyler. Allah'ın söylediğini de değil, yaptırdığını yaparız. Şeytan bu bakımdan bir gazoz ağacıdır. Gazoz ağacının ne olduğunu biliyorsunuz. Hani kahvelerde tavla oynanır. Taraflardan biri ustadır. Öteki de daha yeni öğreniyordur. Usta mütemadiyen yener o öğreneni. Ve gazozları hep o ısmarlar, yenilen. Yenen için o yenilen kişi bir gazoz ağacıdır. İblis de sizin gazoz ağacınız olacak. Allah'ın ilmini öğrendikçe sizin karşınızda tutunamayacak, her seferinde meyus, mükedder, huzursuz ve sıkıntılı bir iblisi yaşatacaksınız. Zavallı iblis sizinle çatışmada bulunmaktan kaçınmak mecburiyetinde kalacaktır neticede. Yeter ki siz Allah'ın söylediklerini yapın. Zaten sevgili kardeşlerim belli değil mi? Kur'an-ı Kerim bir Allah'ın emirlerini söylüyor, bir de yasaklarını. O ne zaman emirlerin dışında bir şey de size emretmeye kalkarsa, tersi olan bir istikamette bir harekete geçerse, bilin ki bu iblis. Ve hayatınıza ne kadar çok girdiğini, iblisin hayatınıza ne kadar çok tesir ettiğini o zaman anlayacaksınız. Onu tanıdığınız gün. Ya da Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı istemekten öte, yasak ettiklerini de yapmanızı ister. Gene bileceksiniz çünkü Kur'an-ı Kerim'de onlar yasak edilmiş. O zaman dostunuz, düşmanınız belli değil mi sevgili kardeşlerim? Dostunuz Allah'tır. Allah size hep doğru yolu gösterir. Her onun dediğini yapınca mutluluğu bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Şimdi bunun üzerine ben size desem ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz? Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün mutluluklar sizin olsun. Dünya mutluluğu sizin olsun. Cennet mutluluğu sizin olsun. İki cihanda hep saadet içinde yaşayın. Allah Teala'nın hepinizi
hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hep sizlerle beraber olmak istiyor gönlümüz sevgili kardeşlerim. Ama gelin görün ki zaman geçiyor. İşte gene geçti. Gene bir beraberlik burada. Bir kalp kalbe gönül gönül olan beraberlik. Bir büyük mutluluk burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sizlerle birlikte olmak, sizlerle sohbet etmek, Allah'ın bir büyük güzelliği sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim. Sohbet, bizleri Allah'a yaklaştıran bir müessese. Sohbeti yaptıran aslında Allah'tır. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Ne biliyorsak ondan öğrendik. Onun gösterdiği ışıklı yolda o bize Kur'an'ı incelemeyi öğretti. Söylediklerinin Kur'an'daki dayanaklarını gösterdi. İşte sevgili kardeşlerim, el ele, gönül gönüle bir yolculuğu buraya kadar beraberce götürdük sizlerle. Allah-u Teala, biz ve sizler. Bir üçlü. Üçümüz bir arada, şu dünyadaki en mutlu insanlar muhakkak ki biziz. Böyle olunca, sevgili kardeşlerim, şu dünya aslında Allah'ın dizaynı öğrenilince ve tatbik edilince bir mutluluk dünyası oluyor, bir saadet dünyası oluyor. İşte bilmenizi istiyorum ki Allah Teala sizlere hepinizi, ama hepinizi, aranızda en mutsuz olanları da mutlu olsun kulum diye yarattı. Allah insanları onların mutlu olmasını sağlayacak olan bütün özelliklerle birlikte yaratır. Mutsuzluğu seçen insanın ta kendisidir. Nasıl mutluluğu seçen insanın kendisi ise, mutsuzluğu seçen de insanın kendisidir. Bir küçücük farklılıkla mutluluğu seçen yolun gerçeklerini öğrenmiş ve hayatına geçirmiş olan kişidir. Mutluluğu seçmeyen, kendisine söylenen hakikatleri hiçe sayan, nefsine zulmeden bir zorbadır. Başkalarına zulmetmesi değil, kendisine zulmetmesi önemli kişinin. Biliyor musunuz? Neden? Çünkü başkasına zulmeden kişi aslında sadece kendisine zulmetmiştir. Ötekilere, eğer söz konusu olan Allah'ın yolunda ilerlemekse, çok şeyler kazandırmıştır zulmettiği insanlara. Çünkü o insanlar onun kendilerine zulmetmesi sebebiyle devamlı derecat kazanırlar. Derecat deyip de geçmeyin sevgili kardeşlerim. Derecat müessesesi cennetinizin ya da cehenneminizin oluşmasında hayatınızın en önemli göstergesidir. Kaybettiğiniz dereceler kazandıklarınızdan yüksekse ne yapsanız cehennemden kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırsınız. Bunun arkasında yatan sebepse kaybettiğiniz derecelerdir. Kaybettiğiniz derecelerin arkasında yatan sebep zulmetmenizdir.
her derecat kaybeden kişiye her kaybettiği derecede zulmetmiştir. Bir, kendisine zulmetmiştir. İki, eğer başka birine zarar vermek suretiyle zulüm yapmışsa başkasına da zulmetmiştir ama gene kendisine de zulmetmiştir. Netice hep oraya gidiyor, kişinin kendisine zulmetmesi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi aynı zamanda Allah'ın ayetlerine de zulmetmiştir. Çünkü Allah Teala hangi standartlarda doğru davranacağınızın bütün nirengi noktalarını, bütün istikamet tayini çizelgelerini Kur'an ile vermiştir. Ama siz seçtiğiniz davranış biçimleriyle etrafınızdaki insanlara rahatsızlık veriyorsanız, onlara huzursuzluğu oluşturuyorsanız, sevgili kardeşlerim, o standartlarda sizler için söz konusu olan şey zulümdür. Yaptığınız şeyin adı zulümdür. Ve her şeyden evvel siz derecat kaybedersiniz. Bu kendinize zulmetmektir. Onun için Allah-u Teala başkasına zulmeden kişinin aynı zamanda kendisine zulmeden kişi de olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerine baktığımız zaman gördüğümüz tablo bunu veriyor. Şöyle buyuruyor Allah Teala: İnnel lezine keferu ve saddu an sabilillahi katlalu dalalen baida. İnnel lezine keferu ve zalemu. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan insanları men edenlerdir. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına yani mani olanlardır. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Kimlere zulmediyorlar? Başkalarına zulmediyorlar. Onların Allah'ın yoluna ulaşmasına mani oldukları için. Bu zulümleri gerçekleştiği anda derecat kaybediyorlar. Derecat kaybedildiği anda, ki her zulmün neticesi mutlaka derecat kaybıdır, kişi kendisine de zulmetmiştir. Öyleyse hayır nedir? Bize derecat kazandıran işlevler. Mutluluk nedir? Hayırlardan oluşan bir dairenin içinde yaşamaktır. Bir çevrenin içinde yaşamaktır. İşte ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, orada hep hayırlarda yarışanlardan biri olarak yaşarsınız. Çünkü daimi zikirde olduğunuz için hayatınızın her saniyesinde mutlaka derecat kazanırsınız. Yani siz zulmetmiyorsunuz, hayır işliyorsunuz. Onun için Aynel Yakin müessesesini oluşturan, onu isimlendiren Ulul Elbab makamında, lüplerin sahipleri makamında kişi daimi zikrin sahibidir. Ve yedi ayrı cepheden Allah-u Teala tarafından teçhiz edilmiştir. Cihazlandırılmıştır. Ona Allah-u Teala vasıtalar vermiştir. Onu ödüllendirmiştir. Onda başkalarında olmayan fiziğin ötesine onu taşıyacak olan canlılığı sağlamıştır. Ne demek istiyoruz? Bütün insanlar doğdukları anda canlıdırlar. Yoksa ölü doğarlardı. Ama Allah'a göre bütün insanlar ölüdürler. Doğduklarından akılları başlarına gelene kadar. Ne demek istiyoruz? Akılları başlarına gelene kadar, Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. 28 basamaklık bir İslam skalasında, ki kainatın tek dinidir, başka bir din hiç olmamıştır.
Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Ama bu ikinci basamak önemli. Çünkü bu basamakta ak koyun, kara koyun belli olur. Allah Teala bütün insanları senede birkaç defa musibetlerle imtihan ettiğini söylüyor. O imtihanların karşısında biz tavrımızı koyarız ortaya. Allah Teala rahmetiyle ve ilmiyle hepimizi kaplamıştır. Her anımızda bizimle beraberdir bu sebeple. Bu kaplama sebebiyle her anımızda bizimle beraberdir. Rahmeti ve ilminin üzerimizde aldığı şekilse bizim tam bizim şeklimizdir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin muhtevasını bilendir. Her yaptığımız hareketi anında bilendir, haberdar olandır. Aklımızdan geçenden haberdar olandır. Bu sebeple ikinci basamak Allah'ın seçim basamağı olduğu için olaylar karşısında aldığımız vaziyet, neler düşündüğümüz Allah için önemlidir. Buna göre bizi seçecektir veya seçmeyecektir. Kimleri seçmez suali meseleyi çözmeye yeter. Kalbinde zevk olanları, yani Allah'ın ayetlerini istedikleri istikamette yorumlayarak başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel olanları Allah seçmez. Yorum. Kalbinde maraz olanları seçmez. Bu insanlar başka insanların Allah'a ulaşmasını istemeyen bir hastalığın pençesindedirler. Kalbinde maraz olan insanlar Allah'ın kanunlarını hiçe sayanlardır. Allah'a asi olanlardır. Hastalıkları sebebiyle bunları yaparken eza duymazlar. Kalpleri hastadır. Başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olan ikinci bir grup. Sonra Allah'ın ayetlerini inkar ederek başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olanlar. Üçüncü grup. Allah'ın ayetlerini tekzip ederek, yalanlayarak Allah'a dünya hayatında ulaşmak diye bir şey yoktur. Allah insanlara ruh vermiştir. Ruh da insanlara hayat vermiştir derler onlar. Oysa ki Allah Teala hayatı biz veririz diyor. Sadece biz veririz diyor hayatı. Böyle söyleyenler seçilmeyenlerdendir. Hayatı insanlara veren Allah'tır. Alan gene Allah'tır. Öldüren de, dirilten de sadece biziz diyor. Sanki bu ayetler yokmuş gibi onlar iddia ediyorlar ki insana hayatı ruh verir. Maksat
Zaten bunun için söylüyorlar. Diyorlar ki, ya kardeşim sen Allah'a insan hayattayken ulaşabilir diyorsun ruhen. Oysa ki o ruh insana hayat verendir. Ruh vücudumuzdan ayrıldığı anda hepimiz ölürüz. Öyleyse ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bu tarzdaki bir düşünceyi, 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirini okudukça hayretle öğreneceksiniz. Adamlar din konusunda kitaplar okumuşlar. Üst seviye alimler standardına ulaşmışlar. Ama Allah'ın realitesini bilmiyorlar. Arkasında ne var? İlmi Allah'tan öğrenmemişler. İlmi insanların, Allah'tan ilim öğrenmeyen insanların yazdıkları kitaplardan öğrenmişler. Zanna dayalı kitaplar. Ve tabii bunun sonu nedir diye düşünüyorsunuz. Bunun sonu kişinin kendisine zulmetmesidir. Öyleyse

Öyleyse öksürük cümlenin tamamlanmasına engel olabilir. Ama Allah Teala da tamamlamayı istiyorsa cümleler tamamlanacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o bizim dostumuz. Ne diyorduk? Diyorduk ki insanla Allah arasındaki dizaynda her güzel şey Allah Teala'nın muhtevasını tayin eder. Bu muhtevada Allah'ın emirlerine karşı çıkanlar her zaman olacaktır. İşte onlardan bir grupta Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır, tekzip edenlerdir. Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma mecburiyetini farzını tekzip ediyorlar, buna dair olan ayetleri ve böylece yalanlıyorlar. Bu isyanda olanlardan bir başka grupta Allah'ın ayetlerini, dikkat edin, bu ayetlerin temelinde yalanlanan, inkar edilen ve gizlenen ayetlerden o insanların muradı kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve Allah'a ulaşmalarına mani olurlar. İşte bu sebeple bu insanlar kendilerine de başkalarına da zulmedenlerdir. Allah'ın ayetlerine de zulmedenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu standartlarda yaşamak istemez misiniz? Her güzellik bunu ihata eder. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak yerine her şeyin sizi devamlı mutsuz kılacağı bir dünyada yaşamayı seçmek, bu akılcı bir seçim olmasa gerek diye düşünüyoruz. İnsanoğlu kendisini düşünen bir mahluk diye ait olmadığı bir yüksekliğe koymuş. Allah'a isyan etmek için insan olarak yaratılmasının yeterli olduğunu zannediyor. Düşünebiliyor. Muhakeme edebiliyor. Ve bu standart içinde de güzel bir şeyler yaptığını zannediyor. Aklının kendisine önerdiği neticelere güvenerek Allah'ın önerdiği ona ters olsa da o kendi kafasındakini gerçekleştirme yolunda hareket eder. İşte bu müessese isyan müessesesidir. İsyan edenler de seçilmezler sevgili kardeşlerim. İsyan başka insanların hidayete ermesine mani olacak bir davranış biçimini
oluşturmaktır. Allah üzerimize 12 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı. Onlar da diyorlar ki böyle bir şey yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öyle yapacakları yerde bu Allah'a ulaşmak da neyin nesiymiş, şunu bir araştırayım deseler bulmaca çözüldü. Çünkü bu araştırma onları Allah'a ulaşmayı dilemeye götürecek. Diledikleri anda da cehennemden kurtuldukları kesin. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Kıyametten sonraki cennet veya cehennem hayatını sonsuza kadar cennette geçirmek, bir insanın sadece bir tek bir dileğiyle mümkünken ve Allah Teala bütün açıklığıyla bunu Kur'an-ı Kerim'de ortaya koymuşken, akılları basmıyor diye Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamak, örtmek ve gizlemek. Kim bunları yaparsa işte o kişi başkalarının Allah'ın yolundan saptırdığı için onların felaketine, onların dalalette kalmasına sebebiyet verdiği için Allah-u Teala tarafından katlı olarak cezalandırılır. Kendi günahlarıyla cezalandırılır. Bir de başkalarının günahlarından saptırdığı insanların, Allah'ın yoluna girmelerine mani olduğu insanların günahlarından da devamlı günah alırlar omuzlarına. Böyle insanlar omuzlarında vebal olanlardır. Öyleyse dünyadaki, kainattaki en basit gerçek, ruhumuz Allah-u Teala'nın bize verdiği bir hediyedir. İnsan bunun için başka bütün mahlukattan üstün ve Allah-u Teala o emanetini geri istiyor. Ruhunuz sizde bulunmasına rağmen sizin değildir. Ruhunuz Allah'a aittir, sizde sadece bir emanettir. Ruhunuz vücudunuzdaki tek gerçek emanettir. Mutlaka sahibine geri döndürülmesi lazım gelen, olmazsa olmaz şartıyla geri döndürülmesi gereken bir emanettir. Siz emaneti iadeye riayet etmezseniz, emaneti onun sahibine iade etmezseniz, ölümle birlikte ruhunuz sahibine geri dönecektir. Emanet mutlaka ait olduğu yere geri dönecektir. Ama siz o emaneti onun sahibine geri göndermediğiniz için, böyle bir hatanız sebebiyle mutluluğu yaşayamayacaksınız sonsuza kadar. Tam aksine sonsuza kadar huzursuz, sıkıntılı ve azap çekilen bir ortamda, cehennemde yaşamak mecburiyetinde kalacaksınız ve bilmeniz lazım ki bunun sebebi başkaları değildir. Bunun sebebi sadece sizsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara akıl vermiş, akıllarını kullansınlar diye.

Allah Teala verdiği aklı kullanmamızı bunun için emrediyor. Doğruyla yanlışı temyiz etmemiz için, birbirinden ayırt etmemiz için. Kur'an'ı bir furkan, doğruyu yanlıştan ayıran temel mekanizma olarak kullanabilmemiz için. Bunun için yaratılmışız. En basit hakikatleri bile direkt olarak inkar etmek, sadece kişinin kendisini cehenneme götürmesini oluşturacaksa, o insanlar Allah-u Teala tarafından seçilirler. Kasıt yoktur. Kişi sadece bilmemektedir. Allah'ın kendisine bir emaneti olduğunu, bunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğunu, böyle yapmak için de sadece bir dileğinin yeterli olduğunu, bu dileğin kendisini cehennemden kurtarıp mutlaka Allah'ın cennetine alacağını bilmiyor kişi. Bilmediği için de Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişi kurtulamaz. O kişi kurtulamaz ama seçilir. Başka birinin Allah'ın yolundan çevrilmesine, Allah'ın yolundan men edilmesine sebep olmadıkça bütün insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Bütün güzellikler, mutluluklar sadece sizler içindir. Siz de şu anda hitap ettiklerim, sizler de her biriniz buna layıksınız. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın sizden istediği şey sadece aklınızı kullanmanızdır. En çok o insanlara acırız ki herkese Allah size akıl vermiş. Aklınızı kullanın. Kur'an-ı Kerim'i aklınızla anlamaya çalışın deyip de Allah'a ulaşmayı dilemezler. Başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine mani olurlar. Böylece her mani oldukları kişinin de vebalini omuzlarında taşırlar. Ve sonsuza kadar cehennemde kalmaya kendilerini mahkum ederler. Böyle olan insanlar da hep kendilerini akıllı zannedenlerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın devamlı sizlere tesir etmekte olduğunu biliyor musunuz? İblis her halükarda sizler için ciddi bir tehlikedir. Tek bir gayesi vardır, sizi şu dünya hayatında ne kadar başarabilirse o kadar çok rahatsız etmek, üzmek, huzursuz etmek ve mutlaka cehenneme göndermek. İfadesi gayet açık. Diyor ki, Ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar hayat ver. Eğer bana o güne kadar hayat verirsen, ben bu Adem Aleyhisselam'ın onun yüzünden beni huzurundan kovduğun bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından
onlara engel olacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Ve pek azı hariç onların çoğunu, pek azı hariç hepsini, çoğunu demiyor. Aynen bu ifadeyi kullanıyor. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Kendime tabi kılacağım. İnsanlar farkına varsalar da varmasalar da kendileri için sadece iki tane alternatif vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek bu şeytanın yolundan kesinlikle sizi kurtaracak olan seçimdir, doğru seçimdir. Dilememek ve mutlaka cehenneme gitmek, bu dünyada ise mutluluğu asla ve asla yaşayamamak. Kendilerine akıl verilen insanlar, hele bu dünya hayatında o akıllarıyla bir yerlere geldilerse, para kazanmayı öğrendilerse, mevki sahibi oldularsa, kendilerini Allah'a karşı çıkmak için yetkili zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala aklı size, ona karşı çıkasınız, kendinizi mutsuz ve huzursuz edesiniz diye değil. Allah-u Teala aklı size, şu dünyada da mutlu olasınız diye, ahirette de Allah'ın cennetinde olasınız diye verdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde siz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlarsınız. Allah için değil, kendiniz için. Allah'ın sizin ruhunuza ihtiyacı yoktur. Kaldı ki ölümünüzden sonra Allah'a ait olan ruh tekrar Allah'a zaten geri dönecektir. Ama siz kurtulamayacaksınız. O zaman birazcık akıl etmek gerekmiyor mu sevgili kardeşlerim? Eğer Allah-u Teala bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi cehennemden kurtaracaksa, bir tek dilekle sizi cennetin üçüncü katına alacaksa, bir tek dileğinizle size dünya saadetinin, mutluluğunun yarısını mutlaka yaşatacaksa ve siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, bunu akıllılık olarak kabul edebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz insanı salsalinden veya tıyından, yani organik hüviyete dönüşebilen bir kilden, killi topraktan yarattık. Bir çamurdan, sonra kuruyan bir çamurdan yarattık diyor. Aynı Allah diyor ki biz hayatı sudan başlattık. Ve aynı Allah diyor ki bu sudan başlayan hayat söz konusu. Peki Allah Teala hayatı sudan başlatmış ama Adem Aleyhisselam'ın hayatını sudan başlatmıyor. Çamurdan başlatıyor.
topraktan başlatıyor. Ve şimdi böyle bir dizaynda Darwin isimli birisi çıkıyor. Aklını kullanabilen birisi ama ters istikamette. Aklını Allah'a karşı bir savaşta kullanıyor ve bir iddianın sahibi olarak çıkıyor ortaya. İnsan maymun neslinin bir devamıdır. Yani insan öyle topraktan falan yaratılmamıştır. Maymunların mutasyonuyla insan oluşmuştur. Şimdi sevgili kardeşlerim, Darwin bunları söylediği zaman genetik kodlar yoktu. Genetik kodlar mevcut olsaydı Darwin'in bunu söylemesine hiç mi hiç imkan olmayacaktı. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Maymun türleri üzerinde yapılan incelemeler, maymunlar üzerinde kromozom sayıları dizaynına girdi.

mevcut olmasaydı, Allah Teala bir gelişme süresinin içine insanı maymunların mutasyonunun son noktasında ulaştırmış olsaydı. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü hiçbir maymun türü yok ki ayakları el olmasın. Bütün maymunların ayakları el şeklindedir. Hiçbir maymun türü yok ki bütün vücudu kıllarla örtülü olmasın. Hiçbir maymun türü yoktur ki beyninin vücuduna oranı insanın vücudunun beynine oranının 1/5 kadar olmasın. Yani insan beyni vücuduna oranla bir maymunun beyninin vücuduna oranının 5 katı. 5 katı daha büyük, daha teşkilatlı, çok daha fazla şeyleri yapabilecek bir planlamayla vücuda getirmiş olan bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlamada insanı maymunların arasında bir yere oturtmanız mümkün olmuyor. Yani bir gelişme süreci söz konusuysa, diyelim 19 çift kromozomdan başlayan bir gelişme olsaydı, ki yeni bulgular, genetik kodlar 19 çift kromozomun da altına düşüyor. Buradan başlayan bir gelişme süreci 23 çift kromozomu aşmış da daha öteye geçmişse, mesela 33 çift kromozoma ulaşmışsa, bu kromozom sayılarının tespiti de zor değil. Bilgisayarlarda hepsi var. O zaman nasıl iddia edebiliriz bu mutasyonun son halkasını insan oluşturuyor diye? Böyle bir iddianın geçerli olmadığını gören Darwinciler diyorlar ki, daha başlangıçtan itibaren iki gruba ayrılmışlar. İnsanın ataları olan maymunlar, maymunun ataları olan maymunlar. Ama hiçbir iskelet maymunun ayak yapısının yavaş yavaş değiştiğini, el iken ayağa dönüştüğünü ispat eden hiçbir belge yok ortalıkta. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok kesin delil varken insanların sırf Allah'a karşı çıkmak için insanın atasının maymun olduğunu iddia etmesi size göre akılcılık mı? Biz bu insanları çok zeki, çok akıllı mahluklar olmalarına rağmen bir mevki ediniyor insanlar. Değerli bulamıyoruz sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın yazdıklarına bakmayın, yazdırdıklarına bakmayın. Onların bir değeri yoktur. Doğru olan bizim bulgularımızdır diye insanları büyük ölçüde aldatmayı başarmışlar. Ama bir ölçüde de şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu adamlar samimi. Gerçekten böyle olduğunu zannediyorlar. Ama bu genetik kodların ortaya konmasından sonra sevgili kardeşlerim, hala bu iddiayı taşıyanlar varsa işte onlar çok ciddi bir biçimde artık Allah'ın karşısında olan insanlardır. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar kesinlikle ispat etmiştir ki insanı maymun gelişmesinin ötesinde bir yere oturtamıyoruz. Kromozom sayısı gelişmesiyle oranlıysa bu iş, maymunlar arasında insandan daha çok kromozom taşıyan birkaç tür maymun var.

en hazine, bu maymun türlerinin kromozom sayısını açıklayan bilgisayar sayfalarında ayrı ayrı şu maymunun bu kadar kromozomu var, bu maymun türünün bu kadar kromozomu var demiyorlar. Derlerse çok açık bir şekilde insana doğru yaklaştıkça maymun türlerinin kromozom sayılarının dengeyle yürüdüğünü ama öteye de geçtiğini başkalarının görmesini ve bilmesini istemiyorlar. Onun için bütün açıklamaları böyle hepsini bir araya alıp bir takım masallar uydurmakla geçiyor. Sevgili kardeşlerim, size göre akılcılık mı bu? Hiçbir zaman ispat edemeyeceğiniz, sadece Allah'a karşı çıkmak üzere bir mizansen hazırlamanız ve bunu insanları yutturmaya çalışmanız, siz olsaydınız size akılcı gelir miydi? Ne kadar dar bir çerçeve içerisinde düşünüyor insanlar, düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu içinde bulunduğunuz salon, oda, her neredeyseniz şu anda beni dinlerken, o odanın içinde kainatın altı aleminin de var olduğunu artık biliyorsunuz. İlim de tespit etmiş durumda. Adına kara madde diyorlar. Ama onlar sadece Allah'ın kendilerine verdiği primitif seçme hastalarıyla hareket edebiliyorlar. Yani bu gözleriyle görebiliyorlar, bu kulaklarıyla duyabiliyorlar ve fizik standartları ölçebilen kalpleriyle kalbi hastaların sahipleri. Oysa ki Allah-u Teala onlara da kalp gözü vermiş, onlara da kalp kulağı vermiş ama layık olmayana açmıyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün, Allah-u Teala Allah'a karşı çıkan insanları da yaratmış, ateistleri de Allah yaratmış ve üstelik insanların iradi yapılarının kendilerine verdiği emirlerin tatbikatında onlara karışmıyor. Çünkü neticede herkes yaptıklarının hesabını orada kendi hayat filminde kazandığı ve kaybettiği derecelerle vermek mecburiyetinde. Üstelik de inkar etmesi mümkün olmayan bir standartta. Öyleyse Allah-u Teala söz vermiş, sizin iradenize karışmam diyor. Size verdiğim cüz'i iradeyi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama sonucuna katlanmak mecburiyetinde olduğunuzu unutmayın diyor. Öyleyse hayatımızın her saniyesi filme alınıyor. Kiramen katibin meleklerince. Yetmez, o olayları vücuda getirirken düşünce yapınız da filme alınıyor. Sonra mı? Düşüncelerinizin filminden aksiyonlarınızın, yani efalinizin, yani fiillerinizin yapmakta olduğunuz işlerin hangisinin kasten vücuda getirildiği, hangilerinin kasta makrun olmayarak vücuda getirildiğini düşünceleriniz net bir şekilde %100 ortaya koyuyor. Size kıyamet gününde teslim edilecek mizan ise o davranış biçimlerinizin neticesinde aldığınız
bütün dereceleri kasta makrun olanların %100 tespiti söz konusu olduğu için hiçbir hataya meydan vermeyecek bir şekilde tespit ettiğini göreceksiniz kıyamet günü. Kendi hesap filminizi seyredeceksiniz. O anda ne düşündüğünüzü, düşüncenizi hayata nasıl geçirdiğinizi göreceksiniz. Kasta makrun olarak yaptığınız, bilerek, isteyerek işlediğiniz bütün suçlar orada net olarak görünecek. Farkına bile varmadan başka birine bir kötülük yapmışsanız o da orada belli olacak. Birincisinden çok derece at kaybedeceksiniz. İkincisinden belki de hiç kaybetmeyeceksiniz. Hangi mahkeme, bir insanın hakim olduğu hangi mahkeme %100 doğruya ulaşabilir? Ama Allah'ın mahkeme-i kübrasında inkar etmeniz mümkün olmayan %100 doğrular üzerinden hüküm verilen bir hayat göreceksiniz. Asla hatası bulunmayan bir yargı sistemi. Bugüne baktığınız zaman insanlara acımamanız elde mi sevgili kardeşlerim? Mesela bu Rütük, hem hakim hem savcı kendisi, kim hangi radyo Allah'ın radyosuyla onu kapatmakla görevli sayıyor kendisini adamla. Hangi televizyon Allah'ın televizyonuysa onu kapatmaktan haz alıyor. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir vicdan muhasebesidir ki her türlü ahlaksızlıkların sergilendiği televizyonlar değil de Allah'ın sözünün edildiği televizyonlar kapatılıyor. Acaba burada arkasında ne var? Arkasında iblis var. Arkasında insanların nefsi var. Her devirde Allah'ın dostları olmuş, her devirde Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına karşı olmuşlar. Bundan daha tabii ne olabilir ki? Her devirde böyle olacaktır. Ama dünya adaletsizliklerle dolu bir dünyada her türlü zulüm yapmak imkanının sahibi olan insanlar yapacaklardır bunu. Ama orada mahşer gününde kendi hayat filmlerini kendileri göreceklerdir. O zaman işte o zaman hayıflanacaklardır. Neden böyle yaptık? Bu insanlara bu zulmü hangi standartlarda reva gördük diye ve cehenneme gitmemize kendimiz sebep olduk diye hüzün duyacaklardır. Bu dünya geçici bir hayatı ifade eder. Şu fizik vücut var ya, zahiri alem adı verilen bu alemi algılayabilmemiz için Allah-u Teala'nın ruhumuza ve nefsimize giydirdiği bir elbisedir sadece. Bu dünyada yaşamamız için. Sevgili kardeşlerim, bu fizik vücudumuz renk, ses ve ışık olarak artı sonsuzdan başlayan sıfıra kadar inen dalga boylarından sadece 5 milimle 11 milim arasındaki 6 milimlik bir sahayı algılayabilir. Ve sıfırın biraz altından başlayan, eksi sonsuza kadar uzanan dalga boylarından da hiçbirini algılayamaz. Algılaması sıfırdır. Ve insan kainatın en üstün mahlukudur. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yaratıcının en çok sevdiği, en üstün mahluk olarak yarattığı
başka hiçbir mahlukuna vermediği standartlarda donattığı insan adlı verilen bu mahluk sonsuzda 6 milimlik bir sahayı ihata edebiliyor. Hissedebildiği, yaşayabildiği bu kadar. Sonsuzda 6 milim. İşte o sonsuzun sahibi, sonsuzun her zerresine hükmeden Allah'tır. Acaba şu ateist kardeşlerimiz aradaki farkı anlayabiliyorlar mı? Kendilerini bir yaratanın olduğunu anlayabiliyorlar mı? Biz eminiz ki onlar da evet bir kuvvet var. Ama biz onun adına Allah demiyoruz diyebilirler. Böyle diyen gene de akılcı bir seçim yapmıştır. Yani kainatı yaratan bir yaratıcının var olduğuna inanmak demektir bu. Bu Allah'a inanmayan kardeşlerimiz aynaya baktıkları zaman sadece kendilerini görüyorlar. Oysa ki o aynaya baktıkları zaman bir kişi olarak gördükleri kendileri 70 trilyon hücreden teşekkül ediyorlar. Her türlü uzun oluştuğu 70 trilyon hücre yaklaşık olarak. Her hücreleri kendilerini başkalarından %100 farklı kılan, her kromozomu ile farklı kılan 23 çift kromozoma sahipler. 46 kromozom. Her hücrelerinde 46 kromozom. Her hücrelerinde DNA sarmalları. Bir insan vücudunu kıyaslayın. 46 kromozom çarpı 70 trilyon ne eder? 4 kere 7, 28.

Bakayım, hesaplayacağım. Altı kere yedi, 42, 4 kere 7, 28, 34, 3.42, 3.4 katrilyon. Yaklaşık 3.5 katrilyon kendisini temsil eden, ögeye sahip olan bir varlık. Başkalarında mutlak farklı. Her kromozom mutlaka başka birinin kromozomundan kesin farklılık taşır. Mutlak farklı. Şu dünyada 1 milyar insan, İslam alemi 7 milyar insan yaşıyor. Her birini birbirinden farklı kılan bir yaratıcı. Bu hücre yapısına, genetik kodlara girdiğimiz zaman, son konuşmaları takip edebiliyorsanız eğer, aktüel bilimler konusunda söylediklerimizi, sorulan sualleri, genetik kodlar hücre yapısının içinde birçok protein bulgusuna ulaşıyor. Bu proteinler bir kısım hastalıkları önleyici özellik taşıyor. Yani bir insan vücudunun içinde üç buçuk katrilyon olarak mevcut bulunan kromozomların içindeki proteinler. Her birisinin ayrı bir görevi olduğunu düşünün. Her birisi ayrı bir görevle görevli. Her birisi kendilerine karşı olan mikroplarla savaş etmek konusunda veya savaş etmemek konusunda herhangi bir istikamette mutlaka vazifeli. Nano alemde sevgili kardeşlerim, her bir zerrenin ayrı bir görevle görevli olduğunu bir düşünün. Ey ateist kardeşlerim, bir düşünün. Vücudunuzdaki yaklaşık 3.5 katrilyon DNA sarmalının her birinde birçok hedef var. Ve oradaki her bir protein ayrı bir konuda görev yapmak üzere vazifelendirilmiş. Şimdi kendinize dikkatle bakın ve sorun. Böyle bir sistem kendi kendine vücut bulabilir mi? Öyle bir düzen kurmuş ki Allah Teala, eğer immün sistemi, koruyucu sistemi harekete geçirebilirseniz içinizde savaşlar oluyor. Sizi yok etmek isteyen bir grupla var etmek isteyen, hayatınızı sürdürmenizi isteyen ikinci bir grup arasında kesintisiz bir savaş hali. Her yerde kötüler, her yerde iyiler. Her yerde düşmanlar, her yerde dostlar. Ama onu aleme indiğinizde sadece sizin içinizde 4.5 katrilyon bunların varlığını
ve her bir proteinin ayrı bir görevle görevlendirildiğini, onlardan biraz azalmanın, biraz çoğalmanın birçok sonuçlara yol açtığını, düşünemeyeceğiniz kadar muhteşem bir dengenin var olduğunu bir yoklayın bakalım. Hala bu kainat yaratılmamıştır, kendi kendine olmuştur diyebilecek misiniz? Bunu söyleyemezsiniz. Eğer akıllı olduğunuz için Allah'a karşı çıkmışsanız, kendinizi olmadığınız bir yerlerde görüyorsanız, bu size ait olan bir bulgu. Nerede isterseniz orada düşünün kendinizi. Tamam. Ama aklınıza vurduğunuz zaman, mantık ölçülerinizle değerlendirdiğiniz zaman, hangi standartlarda olursanız olun, onu yok sayamazsınız. Sizi yaratan Allah her şeyi yaratmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun varlığını en güzel standartlarda düşünmek ve yerlerine oturtmak, bu hepimizin temel hedefi olmalıdır. Allah-u Teala'nın körü körüne inananlara ihtiyacı yok. Size verdiği aklı elbette kullanmalısınız. O aklın sizi götüreceği standartları gene akılcı bir yolla dizayn etmelisiniz. Çok güzel. Ama karşınıza sizin zannetinizin dışında bir gerçek çıktığı zaman onu kabulden kaçınmamak mecburiyetindesiniz. Çünkü alternatifiniz yok. Sakın orada şu gururunuz devreye girip de ben insanım, düşünüyorum, aklım var, öyleyse ben Allah'a inanmamaya devam ediyorum demeyin sakın. Bunu dediğiniz zaman bunca delile rağmen, bırakınız makro alemi, şu kainatın nasıl yaratıldığını bırakınız, o konunun ayrı bir cephesi,

Mikro aleme baktığınız zaman hayranlık duymuyor musunuz? Allah'a inanmayan, daha doğrusu inanmadıklarını iddia eden kardeşlerimiz, sizlere sesleniyoruz. Evvela bir sualimiz var. Neden ayrı ayrı cephelerdeyiz? Madem ki akıllarımız çalışıyor, madem ki ortada hakikatler var, ayrı ayrı fikirlerde olmak bizleri neden düşman cephelere koysun? Allah Teala'nın bizleri yaratan o yüce yaratıcının her söylediği söz birliğe, beraberliğe yönelik. Onu tanıdığınız zaman ona hayran olacağınızı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnanmamanız sadece size zarar verir. Düşünün mikro alemi. Sadece hücre bazında söylüyoruz. Genetik kodlar bazında söylüyoruz. Daha aşağı indiğiniz zaman elektron düzeyine, makro alemle mikro alemi birbirinden ayıran kesin farklılıklar tespit edeceksiniz. Mikro alemde çekim gücü manyetik alandır. Ama makro alemde çekim gücü manyetik alan değildir, gravitasyondur. Dikkat edin, manyetik alanda mutlaka ters kutupların birbirini çekmesi söz konusudur. Aynı kutupların ise birbirini itmesi. Oysaki gravitasyonda hangi kutuptan olursa olsun varlık varsa büyük kütle mutlaka küçük kütleyi çeker. İkisinin de hızı ışık hızına eşittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya ilmi bu söylediklerimizden bazısını henüz tespit etmemiş olabilir. Ama Allah'ın söyledikleri bunlar, ilim oraya gelecektir. Allah'ın söylediklerinde değişiklik olmaz. Hepinizi Allah'a inanabilecek olan bir yapıyla yaratan O'dur. Buna karşı çıkansa size o karşı çıkma gayretini aşılamaya çalışan iblistir. Onu kıyamet günü net olarak göreceksiniz, tanıyacaksınız. Ve nasıl olmuş da ben bu mahluka inanmışım, onun dümen suyuna girmişim diye hayıflanacaksınız. Ama ne yazık ki insanların çoğu sizin gibi Allah'a değil de içinden gelen, işlerinden gelen, kendi düşüncelerinin sesi zannettikleri şeytanın sesine tabi olmuşlardır. Hep bilirsiniz, içinizden iki ses gelir. Allah'ın emirlerini yapmanız, O'nun hedef gösterdiği güzellikleri işlemeniz konusunda, mesela ibadet etmeniz konusunda, başkalarına iyilik etmeniz konusunda, başkalarını mutlu etmeniz konusunda hep bir sesler duyarsınız içinizde. O düşünce size aittir. Ama ne zaman ki başkalarına kötülük etmeniz istikametinde, onlara zarar vermeniz istikametinde, onları küçültmeniz istikametinde, Allah'ın emirlerine karşı çıkmak istikametinde içinizde bir ses duyarsanız, bilin ki o ses size ait değildir. O ses şeytanın sesidir. Ve sizi kendi düşünceniz zannettiğiniz o ses rahatlıkla aldatacaktır. Ta ki onu tanıyasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a gaybi imanla ve tahkiki imanla iman ettikten sonra inanmayanlara
hayret etmek noktasına gelir insan. Gerçekten onlar inanmıyor mu diye hayretle bakar. O kadar çok güzellik yaşamıştır ki ve Allah'ın neticede zatını görmüştür ki inanmayanlara sadece hayret etmek kalır geride. Nasıl olur da inanmazlar, bunların hepsi bir delil değil mi diye. İster insan kendisinde baksın, kendisindeki mikro alemi görsün, yani nano alemi görsün, hücre yapısını görsün, genetik kodları incelesin. İster onun daha altındaki elektronlardan, karşıt elektronlardan, nötrinolardan oluşan daha alt mikro alemi incelesin. İsterse makro alemi incelesin. Hep usta bir elin, hayran olunacak bir elin onların hepsini yarattığını görecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, şu Allah'ın söylediklerine sırf karşı çıkmak için hayatlarını o ispat etmeleri mümkün olmayan yanlışları ispat etmeye adamış zavallı ilim adamlarına en çok acırım. Sevgili kardeşlerim, onun için Darwinizmi insanları aldatma stratejisinin geride kalmış, modası geçmiş bir zavallı müsvetesi olarak görürüm. Genetik kodlar daha gelişecek. Ne kadar saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar, insanları ne kadar yanlış yönlendirmeye uğraşırlarsa uğraşsınlar, hiçbir fani, hiçbir yaratık onu yaratandan ters bir fikri ila nihaya iddia edemez ve aksini ispat etmesi hiçbir zaman mümkün olmayan bir hayal dünyasında yaşar kişi. Hakikatler birer birer kafasına dank ettikten sonra da başka insanların karşısına ne yüzle çıkarım diye gene iddiasını sürdürür. Her seferinde mahcup olmaktan onu kurtaracak olan hiçbir çözüm yoktur. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O Allah'tır. Allah'ı inkar edenleri de yaratan O'dur. Sevgili kardeşlerim, hepimiz insanların yapabildiği en gelişmiş sistemlere beraberce bakalım. Yolun daha neresindeyiz? İşte Japonya'da bir otomobil fabrikası her 5 dakikada bir otomobili kapının önüne koyuyor. Hiçbir insan çalışmıyor. Çalışan sadece robotlar. Çalışan insanlar nerede çalışıyor? Merkezdeki kontrol odasında. Bilgisayarlarla her şey dizayn edilmiş, otomatik sistemler çalışıyor ve her 5 dakikada bir araba kapının önüne konuyor. İşte ulaşabildiğimiz gelişmiş olan insani dizayn, insan dehasının vücuda getirdiği, ki mutlaka gene Allah'ın yardımıyla vücuda gelmiştir, dizaynın ulaşabildiği son hudutlar. Ama insanlar bir kendilerini o robotlarla karşılaştırsınlar bakalım. Gene merkezi odada sistemi kontrol eden gene insan. Ve yapabildikleri
en üst seviye dizayn bu. O makineler düşünemezler. Sadece yaparlar. Onlar canlı değillerdir. Hayat Allah-u Teala tarafından verilir. Bu inanmayan kardeşlerimize sormak isteriz. Siz canlı mısınız, cansız mısınız? Eğer canlı izlerlerse, peki bu hayat size nasıl verildi? Siz hayat verebilir misiniz diye sormaz mıyız? Hayatın kendi kendine oluştuğunu iddia edecek olan var mı? Kainatın kendi kendine oluştuğunu iddia edecek olan var mı? Allah'ın kanunlarına karşı çıkanlar, sizlere sesleniyorum. Allah'ın size verdiği en kıymetli hazineyi, zamanı abesle uğraşarak tüketiyorsunuz. Sadece hayat kelimesinin sırrını çözmeye çalışsanız, ömrünüz boyunca Allah'tan başka hiçbir varlığın hayat veremediğini göreceksiniz. Sadece Allah yaratır, Allah öldürür, öldürdüğünü Allah diriltir, sonra enerji haline getirir. Enerjiyi yaratan Allah'tır, enerjiyi madde haline getiren gene Allah'tır. Allah ise doğmamıştır, doğurulmamıştır. Zamanın bütün parçalarında var olduğu gibi zamandan evvel de vardır. Zamandan sonra da var olmakta devam edecektir. Kainat yokken de, kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Neredeydi? Yokluktaydı. Kainatı yarattıktan sonra da Allah var. Nerede? Gene mekana ihtiyacı yok. Gene yoklukta. Sevgili kardeşlerim, bizler insanız, birer yaratıkız. Allah bize görmemiz için bu gözleri vermiş, işitmemiz için kulakları vermiş, konuşmamız için, yemek yememiz için başka maksatlarla ağzımızı vermiş. Her bir uzvumuzu bu dünyada olanları hissedebilmek, yaşayabilmek için, bu dünyada var olabilmek için, aklımızın bu vücudu kullanabilmesi için vermiş. Bu bir vasıta bu fizik vücut. Bu dünyada var olduğumuz sürece, bu fizik vücut var olduğu sürece, bu dünyayı idrak edeceğiz. Fizik vücut bunun vasıtasıdır. Nefsiniz var. Berzah alemini anlayabilmeniz için, idrak edebilmeniz için size verildi. Ruhunuz var. Geçtiği süreç içerisinde, 7 tane gök katını geçtiği süreç içerisinde, 7 gök katını idrak edebilmeniz için ve Allah'a geri döndürmeniz için size verildi. Hepsi mutlak sebeplere dayalı. Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a geri dönecektir. Şimdi böyle bir dizaynda, bir çırpıda Allah yoktur diye Allah'ı yok saymak akılcı olabilir mi? Unuttuğunuz başka bir şey daha var. Genetik kodlardaki, genetik ilmindeki her yeni buluş yeni ufuklar açıyor.
Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu yeni açılan ufkun %95'ini algılayamıyoruz. Algıladığımız alan hep %5-6 çevresinde. Geri kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkuna daha büyük hacimler katıyor. Daha geniş ufuklar katıyor. Bilinmeyen alan bilinenden çok daha geniş şekilde büyüyor. İnanmayanlar, sizlere sesleniyorum. O büyük ilmin sahibine hala saygı duymayacak mısınız? Her yeni açılan ufkun sadece %5'ini algılayabiliyorsanız, şu size verilen imkanlarla onun sahibi geri kalan %95'in de bilinmeyen ufkunuza katılan yeni bir %95'in de sahibi ise hala ona inanmayacak mısınız? Bu o zaman mantıklı olabilir misiniz? O zaman kendinizi akıllı sanmanız size gerçekten bir şey ifade eder mi? Üstelik de bütün hayatlarını bu genetik kodlara vermiş olanların ulaşabildiği netice %5'i aşamıyor. Geri kalan %95 bilinmeyen ufkuna yeni bir cephe katıyor. Bilinenler, bilinmeyenlerin korkunç büyümesi karşısında giderek bilinmeyenlerin yanında daha küçük, daha küçük, daha küçük kalıyor. Ve siz o bilebildiğiniz, tamamına da akıl erdiremediğiniz o küçücük ilimle o bilemediğiniz ufkun sahibinin karşısına dikilmişsiniz. Onun söylediklerinin aksini ispat etmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapabileceğinize inanıyor musunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki o Allah, bizlerse sadece birer yaratıkız. Sevgili ilim adamları, o bizi yaratan, bizde var olan her şeyin sahibi. Benim canlarım, onun söylediklerinin aksini ispat edeceksiniz diye kendinizi bu kadar yokuşa sürmeniz yazık etmiyor musunuz kendinize? Bunca yıldır Allah'ın söylediğinin tersini ispat etmeye çalışırsınız. Her noktasında başınızı bir defa daha ilim duvarına vurup söylediklerinizin yanlış olduğunu anlamanıza rağmen bu kadar ısrarınızın sebebi ne? Şeytan sizi nasıl kullanıyor farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? İlim adına her şeyinizi ispat etmek mecburiyetindesiniz. Ama ilmi onun akışının tersi istikamette bir nehir olarak yukarıya akıtmak istiyorsunuz. Olmaz. Bütün nehirler yer çekimi kanununa tabidir. Yukarıdan aşağı doğru akarlar. Sular yukarı akmaz. Her seferinde söylediğinizin tersini Allah Teala size ispat ettiği zaman gene yanlış yaptığınızı, gene yanlış yaptığınızı artık kabul etmeyecek misiniz? Nükleer fizikte bir yeni olgudan bahsetti. Kardeşlerimiz getirdiler bize problemi.
bir vakum kap içinde iki tane katot var. Ve oraya fotonlar gönderiliyor. Doğru akım üzerinden bir dizayn. Biliyorsunuz ki eğer ortam sağlanırsa mutlaka artı kutuptan eksi kutba doğru bir akım oluşacaktır. Bu elektrik enerjisi akımıdır. Enerji akımıdır. Şimdi teori şöyle. Eğer bir vakum havası boşaltılmış olan bir vakum içinde bir anot, bir katot varsa ve artı kutup bir metalden teşekkül ediyorsa zannediliyor ki fotonlar oraya vurdukları zaman oradan elektron kopartıyorlar o madenden, madeni katottan ve oradan kopardıkları elektronlar da karşı kutba ulaşıyor, eksi kutba ve kesin olarak diyorlar ki devre tamamlanıyor. Şimdi realiteyle faraziyeler arasında ne kadar büyük farklılıklar var sevgili kardeşlerim. Dünya ilmi bu konuda çok gerilerde. Evvela şunu bilmenizi istiyoruz. Biz bir fizikçi değiliz, nükleer fizikçi değiliz. Ama şu nükleer fizikte biliyorum diyenlerin hepsinin ötesindeyiz şu anda biz. Mesela bu vakumlu sistemin sırrını biz biliyoruz, onlar bilmiyor. Evvela fotonları elektrik enerjisi zannetmek büyük bir gaflettir. Sevgili kardeşlerim, foton bir gama fotonu bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Her elektron ve karşıt elektron dört enerji küresinden oluşur. Birinci küre sağa dönüşlüyse bir elektronda, ikinci küre mutlaka sola döner. Bu iki küre birbirinin arasında ilişkilidir. Üçüncü kürede bir numaralı kürenin tersi istikametine hareket etmek mecburiyetindedir. Yani birinci küre sol spinliyse üç numaralı küre mutlaka sağ spinlidir. Bu da ikinci kürenin aynı istikameti demektir. Dördüncü küre ise üçüncü kürenin tersi istikamette döner. Bu bir elektrondur. Birinci küre ile üçüncü küre ters istikamette döndüğü için hızı daima ışık hızının altındadır. Ve ne oluyor acaba orada? Fotonlar o madeni küreye vurdukları zaman ayrışım oluyor. Elektron ve karşıt elektron birbirinden ayrılıyor. Ve ayrıldıkları zaman bir çift sağ ve sol spinli bir çift elektronun 3 ve 4 numaralı küreleri birbirinden ayrılıyor, eş değiştiriyor. Bu demektir ki elektron nötrino'ya dönüşmüştür. Nasıl Allah Teala kainatı yaratırken nötrinoları göndermişse, sonsuz hızla göndermişse elektron sonsuz hızla hareket edemez ve kainatı Allah Teala orada ulaştığı yerde enerjiyi her bir çift nötrinodan bir çift elektron, her bir çift karşıt nötrinodan da bir çift karşıt elektron oluşturmak suretiyle orada enerjiyi maddeye nasıl çevirmişse bu olayda da maddenin enerjiye çevrilmesi söz konusu. Fotonun enerjiye çevrilmesi söz konusu, affedersiniz. Bütün fotonlarda
elektronların ve karşıt elektronların devir sayısı birbirine eşittir. Bütün karşıt elektronların devir sayısı eşit olduğu noktada elektron ağırlığının aynı miktarında negatif ağırlığa sahip olması söz konusudur. Ve artı ağırlıkla eksi ağırlık birbirine eşit olduğu için bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Sıfır ağırlıklı olması ışını madde dışı bir varlık olarak kabul etmelerine sebebiyet vermiştir. Bugünkü alemin ama bir fotonu kurşun duvara vurdurduğunuz zaman oradan elektron ve karşıt elektron çıkıyor her fotondan. Hayır, onları bir fotonun ikiye ayrılması zannediyorlar. İzahları da mümkün değil çünkü bu parçacıklardan bir tanesi yok oluyor. Yetmez. Ötekinin de bir elektron olduğu, ağırlığı olduğu kesin ve takip edilebiliyor, izlenebiliyor. Bu nesne orada kurşun duvara vurmadan evvel bir ışık ışınıydı. Yani bütün ışınların ağırlığının sıfır olduğu kesinleştirilmiş bir gerçektir. Hipotez falan değil. Bu bir realite. Bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Sıfır ağırlıklı bir foton elektron ve karşıt elektrona ayrılınca karşıt elektron ayrılma enerjisi sebebiyle bir an gözlenebiliyor ve elektronun karşıt istikametinde, tam ters istikametinde hareket ediyor. Ayrışmanın tabii neticesi iki sistem birbirini itiyor. Birbirini mutlaka 180 derece tersi istikametinde hareket ediyorlar. Birisi gözden kayboluyor. İkincisi gözlenmeye devam ediliyor. Tespit edilen sistem bu bir elektrondur. Eğer foton sıfır ağırlıklıysa, çıkardığı nesnelerden bir tanesi elektronsa, elektronun da bir ağırlığı varsa, karşıt elektronun ağırlığının elektrona mutlaka eşit olması gerekmez mi? Nükleer fizik alemi, sizlere sesleniyorum. Hani bu işi bildiğinizi söylüyorsunuz da, onun için naçizane sesleniyorum. Biz bu ilmi sizden almadık, oradan aldık. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. O zaman fotondaki elektronla fotondaki karşıt elektronun ağırlığının birbirine eşit olduğu kesinleşmiştir. Bu sebeple foton hem parçacıktır hem de ışıktır. Öyleyse şimdi demin söz konusu ettiğimiz konuya tekrar dönüyoruz. Vakumlu bir sistem, havası alınmış bir sistem ve iki tane katot var. Birisi madeni bir katot, öteki de anot, yani artı kutup madeni. Ve zannediyorlar ki oraya ulaştırılan ışınlar oradan elektron kopartıyor. Bu koparttığı elektronlar da enerji, yani elektronlar enerjidir diyorlar. Karşıt elektrona, karşıt katoda veya anoda ulaşıyor, eksi kutba ulaşıyor ve böylece devre tamamlanıyor. Kesin ispat edilmiş bir şey. Yalnız kılıf giydiremiyorlar çünkü her şey çok ters. Oysaki ters olan hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Nötrinolar dört enerji küresinden teşekkür eder. Elektronlar, onlar da dört enerji küresinden teşekkür eder. Nötrinoların elektrona dönüşmeden evvelki varlıkları başlangıç varlığıdır. Önce enerji yaratıldı. Ve Allah-u Teala o enerjinin birinci küresiyle üçüncü küresini aynı istikamette,
devreye soktu. Bu o nesneye sonsuz hız verir. Enerjiye nötrin olan hiçbir alemin varlığı değildir. Madde değildir. İşte orada vakum tübün içinde ne oluşuyor? Olan sistem ne? Ona bakalım. Şunu görüyoruz. Her nötrino, affedersiniz, fotondan bahsediyoruz. Fotondaki her elektron ve karşıt elektron orada, oraya vurduğu zaman birbirinden ayrılıyor. Bir çift nötrinonun 3 ve 4 numaralı küreleri elektrondan nötrino vücuda getirmek üzere bir şekillenmeye gidiyor. Konunun başından alırsak daha anlaşılan bir noktaya ulaşacağız diye düşünüyorum. Bir elektron tarifi veriyorum. Sağ spinli bir elektron tarifi. Birinci küre sağ spinli. İkinci küre sol spinli. Üçüncü küre gene sol spinli. Birinci ve üçüncü küre ters istikamete dönüyor. Bu sebeple hızı ışık hızının daima altındadır. Dördüncü küre birinci küreyle aynı istikamete dönüyor. Bu bir elektrondur. Oraya vuran elektron vurduğu zaman parçalanıyor. Vakumlu bir sistemde bu vuruş onu parçalıyor. Yetmez, karşıt elektronlar da parçalanıyor. Oraya ulaşan karşıt elektronlar oradan parça falan çıkarmıyorlar. Oraya vurunca parçalanıyorlar. Karşıt elektronda da statü aynıdır. 1 ve 3 numaralı küreler ters istikamete dönmektedir. İki ve dört numaralı kürelerde. Öyleyse ayrılan 3 ve 4 numaralı kürelere düşünelim. Sağ spinli bir elektronla bir karşıt elektrondan bahsettik. Aynı anda mutlaka aynı sayıda da bütün fotonlarda aynı kanun hakimdir. Aynı sayıda da sol spinli elektron ve karşıt elektron söz konusudur. Orada da ayrışım söz konusu olacaktır. Sağ spinli bir elektronun 1 ve 2 numaralı küreleriyle 3 ve 4 numaralı kürelerinin ayrıldığını birbirinden düşünün. Sol spinli bir elektronda da ayrılmış olsunlar. Sonra bunlar eş değiştirsinler. Ne olur? Birinci kürenin yönüyle üçüncü kürenin yönü, dominant kürelerin yönü aynı olur. Bu bir nötrinodur. Bu bir enerjidir. Karşıt elektronlarda da aynı şey.

Karşıt nötronlar, her ikisi de enerjidir. Elektronların vücuda getirdiği bu aleme ait olan enerjidir. Karşıt elektronların vücuda getirdiği ise karşıt aleme ait olan, berzah alemine ait olan enerjidir. Negatif enerjidir. İkisi birden karşı kutba ulaşırlar. Ve karşı kutuptan elektronlar bu aleme ait olan devreyi tamamlarlar. Artı kutuptan eksi kutba akım tamamlanmıştır, devre tamamdır. Bu böyle sirkülasyon devam edecektir. Ama karşıt nötronlar için, karşıt enerji için durum aynı değildir. Karşıt enerjide durum eksi kutuptan, bizim alemimizde eksi kutuptan artı kutba doğrudur. Ve bu alemde hissedemediğimiz, hissetmemiz mümkün olmayan ikinci bir enerji grubu aynı anda eksi kutuptan artı kutba doğru akmaya başlar. İkisi iki devre birden tamamlanmazsa elektrik akımı oluşmaz ve bu dünya henüz bu ilmi bilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin. Buradan çıkardığınız sonuç o laboratuvarlarda bulduğunuz bulgunun izahıdır. Ve bunu siz izah edemezsiniz. Çünkü Allah'ın kanunlarını bilmiyorsunuz. Ne elektron kanununu biliyorsunuz, ne karşıt elektron kanununu biliyorsunuz, ne nötrino kanununu biliyorsunuz. Ne de fotonun parçacıklardan ayrış oluştuğuna kesin şekilde inanıyorsunuz. Öyleyse sadece kanunları öğrenmeniz sizi ilmin bugünkü ufuklarının çok ötesine geçirir. O ilim, o bizde var. Bunları yerlerine oturttuğunuz zaman vakum sistemiyle havası boşaltılmış olan bir vakumun içerisinde fotonları gönderdiğiniz artı kutbun neden elektrik akımı oluşturduğunu öğrendiniz. Ama siz zannediyordunuz ki fotonlar oraya çarparlar, oradan elektron koparırlar. Bu elektronlar da karşı kutba ulaşır ve elektrik enerjisi oluşur. Çünkü elektronlar elektrik enerjisinin ta kendisidir. Baştan aşağı kadar yanlış. Her şey yanlış. Sevgili kardeşlerim, şimdi siz böyle bir dizayn içerisinde şu üniversitelerde ilim öğrenirsiniz, deneyler yaparsınız. Ama görüyorsunuz ki aslını bilmedikten sonra konunun hep akıntıya kürek çekiyorsunuz. Şimdi bizimle kendinizi bir karşılaştırın bakalım. Biz ilmi ondan öğrendik ve size izah ediyoruz. Her şey dört dörtlük yerli yerine oturuyor. Oturmadığını zanneden varsa buyursun. Birkaç saat konuştuğumuzda onun ikna olacağından eminiz. O zaman birçok konunun kafasında düğüm haline gelmiş birçok konunun birdenbire çözüldüğünü görmenin rahatlığına ulaşacak bu alim kardeşlerimiz. Öyleyse bir yere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Einstein fotonun parçacık özelliğini keşfetmişti ama ömrü yetmedi. Bir kurşun duvara vurdurulan fotonların elektronu açığa çıkardığını hiçbir zaman ilim kabul etmedi. Foton ikiye ayrıldı dediler. Çift foton olayıdır bu dediler. Ama ikinci fotonun nasıl olup da gözden kaybolduğunu bir türlü izah edemediler. Hele hele bir kısım laboratuvarlarda parçacığın bir tanesinin elektron olduğu teşhis edilince film iyice koptu. Ayrıca hiç ağırlığı olmayan bir fotonun ağırlığı sıfır olan, bütün fotonların ağırlığı sıfır, ağırlığı olan bir parçacığa dönüşüp de yeni bir foton oluşturması

0: akılları hayret verici bir şey onlara göre. O kadar yanlış hipotezlerden hareketle öyle yanlış bir sonuca ulaşıyorlar ki, ya da sizlere hitap edelim, bu ilmin sahibi olarak var olan kardeşlerimiz. Bu zanlarınız hiçbir şey ifade etmez. Zanlarınız ilmin karşısında hep susmaya mahkumdur. Şu İsviçre çevresinde yaptığınız 30 kilometre çevresindeki o elektron hızlandırıcılar, günlerden bir gün bir şey keşfettiniz. Bir proton, ama bu protonun çevresinde elektron değil, karşıt elektron var. Hah dediniz, karşıt maddeyi yakaladık. Ve ilanlar verdiniz. Karşıt madde bulundu. Antimadde bulundu. Hayır, antimaddeyi falan bulmadınız. Sadece şunu yaptınız. En basit rakamlarla açıklayalım. Bir hidrojen atomunun bir protonunda 3675 tane elektron vardır. 3676 tane de karşıt elektron vardır. Bu sebeple nükleus bir fazla karşıt elektron sebebiyle artı elektrik yükünü temsil eder. 3675 tane elektronla aynı sayıda karşıt elektron birbirini nötralize etmiştir. 3676. elektronla artı elektrik yüklü bir merkez elde ettiniz. Bunun çevresinde elektron dönemez. Bunun çevresinde dönebilecek olan sadece karşıt elektrondur. Çünkü merkezin yükü artı yüktür. Elektronun yükü eksi yüktür. Şimdi sevgili kardeşlerim, 3676 tane karşıt elektrondan oluşan bir sistem, bizim bildiğimiz maddenin en küçük parçası olan hidrojen atomudur. Çevresinde mutlaka eksi elektrik yüklü bir elektron dönecektir. Neden? Karşıt kutuplar karşıt yüklerle temsil edilirler. Artı elektrik yüklü bir fazla olduğu için merkezde, merkez artı elektrik yükünü temsil ediyor. Çevresinde eksi elektron, eksi yüklü, eksi elektrik yüklü elektron dönecektir. Bu bildiğimiz normal bir hidrojen atomu. Ama şimdi siz parçalıyorsunuz atomu. Ve parçaladınız, çok basit bir sonuca gidelim beraberce, uzun uzun hesaplara gerek kalmadan. Merkezden iki tane anti elektron kopardınız. Merkezde iki tane anti elektron eksildi. Geri kalan yapıda hiçbir değişiklik yok. Ne oldu? 3674 tane karşıt elektron var. Ama elektron sayısı karşıt elektrondan fazla. Bir fazla. Ne oldu? Merkezi yük artık artı elektrik yükü değil, eksi elektrik yüklü elektronlar sayıları bir fazla olduğu için şu sonuçla karşılaşıyoruz. 3674 tane karşıt elektronla aynı sayıda elektron birbirini nötralize ederler. 3675. parçacık elektrondur. Bu sebeple merkezin yükü artık eksi elektrik yüküdür. Böyle bir sistemin etrafında ise sadece bir anti elektron, artı elektrik yüklü bir elektron, bir karşıt elektron yörüngede bulunabilir. Ve sizin bu parçalamanız sırasında bir çevreden geçmekte olan bir karşıt elektron manyetik alan sahasına girer girmez orbite girmiştir. Çevrede dönmeye başlamıştır. Ne gördünüz? Merkezinde artı elektrik yükü değil, eksi elektrik yükü taşıyan, çevresinde de bir karşıt elektronu dolaştıran bir sistemle karşı karşıyasınız. Hah dediniz, karşıt maddeyi yakaladık. Hayır, yakalamadınız. Sadece merkezden iki tane karşıt elektronu eksilttiniz. yakalayıp yakalamadığınızı çok net olarak biliyorsunuz aslında. Kimselere söylemiyorsunuz ama o sistemi ölçüye vurduğunuz zaman hala bir hidrojen atomundan daha az ama pozitif ağırlığın orada var olduğunu tespit ediyorsunuz. Eğer o nesne antimadde olsaydı onu ölçemezdiniz. Çünkü karşıt elektronların ağırlığını, karşıt elektronların sayısı fazla olsaydı o ağırlığı ölçebilecek sistemin sahibi değilsiniz henüz. Yetmez, onu gözlemlemeniz de mümkün değil. Ey ilim alemi, sözlerimizi iyice değerlendirin. Gelecek günlerde nükleer fiziğin sırlarını sizlere anlatacak olan kişi o biziz. Bu söylediklerimi bu kaseti alıp bir kenara koyun. Oradaki söylenenleri teker teker deneyin. Her seferinde yalnız doğruya ulaşacaksınız. O zaman anlayacaksınız ki Allah'ın ilmi sizin bildiğiniz ilimden her zaman, her zaman, her zaman daha ötededir. Böyle bir ilmi bize öğrettiği için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insanlar hep bilemedikleri şeylerde varsayımlara, yani zanlara göre hareket ederler. Ve böyle başa, böyle tıraş. Vakumlu bir sistemde eğer foton gönderirseniz, ışın gönderirseniz havası boşaltılmış bir sisteme, bir madeni plakayı artı kutup yaparsanız bir doğru akımda, öbür taraftan elektrik akımı elde edersiniz ve zannedersiniz ki foton koparılmıştır madeni plakadan ve de o fotonlar karşıya ulaşmıştır. Fotonlar da enerji demektir. Öyleyse söz konusu olan şey mutlaka o plakadan elektronların kopartılması ve enerjiyi oluşturması. Oh oh oh. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ilmi öğrenmeye karar verirseniz o zaman bize ulaşın. Havanda su dövmeyin. Tahminlerle ilim gemisi yürümez. Onun için Philadelphia Experiment'ın sırrını çözemezsiniz. O ilmin sahibi değilsiniz. Ama biz oradaki sırrı biliyoruz. Ne zaman öğrenmek isterseniz bize ulaşın. Unutmayın ki yakın gelecekte ışık hızının ötesine geçilecektir. Bu aynı zamanda bu alemde görünmez olmayı da gerçekleştirebilecek olan bir bulgudur. Öyleyse anlattıklarımızla Philadelphia olayının, deneyinin, experiment'ın aynı hüviyette olduğunu vurguluyoruz. İşte sevgili alimler, sevgili kardeşlerim, İlminizi Allah'ın söylediklerinin tersini ispat etmeye değil de onun söylediklerini güçlendirmeye yönelik olarak harcarsanız o size ulaşamadığınız ufukları çok daha ötede bir standartta açacaktır. Biz de duacınız oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir sohbette gene beraber olduk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize mi öyle geliyor, yoksa her şey çok mu güzel? Sevgili kardeşlerim, hiç sormuyor musunuz kendi kendinize bu güven nereden geliyor diye? Oradan geliyor. O bizim sahibimiz. Biz onun ilmini onun öğretisiyle biliriz. Ama dünya henüz bilmez. Nasılsa gelip soracaklar, öğrenecekler ve olsa olsa metodundan vazgeçecekler diye düşünüyoruz. Acaba ilim gururları onları bundan daha ne kadar men edecek dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bu arada sevgili ilim adamları, sizleri de çok sevdiğimizi, dilediğiniz her şeyi sizlere ispat edebileceğimizi bilmenizi isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak, bir büyük zevki yaşamak sevgili kardeşlerim. Çünkü bu konuşmayı Allah'ın emirleri istikametinde bir muhteva taşır. O ne istiyor sevgili kardeşlerim bizlerden? Birbirimizi sevmemizi istiyor. Çok sevmemizi istiyor. Birbirimizi mutlu kılmamızı istiyor. Allah Teala birisinin başka birine mutluluk vermesi halinde mutluluk veren kişinin de büyük ölçüde dolacağını söylüyor. Öyleyse başkaları için yaşamak Allah Teala'nın üzerimize verdiği ciddi bir vazifedir. Aslında başkaları için yaşamak, insanın kendi mutluluğu için yaşaması demektir. Öyleyse seveceğiz sevgili kardeşlerim, sevmemiz lazım. Nefreti bütünüyle kalbimizden söküp çıkarmalıyız. Bizden nefret edenler olabilir, bizi sevmeyenler olabilir. Ama bunu onlar düşünsünler. Sevgili kardeşlerim, biz bizi sevmeyenleri de sevmeye çalışmalıyız. Allah-u Teala'nın emri bu istikamette. İnsan tabiatı kendisinden nefret eden insanlardan nefret etmeyi tabii bir sonuç olarak ortaya koyar. Ama biz sizden onu istemiyoruz. Biz sizden onun çok ötesini istiyoruz. Biz sizden Allah'ın emrini yerine getirmenizi istiyoruz. Sizi sevenleri zaten seversiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizi sevmeyenlerin de sizin tarafınızdan sevilmesini istiyoruz. Talebimiz bu istikamette. Bu talep Allah'ın bize verdiği bir emirdir. Bizim görevimiz ise bunu sizlere de aktarmak. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey etrafındaki insanları mutlu ederek her birine verdiği mutluluk kadarını o kişinin, mutluluk veren kişinin kendisinin yaşaması. O zaman aynı şeyi söylersiniz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir insanı mutlu ettiğiniz zaman, onun mutluluğunu tespit ettiğiniz zaman, bu size huzur vermez mi sevgili kardeşlerim? Eğer başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsanız, o dünyadaki en güzel yaşam tarzıdır. Çünkü başkalarını mutlu etmeye çalışan ve bunu başarabilen bir kişi, başkalarına verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için, başka insanların yaşadığı mutlulukların kat kat fazlasını yaşayacaktır. Allah Teala'nın istediği neydi? Bizim mutlu olmamız. Kanununda ne güzel koymuş. Mutlu et, mutlu ol. Sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah Teala'nın verdiği bu emri, Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getirirsek, o zaman bizim için de söz konusu olan şey, onlara verdiğimiz mutluluğun tamamını yaşamak. Yani bir insan etrafındaki 4 kişiye A kadar mutluluk veriyorsa, kendisi 4A kadar mutlu olur. Bu ise Allah-u Teala'nın bir nimetidir, ihsanıdır, lütfudur, lütfu keremidir. Ne istiyor Allah Teala sevgili kardeşlerim? Herkesin mutlu olmasını. Peki iblis ne istiyor? Şeytan ne istiyor? O da herkesin mutsuz olmasını ister. Bunun için elinden gelen her şeyi yapar. İnsan ve cin şeytanlar devamlı insanların huzursuzluğu istikametinde yapılarına uygun negatif davranışlar sergilerler. Sevgili kardeşlerim, sizlerin davranış biçimleriniz hep Allah'ın emrettiği istikamette, hep başka insanları mutlu edecek olan, onların mutluluğuna sebebiyet verecek olan konuşmalar ve davranışlar olmalıdır. Bunun için de sevmek asli şarttır. Seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Sevmelisiniz. Kanun, severseniz, sevilirseniz şeklinde. O zaman sizi sevenleri zaten eşyanın tabiatına uygun olarak normal standartlarda seversiniz. Ama biz diyoruz ki sizi sevmeyenleri de sevin. Eğer sizi sevmeyenleri de sever, bunu onlara ispat ederseniz, belki tamamının değil ama büyük bir kısmının sizin gibi bir davranışla size geri döndüklerini göreceksiniz. Yani onlar da sizi sevmek mecburiyetinde kalacaklar. Sevgili kardeşlerim, sevgi Allah-u Teala'nın emridir. Nefret de şeytanın size ulaştırmak istediği en büyük hedeftir. Nefret. Şeytan ister ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirine düşman olsun. Herkes birbirine düşmanca davransın. Her düşmanca davranış karşı taraftan da düşmanca bir davranışı davet edeceği için ikinci düşman davranış birincinin tekrar negatif istikamette hareket etmesine sebebiyet verebilir, kuvvetli bir ihtimal. Böylece ikinci defa kötü davranılan bir kişi, o da karşı tarafa kötü davranmayı daha uygun standartlarda görür. Yani içinden gelen şeytanın ona verdiği talep, onun da karşı tarafa zulmetmesidir. Şeytan bunu ister ve bunun devam etmesini ister. A, B'ye zarar verecek. B, bunun üzerine öfkelenecek. O da A'ya zarar verecek. A, tamam ben ona kötülük yaptım, o da bana kötülük yaptı deyip durmuyor. Orada kalmıyor. Kendisine kötülük yapılmıştır, bitti. Kendisinin ona yaptığı kötülüğü birçok insan değerlendirmeden tekrar kötü davranışlarına devam ederler. Bu ise bitmeyen bir senfoni gibi iki tarafın birbirine hep zedelemesine, yer alamasına, huzursuz kılmasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey sevmektir. Sevmek meselenin özüdür. Allah'ın kanunu severseniz sevilirsiniz şeklinde. Sevgili kardeşlerim, madem ki olay bu, madem ki seversek seviliyoruz, niçin başkalarını sevemiyoruz? Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında onların da bize yaptığı yanlış davranışlar var. O yanlış davranışlar sebebiyle biz onları sevemiyoruz. Ama Allah Teala ne diyor? Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Kendisini sevenleri normal standartlarda herkes sever. Ama biz sizlerden onun daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. O sever. Ama kanunları vardır. O kanunları mutlaka şartlar ne olursa olsun Allah-u Teala uygular. Biz insanlar karşımızdakinin bize olan davranışını inceleriz. Davranış bize hangi şekilde tesir etmiş? O bizi ilgilendirir. Eğer bize negatif bir tesir bırakmışsa, bizi üzen bir tesir bırakmışsa, bizim içimizden gelen davranış biçimi talebi aynı sıkıntıyı, aynı huzursuzluğu ona da bizim vermemiz şeklinde tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, biz sizden bunu önlemenizi istiyoruz. Size kötü davranışta bulunanlara da güzel davranışlarla cevap verecek olursanız dost kazanırsınız. O kişi sizi birçok defa deneyecektir. Ama her birinde kendisini seven bir kişinin varlığı kesinlik kazandığı cihetle o da ona karşı sevgi, o da size karşı sevgi duymaya başlayacaktır. O zaman bir yere varıyoruz sevgili kardeşlerim. Bizi sevenleri zaten severiz. Eşyanın tabiatına uygunun bir sonuç. Ama biz sizden bunun ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi, hatta nefret edenleri de sevmenizi. Öyleyse bu mümkün mü? Mümkün sevgili kardeşlerim. Mümkün olmasaydı Allah-u Teala böyle bir emri bize vermez, size de öğretmezdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, göreviniz tehlike. Göreviniz başka insanları sevmek ve onları bu sevgiyi açık bir şekilde ifade ederek ispat etmek. Biz vidadüzeni yaptığımız zaman karşımızdakilerin büyük kısmının da bize karşı güzel davranışlarla cevap verdiklerini görürüz. Bunun arkasında Allah'ın bütün insanların kalplerine koyduğu sevgi vardır. Allah Teala ister ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardımcı olsun. Herkes birbirini mutlu etmeye çalışsın. Ne olur? Sabanlık seyran olur. Dünya mutlulukla dolar. Peki neden madem öyle dünya mutlulukla dolmuş değil, her tarafta huzursuzluk görüyoruz? Arkasında bizler varız sevgili kardeşlerim. Davranış biçimlerimiz eğer başkalarını rahatsız edecek bir hüviyet taşıyorsa bazı noktalarda onun karşılığı bu davranışa muhatap olan kişi tarafından bize genel olarak aksettirilir. Onun davranış biçimlerinde de bunu biz yaşarız. Sevgili kardeşlerim, madem ki kanun bu şekilde bir seyir gösteriyor, bu şekilde sonuçlara yer açıyor, İnsanlar kendilerine yapılan kötülüğü affedemiyorlar. İntikam almak istiyorlar. O zaman başka insanların da aynı şekilde olduğunu düşünerek bizim başkalarını mutsuz etmek değil, mutlu etmeye çalışmamız gerekmez mi? Eşyanın tabiatına uygun sonuç bu değil mi? Bizden güzel davranışlar, hatta kendi kötü davranışlarına karşı bile güzel davranışlar, onları sevdiğimizi kesin olarak ispat eden davranışlar ortaya çıkıyorsa, onları bir cevap teşkil ediyorsa, onlar bizi deneyeceklerdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 devamı. O bize her zaman kötü davranıyor ama biz ona en güzel davranışlarla cevap veriyoruz. Sanki bize o kötülük hiç dokunmamış gibi, o kişi bize o kötülüğü hiç yapmamış gibi. İşte bunu yaptığımız takdirde, bütünüyle başarabildiğimiz takdirde, o insanların bu kötü davranışlarını törpülemeleri söz konusu olur. Adım adım onların her kötü davranışına en güzel davranışlarla cevap vermemiz, onları negatif davranışlarının azaltıldığı istikamette bir hedefe sürükleyecektir. Alternatif yok sevgili kardeşlerim. İyi davranan kişi mutlaka iyi davranışları muhatap alacaktır. Kötü davranan kişi mutlaka kötü davranışları muhatap alacaktır. Bu belki hemen vücuda gelen bir şey olmayabilir. Ama bir kişi etrafındaki insanlara iyi davranıyorsa, onların kötü davranmaları devam etmesine rağmen o iyi davranışları sergilemeye devam ediyorsa, kötü davranan kişi kötü davranışlarını devam ettiremez sevgili kardeşlerim. İş dünyası ona başka şeyler telkin edecektir. Bunu gerçekleştirecektir ya da gerçekleştirmeyecektir. O onun iradesine kalmış bir husus. Ama biz etrafımızdaki bütün insanlara en güzel davranışlarla yaklaşıyorsak, hedefimiz, samimi hedefimiz, işten gelen hedefimiz, gerçekten onları mutlu etmek ise, bu istikamette ise, bunu başarmamamız mümkün değildir sevgili kardeşlerim. başkaları diledikleri gibi davransınlar. Ama bizim onlara kötü davranışlarına karşı bile en güzel davranışlarla cevap vermemiz, tekrar tekrar bunu denemeleri halinde her seferinde aynı istikamette bizden güzel karşılıklar almaları, bir süre sonra onların da bize karşı olan davranışlarını negatiften pozitife doğru yönlendirecektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için söz konusu olan şey onları mutlu etmek değil mi? İsteriz ki onları mutlu edelim. İsteriz ki onlara huzuru yaşatalım. Eğer hal böyleyse davranış biçimlerimiz bu halin bir göstergesi olmalıdır. En güzel standartlarda davranış biçimleri sergilemeliyiz. Bize iyi davrananlara karşı böyle bir davranışı ortaya koymak eşyanın tabiatına son derece uygundur. O kişi bize iyilik etmiştir. İçimizden gelen şey ona kötülük etmek değildir artık bu noktada. Ona güzel bir davranışla cevap vermektir. Peki marifet nerede? Marifet, bize kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarla cevap verebilmemizdir. Bu onlara kötü bir davranışla cevap vermemizden çok daha fazla tesir edebilecek olan bir asli unsurdur. O kişi bunun bir tesadüf olduğunu düşünerek size gene kötü bir davranışla davranacaktır. Ama sizden ona geri dönen şeyin gene pozitif bir davranış, onu mutlu eden bir davranış olduğunu yaşayacaktır. Bir defa, iki defa, üç defa, dört defa bu kişi aynı sonuçlara ulaştığı zaman artık size karşı kötü davranışları devam edemez sevgili kardeşlerim. Sizin o sabırlı ve Allah için yaptığınız, Allah'ın istediği istikamette vücuda getirdiğiniz davranış biçimleriniz, yani bu noktada kötülüğe iyilikle mukabele etmek, o kişiyi farklı bir konuma mutlaka getirecektir sevgili kardeşlerim. Adım adım onun değiştiğini, onun da size karşı daha yumuşak, daha yumuşak davranışlara büründüğünü göreceksiniz. Sizin negatif bir değişmeye asla düşmeyeceğiniz onun tarafından kesin olarak tespit edildikten sonra o kişi yaptığından pişmanlık duyacaktır. Size karşı olan kötü davranışlarından pişmanlık duyacaktır. Her türlü yolu denemiştir. Size negatif davranışlarda bulunmuştur. Her birine verdiğiniz güzel cevaplar, yani onu asla rencide etmeyen, sizin sanki ona kötü davranışınızı, onun size karşı olan kötü davranışını görmemeniz gibi ya da onun tesir altında kalmamanız gibi bir sonuç, karşı tarafı eninde sonunda mutlaka etkileyecektir. Ve bu istikamette yeni bir muhteva ortaya konacaktır. O kişi daha bir süre devam edecektir sizden de aynı kötü neticelerin kendisine geri dönmesi ve onun daha şiddetle size saldırması için imkanlar aranacaktır onun tarafından. Ama bütün bu gayretlerin hep aynı güzel sonuçla sizin tarafından cevaplandırılması bir süre sonra o kişiyi pes ettirir sevgili kardeşlerim. Her ard arda gelen kötü davranışların karşısında ard arda gelen güzel davranışlar, sizin tarafınızdan ortaya konulan Sanki size bir kötülük yapılmamış, sanki size bir iyilik yapılmış gibi bir cevabınız, bir davranış biçiminiz karşı tarafı evvela şaşırtacak. Ama sonra bütün denemelerine rağmen her seferinde onun yaptığı kötülüğe karşı sizin güzel bir davranışla ona cevap vermeniz bu sürenin sonunda mutlaka bardağı taşırır ve onu daha güzele doğru yürütür. Hele davranışlarında değişiklik olmaya başlayınca, sizin ona karşı davranışlarınız daha da sevecen olmaya başlarsa, onu daha çok mutlu edecek bir hüviyet taşırsa, o zaman sevgili kardeşlerim, o kişi için kaçacak delik yoktur, değişecektir. O da sizi bir süre sonra başlangıçta istemese bile sevmek mecburiyetinde kalacaktır. İç dünyası ona bunu emreder. İç dünyası ona o kadar kötülük etmesine rağmen karşısındakinin hiçbir negatif davranış biçimi sergilemeden sadece kendisini mutlu edecek olan, kötülük yapanı mutlu edecek istikametinde olan davranış biçimleri adım adım onu değiştirecektir. Öyle bir gün gelecektir ki o kişiye karşı artık kötü davranışlar sona erecektir. Yavaş yavaş her şey şeytanın istediği istikametten Allah'ın istediği istikamete doğru dönüşecektir. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Bunu başardığınız zaman bir kişiyi daha Allah'ın emrettiği standartlarda davranarak Allah'ın emrettiği standartlara ulaştırdınız. Bunun arkasında Allah'ın size yardımı çok büyük bir faktör olarak devreye girer. Allah-u Teala en güzel davranışın kötülüğe iyilikle davranmak olduğunu ifade buyuruyor. Kötülüğe karşı kötülük yapma hakkınız var. Adına kısas diyor Allah-u Teala. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak var. Bu da hakkınız. Ama daha güzeli kötülüğe karşı iyilik etmek. Sevgili kardeşlerim, size bir kötülük yapılmışsa nefsinizin afetleri mutlaka ondan intikam almaya sizi zorlar. Eğer nefsinizin afetleri olmasaydı böyle bir zorlamayla zaten karşılaşmayacaktınız. Ve o kişi size yaptığı kötülük sebebiyle sadece size derecat kazandırmış olacaktı. Ama böyle bir davranış biçimine siz de aynı şekilde davranmak hakkının sahibi olduğunuzu düşünerek nefsinizin intikam afetine yenildiğiniz takdirde siz de ondan intikam alacaktınız. Aldığınız takdirde kazandığınız dereceler kadarını yeniden kaybedecektiniz. Neden sevgili kardeşlerim? Neden Allah Teala bize kötülüğe karşı iyilik ediniz diye de bir yol göstermişse, neden bunu yapmayarak en üstün dereceyi kazanmayalım, en çok derecat kazanmayalım? Sevgili kardeşlerim, kötülüğe karşı kötülük hakkınız mı? Evet. Kısası koymuş Allah Teala Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de. E kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak gene hakkınız ama daha çok kazanırsınız. Siz ona kötü davranmadığınız için derecat hiç kaybetmemiş olursunuz. Onun size yaptığı kötü davranışın gerektirdiği derecede siz derecat kazanırsınız. Ama ona, onun kötülük etmesine rağmen siz iyilik ederseniz, hem onun kötülüğü sebebiyle kaybettiği dereceleri kazanırsınız, hem de siz ona iyilik ettiğiniz için ona yaptığın iyiliğin karşılığında olan dereceleri kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, elinizde imkanlar size hep daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmaya taşıyacak hüviyette. Hepiniz için sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen bir müessese hep var. Allah Teala istiyor ki herkes Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uysun da ve yasaklarına uysun da ne başkasına kötülük etsin ne de başkasından kötülük görsün. Allah Teala kanunlarını koymuş, uygulamak mecburiyetinde olan insanlar. Ayrıca hür iradeleriyle tamamen serbest bırakılmışlar. Diledikleri gibi davranmak imkanının sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ne kaybederiz? Nefsimizin afetleri bize kötülük yapan bir kişiye aynı ki kötülüğü yapmak için devamlı bizi zorlar. Ruhumuzun hasletleri ise bu konuda bir zorlama göstermez. Onlar başkalarının bize yaptığı kötülüklere karşı ona rağmen iyilik etmemizi isterler. Öyleyse niçin nefsimizin afetlerinin almak istediği intikama alalım ve kazandığımız dereceyi tekrar kaybedelim? Tam aksini yapalım. O bize kötülük etmişse biz ona bir iyilik yaparak cevap verelim. Böylece o yaptığından utanç duyacaktır. Muhtemeldir ki bundan sonraki davranışlarında size karşı negatif bir davranış biçimi sergilemeyecektir. Bu kuvvetli bir ihtimal. Ama %100 mü? Hayır, öyle insanlar vardır ki öylesine öfkelerine mağlup olurlar ki kinlerini her fırsatta intikama dönüştürmeye çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, sakın onlar gibi olmayın. Affetmenin büyüklüğünü yaşayın. Affetmek Allah'ın emridir. İntikam almaksa o şeytanın emridir. Peki Allah Teala müsaade ediyor mu buna? Evet, ediyor. İntikam almak Allah Teala tarafından bir hak olarak insanlara verilmiş. Allah Teala intikam alın demiyor. İntikam almak hakkını veriyor o kişiye. Bu istikamette bir zarar gördüğü için kapıyı açmış ama mutlaka o kapıdan içeri girin diye bir emri yok. Yani size kötülük edene mutlaka siz de kötülük edin ve sıfıra sıfır elde var sıfır olun emri yok. Ama aksine size yapılan kötülüğe karşı iyilik edin emri var. Peki sevgili kardeşlerim, ne olur? Kişi kendisine kötülük edilmişse, o da karşısındakine kötülük etmiştir. Netice 0'a 0, elde var 0 olmuştur. İşte bu kısas hüviyetidir. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sabredebilirsek, bize yapılan bir kötü davranışa karşı kötülüğü yapana güzel bir davranışla, onu mutlu edebilecek olan bir davranışla cevap verebilirsek, o zaman biz iki defa kazanmış oluruz. Bize yapılan her kötülük bize derecat kazandırır, kötülük yapana derecat kaybettirir. Bizim yaptığımız her iyilik gene bize derecat kazandırır, karşımızdakine derecat kazandırmaz. Ama bize derecat kazandırır. Bu standartlar içinde yapmamız lazım gelen belli değil mi sevgili kardeşlerim? Neden? Başkalarını mutlu ederek derecat kazanmak varken, neden onları mutsuz edelim de hem onları üzerim, bu bize sıkıntı verir, hem de derecat kaybederim, bu da Allah-u Teala'nın bizi cezalandırması. Hepiniz biliyorsunuz ki kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan kişiler cennete, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan kişiler de cehenneme girerler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden cehenneme girelim? Neden insanlara kötülük edelim, bir de vicdan azabı duyalım ayrıca? Öyleyse yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara en güzel davranışlarla davranmak, huzur içinde olmak, mutluluğu yaşamak. İşte bütün insanlar için en güzeli budur. İnsanları mutlu ederek mutlu olmak. Hem başkalarını mutlu etmek gibi bir güzelliğin sahibi oluyorsunuz, güzel davranışın sahibi oluyorsunuz. Hem bu sebeple Allah Teala sizi mutlu ediyor. Hem de gideceğiniz yerin cennet olması istikametinde derecat kazanıyorsunuz. Üç ayrı cepheden mesele bütünüyle lehinizde. Hal böyleyse insanların nefslerinin afetlerine kapılarak başkalarına kötülük etmeleri hiç akılcı değil. Ne düşünüyorsunuz bu konuda sevgili kardeşlerim? İnsanların üç davranış biçiminden bir tanesi kötülüğe kötülük, ikincisi kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, üçüncüsü kötülüğe karşı iyilik. Ne olur? Kötülüğe karşı kötülük yaparsanız eğer, kısas uygulamış olursunuz. O size kötülük yaptığı zaman ne kadar derecat kaybetmişseniz, aynı şeyi ona tatbik etmişseniz, siz de o kadar derecat kaybedersiniz. Size yaptığı kötülüğe karşılık aynı miktarda kötülük yapmanız halinde aynı miktardaki dereceyi kaybedersiniz. Ama kötülüğe karşı hiçbir şey yapmazsanız, o zaman o kişi size kötülük ettiği için derecat kazanırsınız ve o kazandığınız dereceyle batırsınız. O size aslında Allah katında sizin kazancınızı temin eden bir davranış biçiminde bulunmuştur. Siz ona hiçbir şey yapmadığınız takdirde derecat kazanırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, bir de kötülüğe karşı iyilik var. İşte size kötü davranan bir insana bir güzel davranışla cevap verirseniz o zaman onu mutlu edersiniz. Bu ise size derece kazandıran bir olaydır. Aynı zamanda mutluluk da verir. Ve kötülük yapan bir insana bir güzel davranışınız Allah Teala'nın kalbinize ferahlık vermesine sebebiyet verir. İntikam almak yerine ona güzel bir davranışla cevap verdiniz. Ve size kötü davrandığı için derecat kazandınız. Bir, siz ona iyi davrandığınız için ikinci defa derecat kazandınız. O olay, onun size kötü davranması iki defa derecat kazanmanıza sebebiyet verdi. O size kötü davrandığı için derecat kazandınız. İntikam almadığınız için bir derecat kaybınız söz konusu değil. Ama ona karşı güzel bir davranışta bulunduğunuz için derecat kazanmanız söz konusu. İşte bu muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, göreviniz insanlara hep en güzel davranışlarda bulunmak, o istikamette bir gayretin sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Mutluluğunuzun daim olmasını diliyoruz. Huzur içinde yaşamanızı diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha karşı karşıyayız. Yüce Rabbimiz Allah-u Teala bizleri bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere bir araya getirdi. Unutmayın ki Allah'ın bütün insanların istediği şey insanların sadece mutlu olmasıdır. Hem cennete bütün insanların gitmesini ister, hem de bütün insanların cennet saadetine bir de dünya saadetini Allah-u Teala eklemek ister. Şeytansa insanları hep mutsuz kılmak istikametinde bir gayretin sahibidir. Ve ne yazık ki insanlar iki ayrı gruba ayrılmış durumdadırlar. Allah ile ilişki kuranlar mutlaka Allah'ın evliyası olurlar. Şeytan ile ilişki kuranlar da büyü gibi, sihir gibi, hüddam gibi, ruh çağırma gibi bir takım işlemlerin içine girerler. İşte ruh çağırma dediğimiz zaman acaba olay nedir? Çeşitli şekilde ruh çağırma metotları var. Bunlardan bir tanesi bir karton üzerine harflerin dizelenmesi, ortaya bir fincan konulması ve çevreye dizilen insanların her birinin parmaklarını o fincana basmaları ve ruhları çağırmasıyla tecelli eder. Ve fincanın harekete geçti. Ey ruh geldin mi denir ve eğer fincan harekete geçmişse E harfinin, V harfinin, tekrar E harfinin ve sonra da T harfinin önüne giderek evet cevabını verir. Fincan harekete geçmiştir. Yani derler ki ruh gelmiştir. Aslında gelenin ruh olduğunu zannediyorlar sadece. Gelen ruh değil. Ne yazık ki bir cin. Ve bu tarzdaki insanlar ne yazık ki bu cinlerin elinde oyuncak olmaktadırlar. Bu cinlerin devreye girmesinin ruh çağırdığını zanneden spiritüalistler tarafından yapılan birinci formülü. İkinci formülde farklı bir yöntem uygulanmakta, medyumlar devreye girmekte. Medyum bir cin tarafından kontrol altına alınması mümkün olan bir bedenin sahibi olan insan demek. Operatör denilen bir ikinci kişinin ufacık bir işaretiyle, mesela şöyle bir işaretiyle bu medyumlar trans haline geçerler. Yani bir nevi derin uyku haline geçerler. Ve bu uyku haline geçtikleri zaman bedensiz varlık adını verdikleri ruhlar zannediyorlar. Cinler o kişilerin vücutlarına, medyumların vücutlarına girerler. Ve o vücudu belli bir süre o kişi ayılana kadar kontrolleri altında tutup kullanırlar. Ve konuşan artık o vücudu kullanan o kişinin kendi aklı değildir. Bir cin o vücudu kullanmakta ve vücudu konuşturmaktadır. Uyku halinde. İşte böyle bir hale trans haline girme deniyor ve cinin kontrolüne altına giren bu vücutta da O cin kendisini bir ruh gibi tanıtmaya çalışıyor. Ve benzetmeye çalıştığı

ruh olarak göstermekteydi. Ve söylediği şeylerden hiçbiri de Kur'an-ı Kerim'e uygun değildi, yetmez. Manevi alemleri görüp de onları yaşayanlar için hiçbiri gerçek değildi. Kur'an-ı Kerim'e de hiçbir noktada uymuyordu. Buna rağmen yıllarca, ki hala devam ediyor zannediyorum, bu Beyti Dost adlı cin bu insanları sonsuz bir şekilde yalanlarıyla bugüne kadar oyaladı. İşte bu zavallı insanlar da bu Beyti Dost'un etrafında sahiden bir şeyler öğrendiklerini zannettiler. Bir ruh tarafından kendilerine bilgi verildiğini zannettiler. Ama yıllarca, en aşağı 20 yıl, belki 30 yıldır bu insanlara zulmani bilgiler, bu cinler tarafından verilmekte ve ne yazık ki hakikatlerle de uzaktan yakından ilişkisi olmamakta. Bu insanlar o cinlerin kendilerine verdiği bilgilerle oyalanmakta. İşte cinlerden alınan bu bilgiler ruhlardan alınıyor zannedilmekte. Evvela şu büyük gerçeği çok iyi bileceğiz. İnsan ruhu Allah'tan gelir. İnsana üfürülür. Secde suresi 9. ayet-i kerime. وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ Bu ruh içimizdedir ve dilediği anda vücudumuzdan çıkmak imkanına sahiptir. Tekrar dilediği anda vücudumuzun içine girmek imkanına sahiptir. Hiçbir günaha iştirak etmez. Hangi günahı işleyeceksek mutlaka vücudumuzdan ayrılır, dışarıdan olayı seyreder ve bu günahı vücuda getirmeye sebep olan nefsimizi mutlaka cezalandırır. Aklını kullanmayana azap ederiz ayet-i kerimesi gereğince o kişiye bir vicdan azabı adlı azap tatbik eder. Her günahın derecesine göre. Ve bu ruh biz dilersek eğer Allah-u Teala'nın emirlerine uyarsak ölmeden evvel Allah'a geri gönderilmesi lazım gelen, Allah'a mutlaka ulaştırılması lazım gelen ve üzerimize bu hususun 9 defa farz kılındığı bir özellik taşır. Hepimiz ruhumuzu üzerimize 9 defa farz kılındığı için biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bu olaya seyri sülük denir ve ruhun mutlaka bu Allah'a verdiği misaki yerine getiren insanlar tarafından ulaştırıldığı ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Rahat suresi 21. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْعَلِ Yus'ale şeklinde. Yani Allah Teala diyor ki ve onlar, وَالَّذ۪ينَ ve onlar, يَاسُلُونَ vasıl ederler, مَا şeyi, اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, اَنْ يُسْعَلَ ulaştırmayı. Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar. İşte bu uslattır. Allah'a mutlaka ruhun ulaşması lazım geldiğini gösterir. İşte böyle bir işlemi tahakkuk ettirmek hepimizin üzerine borçtur. Ve ruh böyle birinci şekilde Allah-u Teala'ya ulaşır veya eğer bunu yapmamışsa kişi ölümden sonra ruh Allah'a mutlaka Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılacaktır. Ama her halükarda Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre Allah insan ruhlarına meab olur, yani sığınak olur. İnsan ruhu mutlaka Allah'a ulaşır, Allah da insan ruhuna meab olur, yani sığınak olur. Öyleyse Allah'ta bulunan bir ruhun insanlar istedi diye insanların elinde oyuncak olması hiçbir zaman mümkün değildir. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşmektedir. Ne yazık ki insanların, şeytanın kendilerine verdiği bu zannettirmeden faydalanarak cinler insanların ruh çağırmaları sırasında onların taleplerine itaat eden ruhlar gibi kendilerini göstererek onları devamlı aldatmaktadırlar. İşte bu ruh çağırma işi aslında sadece bir cin çağırmadır ve insanların cinlerin elinde oyuncak olmasıdır. Demek ki biz insanların arasında öyleleri var ki bunlar bu ruhlarla ünsiyet peyda ediyoruz diye cinlerle ünsiyet peyda ediyorlar. Ve cinler bu insanları devamlı alaya alıyor. Onları devamlı şeytanın aldıkları talimatla aldatıyorlar. İnsanların arasında
zulmaniyeti

temsil eden bugün bir büyük grup var. Lord Mentren'in başkanlığında olan, ki bu zat şimdi Amerika'dan bir olay üzerinde kaçıp Tibet'te yaşamaktadır. Bu zamanımızın Deccalı'dır. Ve bunun da sağ kolu Maharişi'dir. Zülmani ilimleri bütün dünya üzerinde yaymakla görevli olan bu insanlar büyük paraların sahibidirler. Ve sahip oldukları paralarla geniş topraklar satın almakta, burada üniversiteler kurmakta ve bu kurdukları üniversitelerde de insanları zülmani ilimler konusunda yetiştirmektedirler. İşte bu Maharişi Birleşik Alanlar Teorisi denilen bir teorinin sahibidir. Yaklaşık 1500 sayfalık bir kitapla bütün insanlara zülmani ilimleri öğretmeye çalışmaktadır. Transandantal meditasyon, levitasyon adı verilen boşlukta durabilme, yani zıplayıp da yerden devamlı boşlukta duruyormuş gibi görünebilme olayı hep bu zülmani ilimlerin muhtevasını teşkil eder. İddia şöyle, eğer bir insan tabiattaki tabiat kanunlarıyla ilişkiyi kurar da onları normal kontrol altına alabilirse o insan fiziğin ötesine geçer, yer çekimi kuvvetinden kurtulur, uçabilir. Aslında bu realitede hiç böyle değil. Allah Teala'nın bir insana böyle bir yetkiyi vermesi halinde çok özel şeyler olur. Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytansa işte insanları bu tarzda aldatarak gene kendi yardımıyla insanları bu levitasyona ulaştırır. İnsanlar da zannederler ki tabiattaki mevcut kanunlardan istifadeyle bu Birleşik Alanlar Teorisi'nin muhtevası içinde bazı şeyleri yaparak, bazı duaları da okuyarak insanlar boşlukta durabilirler ve uçabilirler. Oysa ki bunu yaparlarken şeytanın kendilerine yardım ettiğini ne yazık ki bir kısmı biliyor, ötekilerine söylemiyor. Bir kısmı da bilmeden bu ilmi öğrenmek istikametinde bir büyük faaliyetin sahibi. Ama Amerika'da kurulan üniversitenin senelerce eğitiminden sonra okulu bitirenlerin bir kısmı Maharişi'ye karşı dava açmış vaziyetteler. Bizi huzura götüreceğim diye, huzursuzluğa götürdü diye. Ama onlar Maharişi ve taraftarları, adamları bugün yeryüzünde herhalde yüz binlerce kişi. Bunlar ne yazık ki bu şeytani ilimleri bütün dünyada insanlara öğretmekle kendilerini vazifeli görüyorlar. Ve bunda da çok uğraşmış durumdalar. Başarı kazanmadıkları da iddia edilemez. Üniversitelere girdiler. Parapsikoloji diye bir psikoloji ötesi ilim üniversitelerde artık bir ders aracı oldu. İşte bu ilimlerin de her birisi onun bir bölümünü teşkil ediyor. Allah'ın dostları bu istikametteki bütün olayları yakından takip etmekte. Ve her zaman sizlere neyin doğru, neyin yanlış olduğunu açıklamakta da devam edeceklerinden emin olmanızı isteriz. Allah-u Teala'nın hepinize yardım etmesini ve zülmani ilimlerden sizleri korumasını Allah-u Teala'dan dileyerek bu konuyu inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluk kelimesine dikkatle bakın. Eski adıyla saadet. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. Sizleri o kadar çok seviyor ki, insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması Allah'ın temel hedefi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir. Reçetesidir. Nasıl mutlu olacaksınız? Evvela Allah-u Teala hepinizi mutluluğa davet ediyor. Sonra da nasıl mutlu olacağınızı söylüyor. Ve gene Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala hepinize saadeti garanti ediyor. Cennet saadetini garanti ediyor, dünya saadetini de garanti ediyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? O Allah sizi yaratmış. İnsan olarak yaratılmak onuruna sahipsiniz. Öyleyse buradaki büyüklüğü bir iyice değerlendirin sevgili kardeşlerim. Kainatın en kıymetli mahluku olan sizler, Allah'ın indinde en değerli mahluk sizlersiniz. Çünkü Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman meleklere ve cinlere, yani insandan başka daha evvel yarattığı mahluklara Allah-u Teala diyor ki onu yarattım diyor. Ona diyor, hayat verdim. Şimdi diyor, onun önünde hepiniz secde edin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, niçin acaba Adem Aleyhisselam'a secde edilmiş? Allah-u Teala insanı bir tanrı gibi mi kabul ediyor? Hayır, asla. İnsanda bir Allah'ın emaneti olduğu için Allah Teala diyor ki biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'a ait olan bir emanet var insanlarda. Adem Aleyhisselam'da da bu emanet olduğu için, o emanet de Allah'ı temsil ettiği için İnsan meleklerden de cinlerden de daha üst seviyede bir mahluk oluyor. Yani Allah'a geri dönecek olan bir varlığı muhtevasında ve kendi yapısında taşıyan bir insan söz konusu. Bütün insanların ruhu onların o andaki hüviyetlerinin aynını oluşturur şekil olarak. Yani vücudunuzun her zerresini kaplar. İşte Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'a secde ettirmesinden muradı, Adem Aleyhisselam'da Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle Adem Aleyhisselam'ın vücudunun her zerresinde şeklini alan bir varlık söz konusu, Allah'a ait, ona geri dönmesi lazım. Allah'a ait olduğu için ilahi bir varlık, ruh. Ve insana emanet olarak verilmiş. O emanet ki mutlaka sahibine dönmek mecburiyetinde. mutluluğunuzun temelinde de zaten bu olan yatıyor. Ruhunuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmek. Hepiniz bununla mükellefsiniz. Gerek Allah'a ulaşmayı dilemeniz, gerek Allah'a ulaşmanız, ikisini bir bütün olarak kabul ediyoruz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle diyor: Allahu yeştevi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine mutlaka ulaştırır Allah Teala. Öyleyse dinin teslimlerden ibaret olduğunu görüyoruz. Allah Teala Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe sümme la tunsarun." Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Önce Allah'a yönelin, ulaşmayı dileyin. Sonra Allah'a teslim olun. Yoksa, yani bunu yapmazsanız, sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Bunu yapın, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Öyleyse temelde Allah'a ulaşmayı dilememiz, sonra da ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve en sonunda da irademizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Bir hakkın teslim, hakka tukatihi takvanın sahibi olmak ancak iradeyi de Allah'a teslimle mümkün. Ama biz konunun başlangıç noktasına bakıyoruz. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hem cennet saadetini hem dünya saadetini içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan sistem, kişinin cennet saadetini elde ettiği noktadan itibaren başlamıştır. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman cenneti hak etmiştir. Evet, bir dilek eşittir cennet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hayatınızın en önemli şeyini yaptınız mı sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? En önemli atılımını, en önemli demarşını, en önemli ilk adımı, Allah'a doğru ilk adım. Sizi mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan bir imkan var elinizde. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bitti. Mutlaka birinci kat cennet sizindir. Birçok kişi bize telefonla ulaşıyor, not bırakıyor, faksla ulaşıyor, bilgisayardan ulaşıyor. Ve diyorlar ki, biz Allah'a ulaşmayı diledik mi, dilemedik mi? Sevgili kardeşlerim, nasıl bir tohumu tarlaya attığınızda, oradan buğday çıktığını gördüğünüzde emin olursunuz ki siz o tohumu toprağa atmışsınızdır ki oradan buğday çıkıyor. Bitki vücuda geliyor. Tıpkı bunun gibi. Sizlerden ne haber? Allah'a ulaşmayı dilediklerini düşünenler, eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbinizde namaz kılmaya karşı bir ısınma, zikir yapma dileği, Allah'ın emirlerine itaat etme eğilimi, oruç tutma talebi eğer gelmişse içinizden, Allah'ın ibadetlerine yakınlık hissediyorsanız, kurbiyet hissediyorsanız, onları yapmak konusunda içinizden bir duygu taşıyorsa, namaz kılmak istiyorsanız, oruç tutmak istiyorsanız, zekat vermek istiyorsanız ve bunların hepsinden önemlisi zikir yapmak istiyorsanız, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiş birisiniz, hiç endişeniz olmasın. Kesinlikle bunlar Allah'a ulaşmayı dilemenin işaretleridir. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dileyip de dilediğinizi zannederek namaz kılmaktan hoşlanmıyorsanız, zikir yapmıyorsanız, zekat vermiyorsanız, Allah'ın emirleri size buz geliyorsa, hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Böyle dediniz ve zannettiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayır, buradan dilinizle söylemeyeceksiniz. Dilinizle ifade ettiğiniz şeyi kalbinizle tekrar etmediği takdirde, bu talep buradan, kalbinizden, şu kalbiniz var ya, oradan gelmedikçe bu hüküm sizin için geçerli değildir. Neticesini kendiniz takdir edeceksiniz. Neden etrafınızdaki insanlar namaz kılmayı o kadar seviyorlar da siz hiç sevmiyorsunuz? Neden oruç tutmak size çok zor geliyor? Bunların özellikle zikir adı verilen müessese sizin için doyulmaz zevkler içerir. Unutmayın, herkesin kalp gözü zikirdeyken açılır. Allah Teala sizi fiziğin ötesine geçirecekse zikir yaptığınız bir ana rastlatır bunu. Hele gecenin geç saatlerinde, sabah namazlarında, belki seher vaktinde yapıyorsanız zikretmeyi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, insanı mutlu edecek olan her şeyi Allah Teala sadece bizim hayran olabileceğimiz bir dizaynda o kadar güzel tertip etmiş ki, hayranlıktan başka bir şey duyamıyoruz. O en ötedeki duygudur. Evvela hoşlanma başlar Allah'tan, sonra Allah'ı seversiniz, sonra aşık olursunuz, en sonra hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Türkçemize hayran olmak bu standartlarda girmiştir. Yoksa aslında hayret kelimesiyle hayran kelimesi aynı kökten gelir. Ama birisi bir şeye şaşmak anlamına geldiği halde, öteki çok derin bir aşkın sahibi olmak anlamına gelir ve aşık olduğunu kendisinden çok üstün görmek anlamına gelir. Öyleyse göğsümüzü gere gere duyururuz ki biz Allah'a hayranız. Elbette Allah bizi yaratandır. Elbette üstündür. Elbette en üstün olan O'dur. Biz O'nun naçiz bir kuluyuz. Ve ona hayran olmak şereflerin en büyüğüdür. Sevgili kardeşlerim, o Allah eğer bizi yaratmasaydı şimdi olmayacaktık. O yarattı. O var etti hepimizi. Ve hepsinden güzeli bize bu sizlere 25 yıldan fazladır, 27 yıldır söylediğimiz bu güzellikleri biz kendiliğimizden öğrenmedik. O öğretti. O zaman sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Hadi başlayın. Dileyin Allah'a ulaşmayı. Hayır, zarar etmezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz cennetin sahibisiniz. Ama din adamları öyle söylemiyorlarmış. Tabii söylemezler, bilmiyorlar ki neyi söyleyecekler sevgili kardeşlerim. Onlar asırlardan beri insanların yazdığı kitaplara sarılmışlar. O kitapları tercih etmişler Kur'an yerine. Unutmayın, bu ilmi bize Allah Teala Kur'an'ı adım adım öğreterek kalbimize yerleştirdi. Bizim kalbimize, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Kur'an'ı yazdı Allah Teala. O Kur'an'ı aslında harflere bakarak okumasını bilmediği halde, ümmi olduğu halde Kur'an'ın bütününü ömrü boyunca okumuştur. Çünkü kalbine Allah Kur'an'ı yazmıştır. Bizim söylediğimiz o değil. Allah'ın bizde yaptığı şey o değil. Kalbimize her öğrettiğini Kur'an ayetleriyle öğretti. Buraya yerleştirdi. Öyleyse dikkat etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her söylediğimiz mutlaka Kur'an'dan bir ayete dayalıdır. Neden Allah Teala bu kadar temkinli hareket ettiriyor bize? Çünkü insanların büyük kısmı hala karşımızda. Kurtuluşlarının bizim söylediklerimize dayalı olduğunun hala farkında değil zavallı insanlar. Hala asırlardan beri kendilerine öğretilen yanlış öğretinin kontrolü ve tesiri altındalar. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki biz daimi abdestli gezen bir toplulukuz. Şu veya bu şekilde abdestimiz bozulduğu anda derhal abdestimizi alırız ve abdestsiz geçen hiçbir devremiz olmaz. Biz Mihir Vakfı'nın mensuplarıyız. İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın bütün evliyaları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herkes en yüksek dereceli olanlardan tutun da dininin gereklerini yaşamayı hedef ittihaz eden herkes daimi abdesti gezmeye gayret eder. Biz o gayreti emir telakki etmişiz. Zaten farz Kur'an-ı Kerim'de. Ne zaman abdestimiz bozulursa ilk işimiz hemen bozulduğu an abdesti almaktır. O noktada bunu bir vazife, bunu bir mecburiyet telakki ederiz. Şimdi Haç'tan kardeşlerimiz telefon ediyor. Bir takım din adamları diyorlarmış ki, yahu siz çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Neden? Siz abdest aldığınız zaman namaz sizi kendisine çağırır. Abdesti alan namaz kılmak mecburiyetindedir. Hoppala. Sevgili kardeşlerim, insanlar neler uyduruyorlar? Bir defa bizim toplumumuz günde 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılar. 5 normal vaktin ötesinde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsının ötesinde sabah namazıyla öğle namazının arasında kuşluk sünneti kılarız. Şimdiki saate göre saat 12 ile gece 12 ile sabah namazının arasında da teheccüd namazı kılarız. Öyleyse her gün Mihir Vakfı'nın mensupları 7 vakit namaz kılarlar. Şimdi bu kardeşlerimiz, bu iddiada bulunan kardeşlerimiz hem 5 vakit namaz kılıyorlar, hatta haçta 13 vakitte de indiriyorlar. Ondan sonra diyorlar ki sakın abdest almayın, abdestinizi namaz kılarken alın, yoksa namaz sizi çağırır. Namaz kılmak mecburiyetindesiniz. Aa benim canlarım, ciğerlerim, hiç mi Kur'an-ı Kerim'e bakmıyorsunuz? Allah Teala ne diyor? Ayak yolundan geldiğinizde diyor, tuvalete gittiğinizde abdestiniz bozulur. Abdestinizi bozacak olan her hareketten sonra mutlaka abdest alın diyor Allah Teala. Kur'an bunu emrediyor. Şimdi hangi sıfatla din adamları çıkıyor ortaya da bizim kardeşlerimize, ya siz devamlı abdesti geziyorsunuz, böyle saçmalık olur mu? Namazdan evvel abdest alınır, biz öyle yapıyoruz, siz de öyle yapın diyebiliyorlar. Sevgili kardeşlerim, ümit ediyorum ki bunda bir yanlışlık vardır. Belki de din adamlarımız böyle söylememişlerdir. Bir yanlış anlaşılma olmuştur. Bize ulaşan şey bu yanlıştır. Eğer yanlış anlaşıldıysa o kardeşlerimizden, o din adamı kardeşlerimizden özür dileriz. Ama bize ulaştırılan bilgi bu. Eğer onlardan da bir bilgi ulaşırsa bu konunun tartışmasını da yaparız ve bu konu bizi yaralar. Biz bu dünyada en çok namaz kılan insanların topluluğuyuz. Öyleyse her hareketimize dikkatle bakın. Hepsi bugünkü topluma bir örnektir. Misal alınması lazım gelen davranışlardır. Ne yapıyorsak onlar Allah'ın emirleridir. Daimi zikir bütün kardeşlerimizin hedefidir. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde daimi zikrin olduğunu sakın unutmayın. Daimi zikir Allah'ın temel emridir. Zikir farz mıdır? Zemin suresinin 8. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'a ulaş. Dön değil, ulaş diyor Allah Teala. Tebettel ileyhi, ona ulaş. Tebtila, her şeyden kesilerek. Öyleyse Allah'ın ismiyle zikret. Bu daimi zikir değildir. Ara sıra Allah'ın ismini zikretmektir. Bu kadarla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor sevgili kardeşlerim. Çok zikirde, günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ya eyyühellezine, aminuttekullâhe, ya eyyühellezine aminuskürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok olsun zikriniz demiş oluyor Allah Teala. Demek ki ara sıra zikretmek farz ama çok zikirde farz.
1: yeter mi? Hayır, yetmez. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Feskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayakta öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Ama üç halin üçünde de Allah'ı zikretmekle mükellef kılınmışız biz insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu farzları koymuş ve zamanımızda zikir farzların arasında yok. Şeytanın oyunundan bahsediyorum. Nasıl bir tuzak? Bütün insanlık alemini zaten Yahudilerin başlangıcından bu tarafa geçen devresinde devre dışı bırakmış onları. Hristiyanların başlangıcından bugüne kadar geçen devresinde onları devre dışı bırakmış. Şimdi de İslam'ı devre dışı bırakmayı başarmış. Allah'ın temel farzlarını insanlara unutturarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün güzellikleri hep sizin için ve zikir yaşanmaya değer bir mutluluk nevidir. Eğer zikir yaparsanız, zikir yaptığınız sürece Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat ulaşır size. Tabii eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, tabiyetinizi de gerçekleştirmişseniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş de tabiyetinizi gerçekleştirmeden evvel zikir yaparsanız, gene Allah Teala göğsünüzden kalbinize açtığı yoldan kalbinize Allah'ın nurlarını gönderir. Ama bunlardan kalbinize girebilecek olanlar sadece rahmet nurlarıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde zikir vardır. Çünkü zikir sizi mutlak bir uyum haline ulaştırır. Ne demek istiyoruz? Uyum hali demekle ne demek istiyoruz? Uyum hali demekle nefsinizin afetlerinin devreden çıktığı, ruhunuzun hasletlerine paralel hareket eden bir nefs ve bir ruhtan ibaret olduğunuz noktadan bahsediyorum. Ne zaman zikir yaparsanız, bakınız ne oluyor? Allah'a ulaşmayı dilediğinizi, irşat makamına da ulaşıp tabiiyetinizi gerçekleştirdiğinizi kabul ediyorum. Böyle bir noktadan itibaren durumunuz ne olur? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından size rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bunlardan rahmetle fazl Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade edilmektedir. وَلَوْ لَا فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, kalbinize giremezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Nefs tezkiyesini oluşturan iki faktörden bahsediyor rahmetle fazl. Şimdi geliyoruz Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerine. Allah Teala diyor ki: "Ne zaman onları bir musibetle imtihan etsek, onlar derler ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak için yaratıldık. Ve mutlaka Allah'a ulaşacağız." İşte diyor Allah Teala, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Kim bu insanlar? Tabiyetlerini tamamlamış olan insanlar. İşte rahmetle fazl tabiyetten önce Allah'a ulaşmayı diledikten sonra rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce tabiyetten sonra Allah'ın katından o kişinin göğsüne gelir. Allah'ın yarmış olduğu göğsünüzü yarmış bir yol açmıştır kalbinize, nefsinizin kalbine. O yarıktan geçen Allah'ın rahmeti ve fazlı ve rahmeti ve salavatı kalbinize ulaşırlar. Kalbinizin nur kapısının üzerine baskı yaparlar. Bu nuru rahmet kapısının, bu nur kapısının üzerindeki nuru, kapıyı aşağı doğru indirirler. Mührü aşağı doğru indirirler. Rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı bunu yapar. Dört grup enerji. Ve zulmani kapıya kadar indirir. Nefsinizin kalbinin alt boyutunda şeytandan gelen ayaklarınızdan, bacaklarınızdan yukarı doğru çıkarak kalbinize şeytandan gelen karanlıkların ulaşmasını bu nesne durduracaktır. Çünkü zulmani kapıyı rahmetin, fazlın ve salavatın, rahmetin ve salavatın baskısıyla aşağı inen mühür zulmani kapıyı kapatacaktır. Ve zikir devam ettiği sürece zulmani kapının aşağıdan zorlanmakla açılması mümkün değildir. Öyleyse ne oluyor? Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetiyle fazla ve rahmetiyle salavatı geliyor. Birkaç dakika içinde nefsinizdeki bütün karanlıkları, afetleri kapı dışarı atarak, daimi zikirde olan bir kişinin nefsinin kalbi nasıl %100 Allah'ın nurlarıyla kaplanmışsa, fazıllar tamamen onu kaplamışsa, burada da rahmet, faz ve salavat nurları beraberce nefsinizin kalbini kaplar. İşte bunlardan fazıllar, Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın size verdiği nimetlerden birisi de kalbinize imanı yazmaktır. Kalbine iman yazılmış olan bir kişinin kalbi artık bir manyetik alan sahibidir. İman kelimesi bir manyetik alanı ifade eder. Ve bu manyetik alanla fazılların manyetik alanı birbirinin tersidir. Yani birisi en, birisi es kutbunu oluşturur mıknatıs alanlarından. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve Allah'ın katından gelen fazıllar kalbinizdeki iman kelimesinin etrafına toplanıp oraya yapışmaya ve yığılmaya başlarlar. Bu nefs tezkiyesidir. Bu noktadan evvel, daha evvel %2 rahmet zaten nefsinizin kalbine girip yerleşmiştir. İman kelimesinin etrafına değil. Ama fazıllar, nefsinizin kalbindeki nurların %98'ini teşkil edecek olan fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve siz zikre devam ettiğiniz sürece, daimi zikirde olan bir kişiden hiçbir farkınız yoktur. Günah işleyemezsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemezsiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz sadece. Bütün güzellikler sizinle beraber olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse fazıllar nefsinizin kalbini dolduracaklardır. Ama siz zikir yaptığınız süre boyunca daimi zikirde olan bir insanın yaşantısını yaşarsınız. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Güzel amellerde bulunursunuz. Kimsenin kalbini kırmazsınız. Yanlış davranışlarda bulunamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki, o dizaynda hep yeni bir dünyada yaşarsınız. zikir yaptığınız sürece sadece Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiklerini ise gerçekleştirmezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda ne var? Böyle bir dizaynda zikir var, zikrin size getirdikleri. İşte Allah Teala'nın farz kıldığı zikri 14 asırlık bir zaman parçasında yok etmişler. Ne 54 farzda ne 32 farzda zikri farzlar arasında göremezsiniz. İslam'ın 5 şarttan ibaret olduğunu söylerler. Yanlıştır, eksiktir. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala buna ilaveten minakihi diyor, ona, Allah'a ulaşmayı da koyuyor devreye. Ve Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadet olarak kabul ettiği zikirde mutlaka var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an hükümlerine baktığımız zaman mutluluğun temel işaretlerinin orada mutlaka var olduğunu görürüz. Mutluluğunuzu gerçek anlamda sağlayacak olan en büyük vasıta zikirdir. Ve zikir bugün farzların arasında mevcut değildir. Soğukkanlılıkla din adamlarımız olaylara bakıyor ve eksikliklerin hiç farkına varmamış gibi davranıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salatı tenha alil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Hayır diyor onlara, o sahabeye, sana vahyetti Kur'an'dan, kitaptan vahyettiğimiz şeyleri oku, anlat, tilavet et. İzah et anlattıklarını ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ın ismini anarak yapılan zikir, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek yapılan zikir, o en büyüktür diyor Allah Teala. 3 tane zikirden bahsediyor Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Birinci zikir, Kur'an-ı Kerim tilaveti. Kur'an-ı Kerim'i okumak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'in kendisi zikirdir. Okumak, o da bir zikirdir. Namaz kılmak, namaz kılmak da bir zikirdir. Peki zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, o diğer iki zikirden daha büyük olandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok seviyor ki sizlerden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun dışında bir talebi yok Allah-u Teala'nın. Sadece mutluluğunuz. Sizin mutluluğunuz onu mutlu kılar. Allah-u Teala siz yanlış yaptıkça bundan hüzün duyacaktır. Allah herkesin cennete girmesini ister. Allah-u Teala kimseyi cehenneme atmak istemez. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala demişse ki ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ne demek bu? Bu Allah-u Teala'nın herkese Kur'an-ı Kerim yoluyla ve daha evvel Tevrat yoluyla, ondan sonra İncil yoluyla bütün peygamberler zamanında onlara verdiği, Kur'an'da isimleri geçmeyen kitaplarıyla Allah hep açıklamış insanlara, insanlık tarihi boyunca. Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamber, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar son peygamber, son nevi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olay açık ve kesindir. Allah-u Teala sizlerden sadece mutlu olmanızı ister ve bunun standartlarını koymuş Kur'an'a. Mutlu olmanızı farz kılmış üzerinize. Bana ulaşmayı dileyin diyor Allah-u Teala. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah-u Teala size namaz kılmak zevkini verecektir. Namaz kılmayı zevk haline getirecektir. Oruç tutmayı açlık duymadığınız bir noktaya mutlaka ulaştıracaktır. İftara doğru karnınızın acıklığını hissedeceksiniz. Ve ondan sonra da zaten iftar olacak. İftar zamanı sizi özellikle acıktırıyor. O zaman da yemek yemenin zevkine varasınız diye. Önce orucun zevkine vardırıyor, açlığı hissettirmiyor. Sonra da yemek yemenin zevkine varmanızı istiyor. Bu arada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yemek konusundaki iki temel öğüdünü sakın unutmayın. Hayatınıza derhal tatbik edin. Bir, acıkmadan sofraya oturma diyor. Acıkmadan sofraya oturma. İki, doymadan kalk. Doyma, siz yemeği yedikten, lokmayı ağzınıza attığınızdan 20 dakika sonra hissedilen bir faktördür. Öyleyse daha siz o doymayı hissederek sofradan kalkmayı düşünüyorsanız, bilin ki ondan çok daha evvel aslında doydunuz ama siz doymayı hissettiğiniz anda sofradan kalktığınız için aradaki fazla yiyeceği de almış oldunuz. Vücudunuzu bir yağ deposu haline getirmek için gerekli şeyi yapmış oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki neden kendinize zulmediyorsunuz? Allah'ı zikredin. O zikir sizi sonsuz mutluluklara taşıyacaktır. Bilin ki daimi zikre ulaştığınız zaman mutlaka kalp gözünüz açılacak. Mutlaka kalp kulağınız açılacak. Yeter ki siz ulaşın. O zaman bu dünyayı gerçekten yaşanmaya değer bir muhteşem fizik alemi olarak değerlendireceksiniz. O zaman fiziğin ötesini de yaşayacaksınız. Nefs tayi mekanı yapacaksınız. Mekala tela ruh tayi mekanı nasip kalacak size. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki böyle bir muhtevada sadece ve sadece mutluluk yaşanır. İşte mutluluğunuzun standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, kalbinizden dilemişseniz tarif ettiğimiz veçile, o anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer yaşarsanız mürşidinize ulaşacaksınız 14. basamakta. Allah size evvela furkanlar verip günahlarınızı örtecek. Sonra irşat makamına ulaşıp tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Sizin zikrinize paralel olarak nefsinizin kalbi %7 %7 fazıllarla dolacak. Bu fazıllar %49'u bulduğu zaman %2 rahmetle beraber nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulur. O noktada ruhunuz Allah'a geri dönmüş olacak. Mürşidine tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Tabiyetinizden sonra vuslata kadar geçen devrede gayretin sahibi olacaksınız. Nefs tezkiyesini gerçekleştireceksiniz. Nefsiniz tezkiye olduğu zaman, %51 nura ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşacak. Allah da yok olacak. Emaneti sahibine iade ettiniz. Nefsinizi tezkiye ettiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri buraya kadar mutlaka ulaştırıyor, kendisine ulaştırıyor. Bakınız ne diyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi dilerse kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Ama ulaştıracağını garanti ediyor. Yani hiçbiriniz istisna değilsiniz. Kim olursanız olun. Diyelim ki şu anda bizi çok büyük suçları işlemiş olan birisi de dinliyor. Evet, siz de buna dahilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bütün o şimdiye kadar işlemiş olduğunuz suçların hepsi örtülür. Yeter mi? Yetmez. Zaten bu sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürür. Ama Allah Teala bu kadar da bırakmıyor size. Eğer ömrünüz varsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 ay yaşayacaksanız eğer, o zaman sizi Allah Teala mürşidinize de ulaştıracaktır. Size mürşidinizi de sevdirecektir. Tabiyetinizi gözyaşları içinde zevkle gerçekleştireceksiniz. Büyük bir mutluluk içerisinde, huzur içerisinde ruhunuz vücudunuzu terk edecek ve Allah'a ulaşacak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmış olacak. Ulaştığı anda da 3. kat cennetin sahibisiniz. O kadar mı? Bu konunun cennet saadeti bölümü. Ama aynı noktada dünya saadetinin de yarısından fazlasına sahip olacaksınız. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun. Hangi suçu işlemiş olursanız olun. Allah'ın katında bunların bir değeri yoktur. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dediğiniz anda Allah Teala bütün günahlarınızı örtecektir. Sonra da 14. basamakta Irşad makamı ulaştığınız zaman Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince günahlarınızın hepsini sevaba çevirecektir. Furkan 69'da cehenneme girecek olanlardan bahseden Allah Teala Furkan 70'te diyor ki ama kim tövbe eder de Allah'ın yoluna girerse ve böylece mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa böylece Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu o insanlara ki sözlerimizi ciddiyetle inceliyorlar, açıyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Bakıyorlar tam söylediğimiz gibi ifadeler. O zaman diyorlar Allah Teala bize böyle bir imkan vermişse biz ne diye bu kadar hüzünleniyoruz, üzülüyoruz? Öyleyse Allah Teala affedicidir. Bizi de mutlaka affeder. Evet, hiç yanılmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizleri de affeder. suçunuz ne olursa olsun, Allah-u Teala her şeye kadirdir. Ve de istediği şeyi sizden sadece bir dileğin sahibi olmanız, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamak da Allah'ın mürşidine ulaştırır. 2. kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta ruhunu o kişinin

isterler. Bu Allah'ın programlaması, bu standartlarda nefsinizin afetlerini dengeyi sağlıyor. Ruhunuz hasletlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik taşır. Ama nefsinizin afetleri, Allah'ın bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise işleyen bir özellik taşır. Öyleyse iki düşman kardeş, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkardığınız ana kadar devamlı savaş halindedir. Ondan sonra da savaş bitmez. Çünkü başınız üzerinde artık devrin imamının ruhu var. Onun ruhundaki hasletler gene aynı standartlarda. O sizin vücudunuza kumanda etmek için gönderilmiştir. Öyleyse neticede ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin de yarısına ulaşırsınız. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısı artık ruhunuzun hasletleriyle paraleldir. Yani Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Çünkü nefsinizin kalbi %49 faziletlerle dolmuştur. %2 de rahmet nurlarıyla dolmuştur. Nefsinizin kalbindeki %51 artık şeytana hizmet etmiyor, Allah'a hizmet ediyor. Ve de her gün günün yarısından fazla bir zaman parçasında siz mutlu bir insan oluyorsunuz, dünya mutluluğu. Öyleyse Allah bir garantim vermiş size, kesin sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Nasıl bir mutluluk garantisi? Sizi mutlaka kendisine ulaştıracak, ruhunuzu kendi zatına geri alacak ve sizin nefsinizin kalbini %51 nura ulaştıracak. Yani siz dünya saadetinin de yarısını yaşamaya başlayacaksınız. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek, şuradan kalbinizde yapmanız lazım gelen bir dilek. Üstelik yapıp yapmadığınızı kendiniz kontrol edin. İbadetleri sevmeye başladınız mı, talepte bulunmuşsunuz. Hiçbir değişiklik yok. O zaman yeniden talep edeceksiniz. Kalpten, şuranızdan, kalbinizden bir talep. Unutmayın, Allah-u Teala hep kalbinize bakar. O talebi oluştuğu an işitir, bilir ve görür. Üç ayrı cepheden derhal farkına varır, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Ve bu sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına, cennet saadetinin de üçüncü katına mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ne kadar size dost, ne kadar yakın olduğunu görmüyor musunuz? O sizlerden yana, sizin mutluluğunuzu istiyor sadece, başka hiçbir talebi yok. Öyleyse neden insanların hala %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler? Bunu acaba kim dizayn ediyor? İnsanları bu noktada bırakmak isteyen kim? İşte o şeytandır. İblis, insan ve cin şeytanlar, tağut. Onlar kendileri öyle büyük bir mutsuzluğu yaşarlar ki sizi de o büyük mutsuzluğun içinde kendileri gibi yapmak isterler. Sakın onlara kapıları açık bırakmayın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin ki felaha eresiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bizi gene bir saat boyunca bir mutlu beraberlikte söyleyen ve dinleyen hüviyetinde donattı. İlmiyle, rahmetiyle, nuruyla. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimizi hiç unutmayın sakın.
Hepinizin

sonsuz mutluluklara Allah Teala tarafından ulaştırılmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine layık kılmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah, sizler ve biz. Onunla beraber olmak, Yüce Rabbimizin bir büyük nimeti. Kim Allah ile konuşabiliyorsa, Allah'ın kendisine verdiği cevapları alabiliyorsa, o kişi dünyadaki en bahtlı insanlardan biridir. Aynı zamanda en mutlu insanlardan biridir. Allah ile olmak, Allah ile konuşmak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktaya ulaşabilen, daha doğru bir ifadeyle Allah-u Teala tarafından ulaştırılan insanlar muhakkak ki dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, hep dinlerden bahsederiz. Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik vesaire vesaire. Yok böyle bir şey sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Ayrı ayrı dinler söz konusu değil. Hepsi tek bir din. Bir tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Gerçek anlamda Kur'an'ı incelediğimiz zaman ayetleri lazım gelen boyutta sırayı dizdiğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması 3, fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, mucis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Açıyoruz sizinle beraber şimdi Kur'an-ı Kerim'i. Bu 7 safhanın hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Ve diyoruz ki tamam, hamdolsun ki Allah-u Teala 7 safha ve 4 teslimi Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Biz Müslümanlar bundan büyük huzur duyarız, mutluluk duyarız. Ama Tevrat'ı açtığımız zaman bir de bakıyoruz ki 7 safha ve 4 teslim, 7 safha ve 4 tane teslim Tevrat'ta da var. Sonra bir de İncil'e göz atalım diyoruz. İncil'e göz atıyoruz. Ve görüyoruz ki 7 safha 4 tane de teslim İncil'de de var. Ve Allah Teala sırasıyla Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir şey söylüyor. Bu din diyor. Bu din, yani sizin şu anda yaşamakta olduğunuz din, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve sevgili kardeşlerim, ikinci bir din hiç olmamış. Zaten olması da söz konusu olabilir mi? Bir tane Allah var. O Allah'ın da tek bir dini var. O din ne Hristiyanlıktır, ne Museviliktir, ne İslam'dır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ama zaman içerisinde insanlar ayrı ayrı isimler vermiş. Nasıl olmuş? Tevrat yaşandıktan sonra uzun yüzyıllar geçmiş. Allah-u Teala İncil'i indirmiş. İncil'den sonra uzun yüzyıllar geçmiş, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ama üç kitaplı dinde de Allah-u Teala o işaretini net olarak vermiş. Diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif fıtratı ruhu, Hanif fıtratı veçi, Hanif fıtratı nefsi, Hanif fıtratı ve iradeyi Allah'a teslim etmenin muhtevasını taşır. Bir başka ifade kullanalım. Hanif dini teslim dinidir. Şimdi İslam kelimesine gelelim. Ne görüyoruz? Ne görüyoruz harflerden? Sin, lam ve mim. Silim kökü. İslam kelimesinde sin var, lam var, mim var. Müslüman kelimesinin içinde de sin, lam ve mim var. İslam, Müslim, Müslüman. Hepsi silim kökünden geliyor. Peki sevgili kardeşlerim, biz kendi aramızda işte Müslümanlık diye bir din var, Hristiyanlık diye bir din var, Musevilik diye bir din var, bu dinlerin arasında farklılıklar var diye ayrı ayrı gruplara ayrılmışız. Bu şeytanın insanlığa oynadığı en büyük oyundur, en büyük tuzaktır. Ne yapmış oluyor? İnsanları ayrı ayrı dinlere bölerek onların arasında husumetin, düşmanlığının oluşması için fırsatlar yaratmaya çalışıyor. Olmamış mı? Olmuş. Savaşlar olmuş. Arkasında ne var? Arkasında iblis var sevgili kardeşlerim. Arkasında şeytan var. Ne istiyor? İnsanlar kesinlikle birbirlerine dost olmasınlar, düşman olsunlar. İnsanlar kesinlikle böyle olacakları için mutlu olmasınlar, mutsuz olsunlar. Başarmış mı? Ne yazık ki evet. İnsanlar gruplara ayrılmışlar, hatta savaşlar yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu asırlar boyunca bağlanan düğümler şimdi birer birer çözülecektir. Dinler yoktur. Üç kitaplı dini de tetik ettiğimiz zaman yedi safhanın Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması 3, fizik vücudun Allah'a teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Bu 7 safha 4 tane teslim içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 7 safha ve 4 teslim indiriliş sırasıyla Tevrat'ta yerini almış, İncil'de yerini almış ve Kur'an-ı Kerim'de yerini almış. Üç peygamber, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Üç peygambere de Allah-u Teala bu asli unsurları onlara indirdiği kitapta açık bir şekilde yerleştirmiş. Yedi safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tam olarak yerine oturuyor. Ne yazık ki insanlar şeytanın bu konudaki gayretlerine paralel bir seyir içinde birbirlerine yaklaşmak yerine birbirinden uzaklaşmışlar. Hatta aralarında savaşlar olmuş. Binlerce insan bu savaşlarda ölmüş gitmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i, İncil'i ve Tevrat'ı inceleyen bizler görüyoruz ki üç kitaplı dinin de esası aynıdır. Öyleyse rahatlıkla söyleyebiliriz ki dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve bütün insanlar hangi dinden, bu üç dinin hangisinden olurlarsa olsunlar, kardeştir. Sevgili kardeşlerim, şu andaki dünya atmosferine baktığımız zaman insanın ülkelerin arasında düşmanlıklar oluştuğunu görüyoruz. Birbirlerini öldürdüklerini görüyoruz insanların. Ve birbirlerini düşman zannettikleri için öldürdüklerini görüyoruz. Arkasında ne var? Arkasında şeytanın vücuda getirdiği bir cehalet nehri var. İnsanlar Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de Allah'tan aldığı kitapların 7 safa ve 4 tane teslimi içerdiğini görüyoruz. Şimdi ne çıkıyor ortaya? Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Ve asli unsurları itibariyle, ana çizgileri itibariyle hiçbir farklılık söz konusu değildir. Üç kitapta da 7 safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi kesin olarak yer almaktadır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunların hepsi 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Sevgili kardeşlerim, bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin düşmanlıklar devre dışı bırakılarak bütün dünyaya yayılacağı devredir. Ve bu görev bu devirde bize verildi. Allah Teala bu sebeple evvela bize yazdırdı ki bu ayetler Tevrat'ta vardır, bu ayetler İncil'de vardır, bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Ve Allah-u Teala ayetleri birer birer verdi. Nasıl verdi? Hepsini bir araya getirerek teslim etti bize. Sevgili kardeşlerim, dünyada Allah-u Teala bize bunu açıklamadan evvel hiç kimse böyle bir beraberliğin var olduğu konusunda bir fikrin sahibi değildi. Zanlar vardı sadece. Dinler olmaması lazım, bir tek din olması lazım, Allah'ın dini tektir, tek olması lazım tarzında ifadeler. Tamam. Ama bunları birleştiren unsur, Allah Teala bize bunu 7 Safa ve 4 teslimi açık ve kesin bir şekilde 3 kitapta da bildirene kadar hiç kimse tarafından bilinemedi. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın bize açıklaması var. Biz bu devrin imamıyız. Biz bu devrin dinleri birleştirmek üzere Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı kişiyiz. Ve vazifemizi şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Kardeşlerimizin bu konudaki faaliyetleri her yerde sonuca ulaşıyor. Bu seviyelere gittikleri zaman kardeşlerimiz onlara kendi kitaplarında 7 Safa ve 4 teslimi gösteriyorlar. Ve kendi kitaplarından olduğu için onlar kabul ediyorlar. Hristiyanlara gittikleri zaman İncil'den gösteriyorlar. Musevilere Tevrat'tan gösterdiklerini, 7 Safa ve 4 teslimi Hristiyanlara İncil'den gösteriyorlar. İslam içinse Kur'an-ı Kerim'den göstermek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu çağ bu sebeple hidayet çağı. Allah Teala artık dünyada savaşların durmasını, suç ve sükunun hakim olmasını diliyor. Her ne kadar siyaset alanında, ülkeler arasında düşmanlıklar mevcutsa da, bu düşmanlıkların giderilmesi artık mümkündür. Öyleyse hangi dinden olursa olsun insanlar, o dinin mensuplarına Hristiyanlar, Museviler, İslam, kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'in kendi kitaplarında var olduğunu,

0: Ve Allah-u Teala tarafından bu 7 Safa ve 4 Teslim'in sırasıyla Musevilerin, Hristiyanların ve İslam'ın üzerine farz kılındığı en açık şekilde anlatılmaktadır. Şartlar gösteriyor ki Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indirilmiştir ve 3 kitapta 7 safayı ve 4 tane teslimi ihtiva etmektedir. 3 kitapta da bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ifadesi yer almaktadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu çağ dinlerin birleştirilme çağıdır. Kardeşlerimizin burada Amerika'da yaptığı faaliyetler kesinlikle bu birleşmeyi ulaştıkları her yerde sağlamış durumdalar. Nereye gittilirse o gittikleri yer bir kiliseyse onlara İncil'den ayetlerle kardeşlerimiz 7 Safa ve 4 Teslim'i anlatıyorlar. Yüzlerce kilise dolaşıldı. Sinagoglara ulaştıkları zaman onlara Tevrat'tan 7 Safa ve 4 Teslim'i göstererek ispat ediyorlar. Müslümanlara da ulaşıp 7 Safa ve 4 Teslim'in Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu ispat ediyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Varlığını söylemek önemli değil. Farz olduğunu ispat ediyorlar. 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da var olan 7 Safa ve 4 Teslim'in sırasıyla Musevilerin de, Hristiyanların da, İslam'ın da, Müslümanların da üzerine farz olduğu kesin şekilde ispat edilmiş durumda. Kardeşlerimiz dünyanın neresine giderlerse gitsinler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve İslam arasındaki bu birleştirici unsuru anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, düşmanlıkların sona ereceği, bir dünya dostluğunun kurulacağı yeni bir çağa ulaştık. Bu çağda Allah-u Teala bizi görevli kıldı ve bu görev burada geniş çapta sonuca ulaştı. Bütün dünya için durum değişmez sevgili kardeşlerim. Aynı standartlar geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan 7 tane safa ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın böyle bir görevi bize vermesi, bizi bu konuyla vazifeli kılması bize huzur veriyor ve mutluluk veriyor. Burada kardeşlerimizin kiliselere ve sinagoglara ulaşarak onları kendi kitaplarından ikna etmeleri, her gittikleri yerden bu neticeyi mutlaka almaları son derece önemli bir dünya olayını sergiliyor sevgili kardeşlerim. Neydi Allah-u Teala'nın bize verdiği görev? Dünya sulhünü kurmak. Birbirine karşıt dinlerin, birbirine düşman insanların bulunduğu bir ortamda bunu sağlamak mümkün olabilir miydi? Olamazdı. İşte Allah-u Teala bu görevi verdiğine göre o zaten vücuda getirdiği sistemin bizim tarafımızdan da bilinmesini sağladı. Şimdi bunu artık bütün dünyanın öğrenmesi lazım geldiği yeni bir noktadayız. Sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da vücuda gelen olaylar, Hristiyanların, Musevilerin ve İslam'ın bir bütün olarak adım adım gerçekleşmesi, bir araya gelmeleri ve kitapları inceleyince birçoklarının hayretle açılan gözleri önünde üç dinin de aynı esasları muhtevi olduğunu görmesi, onlara kendi kitaplarından bunun ispat edilmesi, diğer iki kitapta da varlığının onlar tarafından da tespit edilmesi, bu üçgenin bütünü teşkil ettiğini tam olarak anlatıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, boşuna bir uğraşın içinde değiliz. Allah'ın bize verdiği dünya sulhü görevi adım adım gerçekleşiyor. Kardeşlerimiz büyük bir başarı halesi içinde görevlerini huzurla, mutlulukla yerine getiriyorlar. Ve bir sonuca doğru gidiyoruz. Bu sonuç dünya sulhudur. Elbette düşmanlarımız olacaktır. Yani bize düşman olanlar. Evvela sevgili kardeşlerim, biz kimseye düşman olamayız. Bize çok büyük kötülük edenler oldu. Ama onlara bizim düşman olmamız söz konusu olmadı. Allah Teala içimize bir düşmanlık hissi asla vermedi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize öğretti ki herkes yaptığının bedelini Allah'a ödeyecektir. Adaletsiz hiçbir insanın olamayacağı gerçeği Allah Teala tarafından bize anlatıldı. Sistem otomatik olarak çalışıyor. Kim hangi ölçüde günah işlemişse o ölçüde bir cezayla karşı karşıyadır. Yani günahlarından sevapları çıktıktan sonra geri kalan miktar kadar cezalandırılma insanların çoğu için geçerlidir. Peki kimler bu cezalandırmanın dışında kalacaklardır? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Sevgili kardeşlerim, işte kardeşlerimiz burada harıl harıl Hristiyanlarla ve Musevilerle bir paralel çalışma içinde bu nurlu yolda ilerliyorlar. Onlara kendi kitaplarından bu hakikatler ispat edildiği zaman onlar da diyorlar ki nasıl oldu biz bugüne kadar bunların hiç farkına varmadık? Elbette varamazlardı. Çünkü şeytan sadece İslam'da değil, Hristiyanlıkta da, Musevilikte de asli unsurları yok etmeyi başarmış. Yani yedi safa ve dört tane teslimi. Bir defa daha söyleyelim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, munis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın dizaynı aynı statüde. O dört tane teslim istiyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ve önce Tevrat'ta farz kılınmış, sonra İncil'de farz kılınmış, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Eğer üç kitapta da yedi safa ve dört teslim varsa, yedi safa da dört teslim de üzerimize farz kılınmışsa, ayrı ayrı dinlerden bahsetmek mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dini tektir. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Hz. İbrahim'den bu tarafa vardır, mevcuttur. Ve şeytan insanları ayrı ayrı dinlerin sahibi oldukları hususunda onları kandırarak dinler arası düşmanlığı oluşturmuş durumda. Bu devir, bu dinler arası düşmanlığın dinler arası dostluğa çevrilmesi devridir. Göndereceğimiz elçiler gittikleri yerde oradaki yetkililere onların kendi kitaplarından bir, ondan sonra da geri kalan iki kitaptan yedi safa ve dört teslimi onlara bunların varlığını ispat ederek bir, yedi safa ve dört teslimin farz olduğunu onlara ispat ederek iki ve de üzerlerindeki dinlerin birleştirilmesi görevini yerine getirmek üzere harekete geçtiklerinin ifadesi. Sevgili kardeşlerim, bunlar ne anlatıyor? Bunlar son derece önemli bir husus anlatıyor. Bu husus dünyanın en önemli probleminin çözülmesidir. Uluslararası düşmanlıkların sona ereceği, uluslararası dostlukların kurulacağı yeni bir dünyaya adım atıyoruz. Bu dünyanın fethi bizim üzerimize vazifedir. Bu fethi hiçbir zaman bir hakimiyet dizaynı oluşturamaz. Eşitlikler söz konusudur. Ve sevgili kardeşlerim, biz sadece bu ilmin Allah tarafından kendisine tevdi edildiği kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ama böyle bir görevi üstlendik diye bir makam sahibi olmak söz konusu değil bizim için. Dünya sulhü için yaşıyoruz. Ve bütün üç kitaplı dinin mensuplarına, kendi kitaplarında da Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu yazılı olduğunu ispat etmek birinci faktör. Bunu hemen ispat edebiliriz. Üç kitaplı dinde de yedi safa ve dört teslimin mevcut olduğu ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminin üç kitapta da farz olduğu gerçeğini üç dinin mensuplarına da ispat etmek. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bu size Allah'ın bizim omuzlarımıza yüklediği mukaddes vazifeyi hatırlatmalı. Bu vazife dünya sulhudur. Burada Amerika'da en azından bizim bulunduğumuz bu noktada Chesapeake'te Hristiyanların, Müslümanların ve Musevilerin aynı şarkıyı söylediklerini artık kesin olarak herkes öğrenmiş durumda. İspat edildi ki 7 Safa ve 4 Teslim 3 dinin de esasını teşkil eder. Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik ayrı ayrı dinler değildir. Farklı olan nedir? Farklı olan merasimlerdir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Çünkü arada yüzyıllar var. Musevilikten sonra Hristiyanlığın gelişi yüzyılları gerektiriyor. Hristiyanlıktan sonra Müslümanlığın gelişi yüzyılları gerektiriyor. Yüzlerce yıl geçtikten sonra merasimlerin ayrı ayrı ülkelerde ayrı hüviyetler taşıması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu bir farklılık değildir. Dinlerin birbirinden ayrı olduğu intibaını kimse de uyandırmamalı. Hepimiz bilmeliyiz ki Allah tektir. Hepimiz bilmeliyiz ki Allah'ın bir tek dini vardır. O din Hazreti İbrahim'e öğrettiği Hanif dinidir. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin belli zaman devrelerindeki açıklamalarıdır. Bu ne demek? Bu dünya sulhü demek sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde sulh ve sükun müşrikler istemese de kurulacaktır. Kurulduğunu göreceksiniz. İfade öyle Kur'an-ı Kerim'de. Müşrikler istemese de gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki dünyada sulh ve sükun oluşsun. Allah Teala istiyor ki ta başından beri Hazreti İbrahim'in Hanif dini artık üç din tarafından da asli unsurların bu olduğu kabul edilerek, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu kabul edilerek bir beraberliğe gitmeleri. Merasimlerin farklılığı hiçbir şeyi değiştirmez sevgili kardeşlerim. Biz bütün dünyaya ispat ettik ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil etmektedir. Üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Böyle olduğu da üç kitapta da yazılıdır. 7 Safa ve 4 teslim üç kitabında temelini teşkil etmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, açık bir şekilde dinler yoktur, Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır diyebiliriz. Ve dinler arası anlaşmazlık değil, dinler arası diyalog kurulmalıdır. Biz bunu bu çevremizde bulunan bütün kesimlere kardeşlerimizi göndererek, onların ulaşmasını temin ederek, onlara kendi kitaplarından açıklamalar yapmalarını temin ederek onlara ispat ettik ki kardeşlerimiz bu konuda gece gündüz çalıştılar. Onlara ispat ettiler ki Hristiyanların da, Musevilerin de, İslam'ın da mukaddes kitapları, yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Zaten İslam kelimesi, teslim kelimesi silim kökünden geliyor. İkisi de öyleyse Müslüman kelimesi de aynı kökten geliyor, silim kökünden geliyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. İşte dünyadaki bütün harflerin sona ereceği, dünya sulhünün kurulacağı yeni bir güne ulaştık. Bütün din mensuplarına, üç dininde mensuplarına, üç kitapta dininde mensuplarına kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimin orada mevcut olduğunu, bir, onların da dininin Hazreti İbrahim'in Hanef dini olduğunu kesin bir şekilde, iki, ispat edebilecek noktadayız. Öyleyse kardeşlerimizin bu çevrede, bu havalide gerçekleştirdikleri bu birlik ve beraberlik ruhu bütün dünyaya yayılacaktır. Hiç kimse aksini iddia edemeyeceği için hedefe ulaşmamak söz konusu olamaz. Herkese kendi kitaplarından, yani Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an'dan 7 safa ve 4 teslimin 3 kitaplı dininde temelini teşkil ettiği, omurgasını teşkil ettiği, esasını teşkil ettiği ispat edilecektir. Ve burada kurulan bu dostluk ve beraberlik ruhu bütün dünyada hüküm ferma olacaktır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere birlikteyiz. Her sohbet bizim için bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Kalplerin birleştiği, gönüllerin huzurla dolduğu bir beraberliği yaşamak üzere birlikteyiz. Allah'ın yolunda, Allah ile beraber, sizlerle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda birlik ve beraberlik, bir bütünü oluşturmak, bütünün bir parçası olmak ama bütünün bilincinde olarak. Allah ile bütünleşmeyi sağlamak. Bir insan kendisi ve etrafındakilerle Allah'ın katkısı olmaksızın bir mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz. Mutluluk deyince mutlaka Allah'ın devrede olduğu bir nizam söz konusudur. Allah'a inanmayan, Allah'a inanan ama yakın olmayan bir insan mutluluğu hiçbir zaman yaşayamaz. Mutluluğun kaynağı, merkezi ve dağıtıcı sistemi bizatihi Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah, Rabbimiz, O hepimizin sahibidir. Biz O'nun azatsız kölesiyiz. Sadece bir köle sevgili kardeşlerim. Onunla varız. Onunla mutluyuz. Onunla başkalarına mutluluk ulaştırırız. Biz kendimizden konuşmak yetkisinin sahibi değiliz. O bizi konuşturur. Söylediklerimiz bize ait değildir. Ona aittir. Yapacağımız her şeyi şimdiye kadar yapmakta olduğumuz gibi bize Allah yaptırır. Evet de şimdiye kadar sözünün başlangıç noktası Allah'ın yoluna girdiğimiz andan itibaren. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi Allah ile insan, insan ile diğer insanlar arasında kurulan bir insanı huzura kavuşturan bağlantıları içerir. Allah'ın dostları mutludurlar. Onların iç dünyaları aydınlıktır. Daimi zikrin onlara verdiği bir huzur içinde yaşarlar. Bu yüzlerine, gözlerine, konuşmalarına mutlaka yansır. Sevgili kardeşlerim, biz kendimizden konuşabilmek yetkisinin sahibi değiliz. Bizi Rabbimiz Allah konuşturur. Biz kendiliğimizden mutlu değiliz. Bizi mutlu eden Yüce Rabbimizdir. Kim mutlu olmak istiyorsa bunun bir tek yolu olduğunu bilmesi lazım. Zikirle nefsindeki afetleri tamamen temizlemek Bu ancak daimi zikirle mümkündür. Daimi zikre ise Allah'ın yardımı olmadan hiç kimsenin ulaşması mümkün değildir. Daimi zikirden evvel fizik vücudun teslimini gerektiren 18 saatlik zikre Allah'ın yardımı olmadan hiç kimse ulaşamaz. Zaten 3 saatlik bir zikirde bile asli unsur gene Allah'ın yardımıdır. Çünkü Allah Teala bütün insanlara garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyor Allah Teala? Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Sadece onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bu Allah'ın mükafatıdır, hediyesidir. Karşılıksız verdiği bir nimettir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi sevmesi, eğer böyle bir şey söz konusuysa, Allah Teala sizi seviyorsa, dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

Allah tarafından sevilmek, Allah'ı sevmekle Allah'ın emirlerini yerine getirmekle ve onun daha ötesinde Allah'ın emirlerini, farzlarını yerine getirmenin mutluluğunu yaşamak da tahakkuk eder. Bu muhteva mutluluğun ta kendisidir. Mutluluğun yeterli boyutta, en üst boyutta yaşanabileceği yer daimi zikre ulaşılan noktadan itibaren hüküm fermadır. Allah Teala bütün insanların sadece mutlu olmasını ister ve şartları koymuştur. Allah'ın bu konudaki terazisi zikirle mutluluğun arasındaki ilişkidir. Kişinin zikir seviyesi terazinin bir tarafında, mutluluk öteki tarafındadır. Kişi ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, gramlar o kadar ağırdır. Mutluluk da o kadar çok yeşeren bir bitki olarak kendisini gösterir. Sevgili kardeşlerim, hayat denilen bir muhtevayı Allah Teala izin verdiği sürece hepimiz yaşamak mecburiyetindeyiz. Bazıları için bir zevk olan dünya hayatı, huzur dolu bir dünyayı içerirken, nefsi istikametinde talepleri olan insanlar için dünya bir mutluluk yuvası olamaz. Nefsin afetleri varsa onlar kişiyi devamlı rahatsız edecektir. Şeytan bir insana sadece nefsin afetleri kanalıyla yaklaşabilir. Nefsin afetlerini bütünüyle devre dışı bıraktığınız zaman ki bu daimi zikrin sahibi olmakla gerçekleşir. O zaman şeytan sizin elinizde bir oyuncak olur. Size hiçbir şey yapamadığını itiraf etmek mecburiyetinde kalır. Daimi zikir, nefsinizin kalbinde hiçbir afeti bırakmayacak olan yegane anahtardır. Oraya ulaştığınız zaman şeytan tertemiz bir kalp ile karşılaşacaktır. Hiçbir noktasında hiçbir barınağı olmayan kendisi için hiçbir barınağı olmayan tertemiz bir kalp. Şeytan insanın kalbindeki karanlıklara tesir edebilir. Ama ne zaman siz daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı ederseniz, nefsiniz pırıl pırıl Allah'ın nuru ile dolarsa, o güneş gibi sizi ısıtacaktır.

Sevginizi kalbinizde saklamayın. Sevginizi izhar edin. Yani belirtin. Onlar sizin onları sevdiğinizi bilirlerse bir şey kaybetmezsiniz. Ama çok şey kazanırsınız. Sevgi izhar edildikçe, acıklandıkça başka insanların kalbinde de sevgi tomurcuklarını vücuda getirecektir. Sevenler mutlaka sevilir sevgili kardeşlerim. Kim bir başkasını sever de onu sevdiğini davranışlarıyla ortaya koyarsa, sevilen taraf da onu sevmek istikametinde bir eğilimin içine mutlaka girer. Bu konu tamamlanır veya tamamlanmaz kişiye göre değişir. Ama bu eğilim sevgi karşısında kayıtsız kalmama hüviyetindedir. Hiç kimse sevildiği zaman kayıtsız kalamaz. Sevgilerin boyutunda değişiklik vardır sadece. Taraflardan biri diğerini, diğer tarafı daha çok sevebilir. Ama o insan başka insanları sevebiliyorsa, nefreti hayatından silebiliyorsa, düşmanlığı bütünüyle yok edebiliyorsa, düşmanlarının da böyle bir durumda ona düşman olanlar, Allah'a düşman olanlardır, şeytanın taraftarlarıdır. Ama onların da mutluluğunu ister. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yakın dostları hiç kimseye düşman muamelesi yapmazlar. Onların düşmanı yoktur. Onlara düşman olanlar vardır. Onlar Allah'ın dostları başkalarına düşman olmazlar, olamazlar. Kalplerinde şeytanın onlara hükmedebileceği bir boşluk mevcut değildir. Daimi zikir sebebiyle bu imkansızdır. Nefsindeki şeytanın el koyabileceği bütün odak noktaları sıfırlanmıştır Allah'ın nurlarıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları isteğiyle yaratır. Kendi dünyalarını kapkaranlık eden insanların bizatihi kendileridir. Ya doğru yolu seçerler, Allah için yaşamak üzere bir hayata başlarlar ve de Allah Teala onların ruhlarını kendisi Allah'a ulaştırır. Ve o insanlar bundan sonrasına da devam ederler. 3 saatlik bir zikirle bir insanın ruhu Allah'a normal standartlarda ulaşır. Günde 3 saatlik bir zikir bu konu için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah-u Teala'nın bütün insanlara mutlaka

ulaşmalarını emrettiği bir hedeftir. Allah'ın dostları nefs tezkiyesi yoluyla bunun yarısına ulaşabilirler. Yani nefslerinin kalbinde %50 bir aydınlık olduğu noktada bu Allah tarafından gerçekleştirilir. Allah'ın bir nimetidir, hediyesidir. Allah Teala nefsinin kalbini %51 nurla doldurur kişinin. Geri kalan %49 karanlığı ifade eder. Nefsin kalbindeki nurlar mutluluğu yaşatırlar. Nefsin kalbindeki geri kalan karanlıklar ise %49 kalmış olur insanın ruhu Allah'a ulaştığı zaman, Allah'a ulaştırdığında. O kişinin mutsuz çevresini, mutsuz yönünü, mutsuz bölümünü teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak, Allah için yaşamak hiç de zor bir şey değildir. Bir tek dilek, sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, bunca ermiş evliya nasıl ruhlarını sana ulaştırdıysa ya da Ya Rabbi, bunca ermiş evliyanın ruhunu onların talebi üzerine sen nasıl kendine ulaştırdıysan benim de ruhumu ulaştır. Ben de onlar gibi mutluluğu yaşamak istiyorum. Onlar da o mutluluğa ulaşmadan evvel benim gibiydiler. Mutsuzdular. Ama sen onları mutluluğa ulaştırdın. Onların talebi üzerine. Şimdi benim de talebim var. Ben de istiyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum. Beni de mutluluğa ulaştır ey yüce Allah'ım. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bunu kabul etmemesi mümkün değildir. İsteyin diyor. Verelim. Talebena, bizden talep edin. Ve cebena, biz ona icabet edelim. Ve biz ona icabet edelim. Yani senin istediğin mutluluğu sana verelim diyor Allah Teala. Allah Teala insanın mutluluğunu istediği cihetle kainatın en üstün mahluku olarak yarattığı insanın mutlaka mutluluğunu istediği cihetle bunu mutlaka gerçekleştirecektir. En çok sevdiği, yarattığı bütün mahlukat içinde insandır. Ve onca yaratık arasında sadece insana ruhundan üfürmek gibi bir büyük şeref bahşetmiştir. Bütün insanlara doğdukları zaman Allah-u Teala ruhundan mutlaka üfürür. Ama cinlere ruhundan üfürmez Allah-u Teala. Meleklere böyle bir şey söz konusu değildir. Her birisi farklı bir boyutta, farklı bir yapıyla yaratılmıştır. Bu yaratıkların içinde Allah-u Teala'nın de üstün olan İnsandır. Sadece Allah'ın ruhunu
insana üşürmesi sebebiyle. Allah-u Teala insanı o üfürdüğü ruhu kendisine teslim etmeleri istikametinde teçhiz ettiği için ve hedefi de Allah'ın hedefi bu olduğu için, yani insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını Allah dilediği için, öyle istediği için, onlardan gelecek olan dileği Allah-u Teala mutlaka gerçekleştirir. Allah'ın baktığı ve kontrol sahasına giren bir tek şey vardır. Bu talep gerçek bir kalbi dilek mi? Yoksa gerçekte kişi böyle bir şey istemiyor. Ama herkes, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim ruhumu da sana ulaştır." dediği için o da böyle bir şey söylüyor. Ama böyle bir hedefe ulaşmak istikametinde kalbi duygusuz. Kalbi o istikamette çarpmıyor. Kalbi talep yok. Bir düşünce sistemi var sadece. O düşünce sistemi, bakalım böyle bir şey iste diyorlar Allah-u Teala'dan. Ben de söyleyeyim Allah-u Teala'ya, beni de ulaştırsın kendine. Bir talep değil sevgili kardeşlerim. Yasak savmak gibi bir şey. Bir insan Allah'a ulaşmayı kalben dilemeli. Bu kalbinde bir bütün oluşturmalı. Bütün gönlüyle kişi Allah'a ulaşmayı dilemeli. Böyle bir durum varsa kişinin kalbi Allah'a dönük demektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalp Allah'a dönecektir. Dönmüşse, yani kalbi talebi söz konusuysa, gerçekten yürekten bir dilekle o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, Allah için kıymetli olan işte budur sevgili kardeşlerim. Allah mutlaka o kişinin ruhunu, o kişi dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştıracaktır. Ona 7-8 aylık bir ömür vermişse, ki bir insan eğer gerçek anlamda kalbinde böyle bir talebi oluşturmuşsa, Allah-u Teala'nın buna kayıtsız kalması mümkün değildir. Sözü var. Allah kim ona ulaşmayı dilerse onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, böyle yapmasaydı ne olacaktı? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmasaydı ne olacaktı? Hiç. Ruh gene Allah'a ulaşacaktı. Ama o kişinin ölümüyle ulaşacaktı. Ve kişi de
ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği için, böyle bir talebin sahibi olmadığı için gideceği yer cehennem olacaktı. Nefs tezkiyesini veya daha öteye geçip de nefs tasfiyesini sağlayamayacaktı. Sevgili kardeşlerim, dünya yaşanmaya değer bir dünya olabilir. Bir şartla. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, sadece onlar için dünyada verilen bu gezegen bir mutluluk beldesi olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Hatta içinden mutluyum diye bağırmak gelir. Sevgili kardeşlerim, bu bambaşka bir zevktir. Allah'ın yaşattığı bir muhteşem olaydır. Kişi yoluna devam eder, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra o büyük mutluluğu 7-8 ay en üst boyutta yaşadıktan sonra belki 18 saat zikir çekerek nefsini de Allah-u Teala'ya teslim, fizik vücudunu da affedersiniz Allah'a teslim edebilir 18 saatlik zikre ulaşmak suretiyle. Bu büyük bir mutluluk oluşturur ama bu noktadaki mutluluğunu o başlangıçtaki Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduktan sonra Allah'a ruhunu Allah'ın ulaştırmasına kadar geçen devre içinde yaşadığı o mutluluğu orada da bulamaz. Daha sonra fizik vücudundan sonra nefsini Allah'a teslim eder, daimi zikre ulaşır. Gene bulamaz. İradesini Allah'a teslim eder. Gene bulamaz. O, ruhunu Allah'a ulaştırdığı 7-8 aylık zaman, o kişinin hayatının en üst boyutta zevki yaşadığı bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim,

Yaren ettiğimizde Allah-u Teala'nın bize verdiği hedef bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye çağırma hedefidir. Gerçekten bunu isteyen herkes Allah'ın sözü olduğu için kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın sözüdür. Mutlaka sözünü tutar. Ve de Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömür vermişse bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması mutlak olarak tezahür eder. Çünkü o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı Allah yeştevi seçer. Men kişiyi, yeşâ'ü dilediği kişiyi ileyhi ona Allah dilediği kişiyi ona yani kendisine Türkçe'de kendisine tabiri daha uygun. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve onu ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine yani men kişiyi yeşâ'ı. Affedersin. Men yeşâ'ı. Men yunîb. Münîb olan kişiyi. Münîb olmak Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Nâb-ı kelimesi, münîb kelimesi, enîb-i kelimesi hep aynı kökten geliyor. Dilemek, Allah'a yönelmek manasına geliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelmiş kişidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes Allah'a yönelmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içinde her şey çok güzel. Bütün insanların Allah Teala mutluluğu yaşamasını, o 7-8 aylık devredeki unutulmaz mutluluğu herkesin mutlaka yaşamasını ister Allah Teala. Onun için farz kılmış. Sadece ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı değil, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi de farz kılmış. Nefsimizi Allah'a teslim etmeyi de farz kılmış. İrademizi Allah'a teslim etmeyi de farz kılmış. Ve sevgili kardeşlerim, Yüce Rabbimiz hepimizin mutlu olmasını istediği için farz kıldığı şeyi ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı bizim dilememizi yeterli buluyor. Kim dilerse diyor, dilediği andan itibaren ben alırım kumandayı diyor elime. Ve ben o kişinin ruhumu kendime ulaştırırım ve onu o kişi ulaştırmış gibi mükafatlandırırım diyor. Nefsinin kalbini %51 nurlarla doldururum. Yarı yarıya dünya mutluluğunu ona yaşatırım. Ve
kendime ulaştırırım. İşte bu vuslattır. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını mutlaka ister. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen herkes başka bir yoldan mutluluk kazanabileceğini zannetmesin. Bir insana bir yardımda bulunursunuz. Bu sebeple mutlu olursunuz. Ama bu mutluluk geçecektir. O anda yaşanan bir şeydir. Ondan sonra yok olur. Ama zikir müessesesinin verdiği huzur ve mutluluk bir insan için unutulmazdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem de cennet mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz, beraberiz. Sizler, biz ve Allah. Öyleyse Yüce Rabbimiz her zaman bizlerle beraber. Her zaman sizinle bir mutluluk sohbeti yaptığım her zaman parçasında biz üçümüz beraberiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın ülkesinde yaşarız biz. Allah'tan bahsettiğimiz sürece, onun hakimiyetinde, onun dizaynında, onun bizlere sağladığı mutluluk şarkılarında, eski bahçelerde. Hani bahçeler vardır, her tarafı ağaçlarla, çiçeklerle çevrilidir. Onlara baktığınız zaman içiniz açılır. Bir ferahlık haykırır içinizden. Allah'a yakın hissedersiniz kendinizi hani. Gölgeler, güneşler bir aradadır. İşte o bahçelerden bahsediyorum size. Allah'ın bahçeleri. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın beraberliğinde mutlu olmak varken mutsuz olmak niye? Sizi mutsuz kılan gene kendinizsiniz sevgili kardeşlerim. Ne zaman çevrenizden geçerken bu güzelliklere bakarsanız, yaprakların hepsi yeşil ama ne kadar çok yeşil varmış diye hele bir sayın renkleri. Hayretle bakacaksınız, Allah-u Teala'nın yüzlerce ton yeşili var. Yüzlerce ton pembesi, beyazı, sarısı, mavisi, her yerde, her rengi. Öyleyse onlara bakınca ne hissediyorsunuz? Bu çiçeklere, ağaçlara içinizi bir yaşama sevinci almalı diye düşünüyorum. Göklere bakacaksınız, masmavi bir gökyüzü, beyaz bulutlar. Etrafınıza bakıyorsunuz, yapraklar, çiçekler, tepeden tırnağa çiçek açmış ağaçlar. Denize bakıyorsunuz, yeşil, yeşil mavi. Ve büyü bütün insanları kaplamış durumda. Duhan. Dışarıdaki insanları, dışarıdaki dünyayı bir göz atıyorsunuz. İnsanların büyük kısmı mutsuz. Otobüslerde, trenlerde, yürüyen kalabalıklarda hep yüzleri asık insanlar. Neden gülmüyorlar sevgili kardeşlerim? Hepsi ayrı bir açıdan bir dert küpü gibi. Unutmuşuz kimliğimizi. Osmanlı kimliğimiz tarihte kalmış. Hani o Allah'a yakın insanların çoğunluğu oluşturduğu ülke. Sevgili kardeşlerim, bir
yabancı bir kitap yazmış. Ufukların ötesi, ufukların efendisi diyor, Osmanlılar diyor. Ve kitapta diyor ki, bu kitap artık mevcut olmayan bir millete adandı diyor. İthaf edildi diyor. Acaba anlatabiliyor muyum size, sevgili kardeşlerim? Bu yazarın, bu yabancı yazarın ne kadar haklı olduğunu, artık mevcut olmayan bir millet, Osmanlı. Evet, kanlarımız hala Osmanlı kanı, Türk kanı. Ama onlardan ne kadar uzaktayız sevgili kardeşlerim? O yükselme devrindeki Osmanlı'dan ne kadar uzaktayız? Türkiye'den Avrupa'nın göbeğine kadar dünyadaki en hızlı posta sistemini kurmuşlar. Her menzilde atlar hazır beklerdi. O menzile ulaşan atlı haberci hemen atından atlar, o sırada hazır olan bir başkasını atlayarak yoluna devam ederdi. Ülke boydan boya kervansaraylarla donatılmıştı. Sevgili kardeşlerim, her kervansaray bir vakıftı. Osmanlı olmuşsunuz, Hristiyan olmuşsunuz, İngiliz olmuşsunuz, Fransız olmuşsunuz, Romanyalı olmuşsunuz. Hangi milletten olursanız olun, kervansaraylardan birine ulaştığınız andan itibaren oranın misafirisiniz. O uçsuz bucaksız Osmanlı İmparatorluğu'nun, düşünün, bütün Kuzey Afrika, Avrupa'nın yarısı, Kafkaslar, Türkiye, Arap Yarımadası, bir bütün Memaliki Osmaniye. Nereye giderseniz gidin, bir kervansaraya ulaştığınız andan itibaren orası bir vakıftır. Siz misafirsiniz. Hiç önemli değil hangi milletten olduğunuz. Orada misafirsiniz. Osmanlı'nın misafiri. Bir atınız var ve bütün Osmanlı memalikini, yani memleketlerini dolaşmak istiyorsunuz. Mümkün. Hiç paranızın olması gerekmiyor. Atınızın yiyeceği dahil sizin bütün ihtiyaçlarınız o kervansarayların her birinde temin edilir. Ve kalma süresi ne kadarsa, bazılarında bir ay, bazılarında 2 ay, o süreç içerisinde hiçbir para ödemeden oradaki bütün güzelliklerden istifade edebilirsiniz. Osmanlı ikramı. İşte onlar sizin atalarınız, dünyadaki en hızlı posta sistemini kuranlar onlar. İstanbul'dan çıkan haberci 2-3 günde Avrupa'nın ortasına dek giderdi. Ve habercilerin de dinlenmelerinin arkasından ulak değiştirme suretiyle, atlar değişir, ulak değişir ama hedef değişmezdi. Menziline mutlaka
Avrupa'da ulaşılamamış olan bir zaman dilimi içinde mutlaka ulaşırdı. Sorumluluğunu bilen bir millettiniz sevgili kardeşlerim. Bir dünya hakimiyeti düşünün ki inkırazından sonra, yani çökmesinden sonra tam 28 tane devlet oluştu. O 28 devletin hiçbirini diğeriyle harp ettirmeden, anlaşmazlığa düşürmeden idare eden o büyük insanlar da sizin atalarınız, Osmanlılar. Şimdi olmayan bir millet. Biz o zatı çok haklı gördük. Şimdi olmayan bir millete ithaf ediyor. Ne kalmış? Düşme devresi de, çökme devresi de dahil olmak üzere Osmanlı'nın kuruluşundan sona erdiği 1920 yılına kadar 600'den fazla yıl. Dünyada en az suç işlenen ülke. Bütün dünya üzerinde en az suç işlenen ülke. Acaba neden sevgili kardeşlerim ha? Neden? Arkasında Allah olduğu için. Düşünün Osmanlı dizaynını. Esnafın tamamı tasavvuftan. Ordunun tamamı tasavvuftan. Bahriyenin tamamı tasavvuftan. Halkın büyük kısmı tasavvuftan. İlmiye sınıfının büyük kısmı tasavvuftan. Geriye ne kalıyor ki? İnsanların büyük kısmı Allah ile iç içe. Elbette mutlu bir toplum. Dünyaya örnek olacak olan bir ahlak dizaynı, bir davranış biçimleri dizisi. Herkes, herkesin haklarına saygılı, herkes başkasının yardımı için mevcut. Saygısızlık müessesesi kökünden kazınmış. Borç alan, borç aldığı zaman o borcu ödeyene kadar kendisini rahat hissedemezdi. Ödememeyi kimse düşünmezdi. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Senetlerin ve çeklerin %70'den fazlası geri dönüyor. Acaba ne olmuş da bu hale gelmişiz? Dünya üzerinde adı bile belli olmayan bir küçücük ülke, Türkiye. Arkasında benliğimizi kaybetmenin arkasında ne var diye hiç düşündünüz mü? Allah'tan uzaklaşmamız. Mutsuz bir toplumun temelinde Allah'tan uzaklaşan insanlar vardır. Öyleyse onlar dünyanın efendisiydiler. Onlar muhteşem bir dizaynı sergilemişlerdi. Allah için var oldular, Allah için yok oldular. İşte 600 küsur sene onlar idare etti Avrupa'nın yarısıyla bu ülkeyi. Bütün Kuzey Afrika'yı.
Ne düşünüyoruz sevgili kardeşlerim? 600 sene sonradan 28 tane milleti oluşturacak olan bir dünya milletleri dizisini hiç kendilerine küstürmeden, onların birbirine düşmesine müsaade etmeden en mutlu dizayn içerisinde 600 yıl idare edebilen Osmanlı, Türk.

Toplumun yapısının temelinde mutluluğun simgesi ahlaktır. Ahlakın simgesi ise Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman neden içimizin sızladığını anlıyor musunuz? Onlar mutluydular. Sahabe mutluydu. Birbirinin eşidi yaşantılar yaşadılar. Herkes başkası için yaşadı. İşte Osmanlı'yı yok ettiler. Geriye kalan şu topluma bakın. 1920-2080 yıl eder. 3 yıl daha 83 yıl. 6 asırdan fazla süren hükümranlığın mutlu insanların yerini 83 yılda sadece İstanbul'da en az 3000 tane çanta çalınması olayı vücuda gelen bir toplum

Senetlerin %70'i, 80'i, çeklerin de öyle ödenmiyor. Kimse borcuna sadık olmak gereğini duymuyor. Hapishaneler adam almıyor. Artık normal bir olay sayıldı hapishaneye girmek çıkmak. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'dan sonra kalan şu enkaza bakın. Öyleyse iki toplumu mukayese ettiğiniz zaman onu düşüneceksiniz. Asırlarca evvel sizin atalarınız dünyada ahlakın temsilcisi olmuşlardı. Doğruluğun, Allah'a yakınlığın, birbirleriyle yardımlaşmanın temelinde olan örnek insanlar. İşte bugünlere gelmişiz. İmparatorluk çöktükten sonraki 80 yıl içinde durumumuz bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu içinde düştüğümüz bataklıktan, bu pislik çukurundan, ahlaksızlık furyasından, bu ülkeyi kurtarıp yeniden Osmanlı yapabilecek olan bir tek şey vardır. Allah'a yakın olmak. Mutluluk başka hiçbir yerde bulunamaz. Mutluluk insanın Allah devreye girmeden harcı olmamıştır. Hiç insanlığın olması da mümkün değildir. Allah ile beraberseniz mutlusunuz. Değilseniz asla. İç dünyanızda mutlu olmanız da Allah ile olan ilişkilerinize bağlıdır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkileriniz de Allah ile olan ilişkinize bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluğunuz da gene Allah ile olan adı üstünde ilişkilerinize bağlıdır. İlişkilerinizdeki mutluluk. Öyleyse nasıl bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Ahlakını, benliğini yitirmiş bir toplum. İlluminati'ye esir olmuş bir ülke. Adamlar Osmanlı'nın mirasçılarını 66'ya bağlamışlar. Ülke ekonomik bir sömürge olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu her tarafından ahlaksızlık akan böyle bir ortamda hamdolsun ki ahlakı temsil edenler de var. İşte bu ahlak müessesesinin temelinde Allah var. Allah korkusu olmadan ahlaklı insan yetiştirilemez diyenler yanılıyorlar. Allah korkusu olmadan değil sevgili kardeşlerim. Allah sevgisi olmadan, Allah'a aşık olmadan, Allah'ın dostu olmadan,
Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse ne söylediğimizin manasına varalım. Hep din adamları insanlara Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun derler. Allah ise verdiği emirlerde Allah'ı sevin diyor. Allah'a aşık olun diyor. Allah'a hayran olun diyor. İnsanı kamil olun diyor. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edin diyor. Mutluluk onun arkasında sevgili kardeşlerim. Sizi şeytanın esiri yapan şey, faktör nefsinizin afetleridir. O afetleri sadece zikir adlı bir vasıtayla yok edebilirsiniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Nefsinizin kalbindeki afetleri çıkarın. Geriye mutluluk kalır. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin çıkması için yerlerine faziletin dolması, fazılların dolması gerek. Fazıllarsa iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu sağlayacak olan müessesedir. Osmanlı'daki mutluluk Allah'ın mutluluğuydu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluğun temelinde kavga vardır, kaos vardır. Bunların sebebiyet verdiği belirsizlik ortamı vardır. Güvenin ortadan kalktığı nokta, mutsuzluğun ülkesi orasıdır. Neden insanlar mutsuz? Sevgili kardeşlerim, düşünün, neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında mutsuz, dış dünyalarında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Kültürlerinden kopmuşlar, koparılmışlar ve bunun bir marifet olduğunu zannederek yapmışlar bu işi. Şu çürümeye bakın sevgili kardeşlerim. Sadece 80 yıl. Taş üstünde taş koymamışız. Her şeyi berbat etmişiz. Öyleyse neden kendimize gelmiyoruz? Neden aslımızı araştırmıyoruz? Neden Allah'tan uzak bir toplum olmuşuz? Herkesin birbirine kötü davrandığı, birbirinin malını çaldığı, her türlü ahlaksızlığın çirkef olarak her taraftan aktığı bir korkunç dünya oluşturmuşuz. Artık çocuklarımız şeytana tapıyorlar. Sokaklarda kedilerin, köpeklerin kesilmesiyle kanlarının içildiğini yazıyor gazeteler. Biz böyle mi olacaktık sevgili kardeşlerim?
Neler kaybettiğinizin farkında mısınız? Neden söylüyorum bunu? Bunları, bu iki tablonun karşılaştırılmasını neden yapıyorum? Çünkü bu şartlar altında da mutlu olabilirsiniz. Üzüm, üzüme baka baka kararır. Nur, nura baka baka aydınlanır. Öyleyse kararmayı kendimize örnek almışız. Ey Batı medeniyetinin standartları içine gireceğiz. Hep onları kendimizden üstün zannetmişiz. Gelin o toplumun içinde yaşayın da bakalım siz mi üstünsünüz, onlar mı? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele götürmek hepinizin elinde. Bu mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. Kaybettiğiniz mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. İşte biz size, sizlere o mutluluğa nasıl ulaşacağınızın alfabesini öğretmekle vazifeliyiz. Hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Öyleyse mutlu olmayı istiyor musunuz? Bu mutsuz dünyada, şu huzursuzluk hengamesinde güzele doğru, doğruya doğru, Allah'a doğru, mutluluğa doğru bir yelken açmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? Mavi gökyüzünde, beyaz bulutların ötesinde bir yerlere gitmek. İster misiniz? Biliyorum ki aranızda birçok kişi, hadi canım sen de. Ben mi mutlu olacağım? Bu şartlar içinde mi? Senin bu söylediğin imkansız diyen birçok kişi, onlar sevgili kardeşlerim, karanlıkla aydınlığı ayırdıkları noktada hedefe yürüyecekler. Evvela şunu söyleyelim ki hayata başlayan herkesin nefsinin kalbi %100 karanlıktır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cehalet, cimrilik ve daha bir sürü afet. 19 grup afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş. Karanlıklarla temsil ediyorlar. Nefsinizin kalbi kapkara. Ne olur nefsinizin kalbi afetlerle doluysa? Yapıya bakalım beraberce. Afetler nedir? Afetler, bu saydığımız öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, bunlar Allah'ın emirlerine mutlak olarak itaat etmek istemeyen ama Allah-u Teala neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmak isteyen bir özellikle programlanmıştır. Nefsiniz %100 afetlerle doludur. Doğduğunuz andan itibaren ve ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Onların da yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. Öyle bir ortamda dünyaya geldiniz ki orada Allah'ın bütün emirleri çiğnenir,
insanların büyük kısmı Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Öyle bir ülkede doğdunuz ki Allah'ın bütün yasakları serbest bırakılmıştır. Ve sizi Allah-u Teala'nın sizi kumanda etmesi üzere verdiği aklınız

Böyle bir dünyada şuur kazandığı için nefsinizin taleplerine evet diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar şeytan tarafından diyor Allah Teala. Tağut tarafından, şeytan tarafından. Öyleyse şeytan tarafından emredilirler diyor Allah Teala. Acaba ne demek istiyor? Emredildiği zaman yapılması gerekir. Emirse. İşte şeytan nefsinizin afetlerine Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmasını söylüyor. Nefsiniz de zaten ona göre programlanmış. Aklınız da öyle bir ortam içinde şuur kazanmış. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için fizik vücudu harekete geçiriyor. Ne oldu? Şeytan size teklif etti. Ama siz onu yerine getirdiğiniz için artık bu bir emredilen şeyin yapılması gibi hüviyet kazanıyor. Allah Teala onun için onlar fuhuşla ve münkerle emrolunurlar diyor. Şeytanın teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleri ona göre dizayn edilmiş. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır. Emrettiklerini de yapmamaya. Aklınız da fizik vücuda onu yaptırıyor. Şeytanın dedikleri bir bir gerçekleşiyor. Böyle bir insan mutlu olabilir mi? Asla sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü fizik vücudunuzda iki tane misafir var. Birisi nefsiniz, bir rehine, ikincisi ruhunuz, bir emanet. Ve ikisi birbirinin tamamen zıttı. İkisi de akla müracaat ediyor. Ruhunuz Allah'ın emrettiği bir şeyi gerçekleştirmek üzere müracaat ediyor. Nefsiniz de Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için müracaat ediyor. Aklınız da nefsin söylediğini kabul ediyor. Ona göre ortam bunu gerektiriyor. Bu böyle insanların bulunduğu bir toplumda bu düzen, bu dizayn söz konusu ve huzursuz. O kişi huzursuz. Her akla talep ulaştırmada nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga halindedir. Çünkü birinin talebi ötekinin tamamen zıttıdır. Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasını ister ruhunuz. Nefsiniz de Allah neyi emretmişse onun asla yapılmamasını ister. Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesini ister ruhunuz. Nefsiniz de işlenmesini. Öyleyse aklınızsa bunlardan bir tanesine karar verecek. Böyle bir ortamda şuur kazandığı için genel anlamda nefsinizin afetlerini onların taleplerine uyarak mükafatlandıracak. Çünkü şuur kazandığı ortam böyle bir ortam. O ortamın şuuruna sahip. Her talepte nefsinizle ruhunuz mutlaka kavga edecektir. Yani hangi olayda bir talepte bulunuyorsanız aklınızdan, nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi her seferinde birbirine ters düşecektir. Bu iç dünyanızda devamlı bir kavganın var olmasını ifade eder. Bu kavga ise ancak bir huzursuzluk, mutsuzluk kapısıdır sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Nerede kavga varsa, kaos varsa,

savaş varsa oradaki insanlar huzursuzdurlar. Kavganın, kaosun olduğu yerde insanlar huzursuzdurlar. İç dünyanızda da nefsinizle ruhunuz arasındaki bitmeyen diyalektik kavga sebebiyle huzursuzsunuz. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar huzursuz, insanlar sıkıntılı, iç dünyalarında bitmesi mümkün olmayan bir kavga devam edeceği için, etmekte olduğu için. Peki, ya bizim insanımızın dış dünyası, nefsler, birer canavar. Kuvveti elinde tutan diğerine sıkıntı veriyor, onu huzursuz ediyor. Her davranışıyla rahatsız ediyor.

Sevgili kardeşlerim, eğer bir insanın nefsi varsa, nefsinde afetler, bunlardan özellikle gurur afeti, kibir afeti, başkalarından üstün olmak ister. Kendisinin hissetmesi yetmez. Etrafındaki insanlara da hissettirerek, bunu kabul ettirmek, onlara tasvip ettirmek ister kendisinin üstünlüğünü. Onların davranışlarından bunu gerçekleştirmek ister. Davranışlarındaki havanın, anlamın, anlayışın kendisine saygı gösterilmesi olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama böyle düşünen bir kişi bunu yaparken karşısındakinin de nefsi olduğunu unutur. Öteki nefs de kendisinin üstün olduğunu kanıtlamaya çalışır, ispat etmeye çalışır. Ve birbirine zıt niyetler ve hedefler için insanlar harekete geçerler. Ve bu üstünlük iddiasının ispatı kuvvetlinin zayıfı ezmesiyle noktalanır. Kuvvet adaletin tecellisi istikametinde değil, adaletsizlik istikametinde kullanılmıştır. Kuvvetli kuvvetsizi koruyacakken kuvvetli kuvvetsizi ezmiştir. Sevgili kardeşlerim, arkasından hüzün baş gösterir. Sıkıntı baş gösterir. Sadece ezilen kişi mi huzursuz olur? Hayır. Ezen de huzursuz olur. Öbür tarafa hissettirmemeye çalışsa bile bu bir şey ifade etmez. Ama her haksızlığın arkasından Allah Teala haksızlığı yapan herkese mutlaka azap eder. Yetmez, o kişinin ruhu da o kişinin nefsine huzursuzluk hissettirir, huzursuzluk verir. Her başkasına yaptığınız kötü davranışın ardından duyduğunuz vicdan azabı dediğiniz duygu, işte odur Allah'ın size verdiği azap. Ruhunuzun nefsinize ulaştırdığı huzursuzluk. O zaman dünya üzerindeki tatbikatta bu kişi başka birisine haksız bir davranışta bulunmuştur. Onun hakkını ihlal eden bir yanlış davranış, bir haksız fiil oluşmuştur. Bu sebeple zarar gören taraf, mazlum, zulme uğrayan taraf huzursuzdur. Ama zulmü yapan taraf da huzursuzdur. Zulme uğrayan tarafın sebebiyle değil, onun bir burada dahli yok. Allah Teala seyirci kalmaz olaylara. Mutlaka kişiye azap eder. Herkes yaptığı kötülüğün arkasından bu azabı mutlaka yaşar. Öyleyse bu kişi huzursuzdur. Dış dünyasında başkasına zulmeden kişi. Bu kadar mı huzursuzluğu? Hayır. O zulmettiği kişi ondan intikam almak sevdasına düşer. Fırsat bulursa mutlaka intikamını alırsa ki eşyanın tabiatına uygulanan intikamını almasıdır. Nefsindeki afetler onu gerektirir. İntikamını aldığı zaman ona zulmeden kişi ikinci defa üzülecektir. Birincisinde Allah'ın verdiği azap da üzüldü. Bu sefer de
başkası tarafından kendisine zulmedildiği için üzülüyor. Haksız bir fiil karşısında haksızlığa uğramış kişinin hüznünü yaşıyor, huzursuzluğunu yaşıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi başka birisinin kendinden aldığı intikamı bir haksız fiil olarak değerlendirir ve kendisine yapılmış bir hatalı davranış vardır. Kendisine yapılmış bir haksız fiil söz konusudur. Mutlaka o da intikam almak ister. İntikamını alabilirse bir azapla karşılaşacaktır. Allah ona azap edecektir. Huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi anlamamış intikama, yani kine dönüşecektir ve bu kişide huzursuzluk oluşacaktır. Kişi intikamını alsa Allah'ın verdiği azap sebebiyle huzursuz, intikamını alamasa stres sebebiyle huzursuz, ama hep huzursuz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Muhtevaya dikkatle bakın. Böyle olmasaydı, insanlar birbirlerine üstün olduklarını ispat etmek yerine onlara yardımda bulunmak üzere harekete geçselerdi, o zaman kavgaya sebep kalıyor mu? Eğer siz kendinizi başkalarının emrine koymuşsanız, onların mutluluğu için yaşamaya başladıysanız, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta Allah Teala sizi mutlu edecektir. Eğer böyle bir yaşama söz konusuysa zaten nefsinizdeki afetleri temizlemişsinizdir. Afetlerin şeytan kanalıyla size tesir etmesi mümkün değildir. Hiç kimseye üstünlüğünüzü ispat etmek mecburiyetini duymazsınız. Siz Allah için yaşarsınız. Yaşantınız başkalarına mutluluk vermek hedefine dayalı olur. O zaman siz istemeseniz de etrafınızdaki insanlar size saygı duyar. Saygıya o zaman layık olursunuz. Kendinizi başkalarına adadığınız zaman. Dış dünyanızda mutsuzluğu da gördük, mutluluğu da gördük. Mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleri. Mutluluğunuzun sebebi o afetlerin tamamen yok olması, nefsinizin kalbinin faziletlerle dolması. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Kavga bitti iç dünyanızda, bu dışa yansıdı, başkalarına adadınız kendinizi. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamaya başladınız. Ve bu noktadan itibaren siz mutlu bir insansınız. Öyleyse nefs tezkiyesi diye bir olay var sevgili kardeşlerim. Nefsinizi afetlerden temizlemek. Temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a yönelmek. Evvela şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, mutlu olmanız mümkün değildir. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gözleriniz kör olarak kalır, kulaklarınız sağır olarak kalır, kalbiniz idraksiz olarak kalır. Bu dünyada mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Eğer böyleyseniz bir sualimiz var size sevgili kardeşlerim. O
o zaman kendinize yazık etmiyor musunuz? Bu ateist kardeşlerimize her zaman acımışımdır. Ama şimdi onlardan daha fazla acıdığım insanlar şeytana tapanlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki şeytanın adamları hep birinci sıradalar. İşte şu anda Illuminati 8 tane kanaldan birden bütün dünyaya yayın yapıyor. Şeytanın emrindeki dünyadaki en güçlü insanlar. Hepsi mutsuz sevgili kardeşlerim. Korkunç bir mutsuzluk. Eğer paranın size mutluluk kazandıracağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ne kadar isterdim böyle düşünenlere Allah-u Teala onların istediklerinden daha çok para versin de o paraya sahip oldukları halde mutlu olmadıklarını yaşasınlar. Para hiç kimseye mutluluk getirmez. Mutluluğunuzu zengin olursanız yaşayacağınızı düşünüyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. O günlere ulaştığınız zaman ulaşırsanız bir gün tekrar konuşuruz. Başınıza mutluluğun ulaşamadığını, belki de yeni dertler karşısında çok daha sıkıntılı bir insan olduğunuzu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah ile olan ilişkiler? Allah'ın her emrini yerine getirdiğinizde Allah size mutluluk verir. Allah'ın verdiği o mutluluğun yanı başında ruhunuza, nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği fiili elinize fırsat geçtiği halde işlememeyi başardığınız zaman gene Allah Teala'nın size mutluluk verdiğini, ruhunuzun nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar dış dünyalarında neden mutsuzlar, neden mutlular? Allah ile olan ilişkilerinde neden mutsuzlar, neden mutlular? Bunun standartlarını tespit ettik beraberce. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız son derece basit bir kapıdan içeri gireceksiniz basit bir sebeple. Bir dilekle, sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın temelini oluşturan, Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı, eğer gerçekleştirmezseniz dalalette kaldığınız, küfürde kaldığınız, hüsranda kaldığınız, şeytanın kulu olarak kaldığınız insan ve cin şeytanların, tağutun ve bizatihi şeytanın kulu olarak kaldığınız ve şirkte kaldığınız bir çıkmaza kendinizi hapsettiniz demektir. Bütün bu çıkmaz sokaklardan sizi kurtaracak olan şey, hayır sizin gayretinizde değil, Allah'ın size yardımıyla sizi kurtaracak olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, burada bilgisayarın hafızasında
bir hazine yatıyor. Sizi mutsuzluk denilen bu çukurdan, bu cehennem çukurundan kurtaracak olan Allah'ın hazineleri. Bilmecenin çözümü ise sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Dünya saadetini yaşaması da mümkün değildir. O kişi kendisini mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah Teala diyor ki onlar ki bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Ayetleri bilseler hemen Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve problem kalmayacak. Ve şöyle bitiyor sonuç. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya dilerse, kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. O mutluluğun sahibi olur diyor Allah-u Teala. Allah kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada, o kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla fazilet birikmiştir. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin %100'den o nefsin kalbinde %49'a düşmesidir. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebileceği için, onlar da %49'a düştüğü için şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Siz mutlu bir insan olmanın temel standartlarına kavuştunuz. Bu arada ruhunuz da bu %49, %51 nur birikiminin %2'si rahmettir. %49'u fazıldır. Ve her birinde ruhunuz, her bir %7 nur birikiminde ruhunuz bir gökkatı yükselerek Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ermiş oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'a ulaşmadınız. Ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri anlatırken büyük bir huzur kaplıyor içimi. Sizleri mutluluğa bir nebzecik yaklaştırabildiysem, denemeye değer olan bu Kur'an hakikatini tatbikata başlayabilirseniz, yani Allah'a ulaşmayı dileyebilirseniz, şu mutsuzluklar dünyasından ayrılmış olacaksınız. Dilediğiniz andan itibaren Allah'a karşı bir sevgi kaplayacak şuranızı, kalbinizi, sıcak bir sevgi. Ve o size ibadetleri yapmanın güzelliklerini yaşatacak. O sevdirecek her şeyi. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah kendisine ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Daha bu mutluluğun yarısı. Bugünlük yarısına kadar olan kesimi de yeter. Bu yarısına ulaşmak için dünya saadetinin yarısı cennetlerden 3. kat cennete kadar çıkabilmek bir tek dilekle mümkün. Bütün insanları Allah-u Teala kapılarını açmış bekliyor. Bekleniyorsunuz. Ne duruyorsunuz? Eni ve boyu dünyalar kadar olan, kainat kadar olan cennete koşun diyor Allah-u Teala. Neyle?
Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazık ki gene vaktimizi doldurduk. Sizlerle sohbet doyumamaz bir müessese bize büyük haz veriyor. Bu güzellikleri yaşadığınız gün siz de etrafınızdaki herkese bu güzellikleri anlatmak için can atacaksınız. İsteyeceksiniz ki sizin yaşadığınız güzellikleri herkes yaşasın. Bütün dünyadaki insanlar. Ama bir handikapla karşılaşacaksınız. Şeytan onları nasıl şu anda çoğunuzu engelliyorsa Allah'a ulaşmayı dilemekten engelleyecek. Ve zavallı insanlar mutlu olamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek bu kadar kolay bir sebeple mutluluğu satın almak. Mutsuzluk karşılığı mutluluğu satın almak. Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı mutluluğu satın almak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar edelim, sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk. Bu zevki bir defa daha Allah-u Teala bize yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Birkaç kişi bile olsa aranızdan Allah'a ulaşmayı bu sözlerimizle onlar dilemişlerse, işte dünyadaki en büyük nimet bizim için budur. Onların mutluluğu. Yani sizlerin mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Can kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde daha bir mutlu beraberliği yaşadıktan sonra ikinci bir huzur devresine girdik sizinle beraber. Bir sohbet içerisindeyiz. Can cana, gönül gönüle, kalp kalbe, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası mutluluk merkezidir. Allah-u Teala hepimizin sadece mutlu olmasını ister. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka Allah'ın cenneti ve sonsuz saadet. Sevgili kardeşlerim, şu dünyaya bir göz atın. Her tarafta huzursuzluk, mutsuzluk, sıkıntı, hüzün, keder, insanları huzursuz edecek olan her şey sokaklardan, caddelerden akıyor. İnsanlar birbirine kinli, birbirine düşman değil, birbirinin kalbini kırmak, birbirini öldürüyorlar acımasızca. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanları bunlar için yaratmamıştır. İnsanları birbirini aldatsınlar, birbirlerine düşman olsunlar diye yaratmamıştır. Ama bütün insanları birbiriyle can dostları olsun diye Allah yaratmıştır. Ne diyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde? Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Yani gördüğünüz yerde birbirlerinizi öldürüyordunuz. Sonra Allah kalplerinizi tehlif etti de birbirlerinizin can dostu oldunuz diyor Allah Teala. İşte Allah bunu istiyor. Birbirlerinizle can dostu olmanızı. Sizler İkinci asr-ı saadetin, bugünün sahabeleri, sizler Allah yolunda mutluluğu yaşayacak olanlarsınız. Hayır, o kadar değil. Mutluluğu bütün dünyaya öğretecek olanlarsınız. Mutluluğu bütün kainata kalbinizdeki sesle haykıracak olanlarsınız. Onlar gibi. Öyleyse sizler mutluluğun ne olduğunu bilenlersiniz. Yaşama değerleriniz hangi ölçüde olursa olsun mutluluğu, ama mutluluğu biliyorsunuz. Ve sizler başkalarından farklısınız. Çünkü onlar bilmiyorlar. mutluluğu bilmiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Çevrelerine bakış açıları, yaşadıkları şeylerle sınırlandığı için, toplum şuuru yaşadıkları olaylarla neşvi nema bulduğu için, geliştiği için, şuurlandığı için, onlar insanların birbirine düşman olduğu, birbirlerini yaraladığı, birbirlerini öldürdüğü, insanların ahitlerine vefa etmediği, senetlerini, borçlarını ödemedikleri bir cemiyet anarşisi içinde şuur kazandılar. Siz de onlar gibiydiniz. Tasavvufa girmeden önce siz de onlar gibiydiniz. Aynı huzursuzlukları siz de yaşadınız. Onlar gibi yoruldunuz. Ama sonra Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Daha sonra da onu tasdik ettiniz. Tasdik ettikçe mutsuzluğunuz adım adım sıfırlandı. Mutsuzluğunuz adım adım mutluluğa dönüştü. Öyleyse Allah'ın yolunda olmakla iftihar edin. Biz size sadece güzelliği öğütleriz. Dostluğu öğütleriz. Elinden ve dilinden kimsenin şikayet etmediği insanlar olmanızı öğütleriz. Yetmez. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi Kur'an'ın ışığı altında sizlere öğretiriz. Sizler hangi işte çalışırsanız çalışın, dünya üzerinde şu anda Allah'tan en çok yardım alanlarsınız. Geleceğin en üstün ilim adamları sizler olacaksınız. Bu dünyanın standartları içinde size verilen ilmin muhtevasında yoğrulurken, eğer Allah'tan yardım istemeyi usul haline getirirseniz, Allah'ın sizlere başkalarına ihsan etmediği, onların sahip olduğu ilmin ötesini mutlaka vereceğini göreceksiniz. İşte bu size has bir üstünlüktür. Allah'ın dostlarına has bir üstünlüktür. Nasıl şu anda atomlar konusunda dünyadaki en üstün bilginin Allah-u Teala bizi sahibi kılmışsa, kendi branşınızda hepinizi Allah ona sahip kılacaktır. Nasıl şu anda ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik açmazdan kurtulma reçetesini Allah-u Teala bize öğretmişse, başka insanlar sadece onu taklit edebilerek kurtuluşa ulaştırabileceklerse ülkeyi, siz de aynı standartların içinde olacaksınız. Kendi ilminizde, ilim çevreniz, ilim muhitiniz, İlim alanınız hangi standartları içerirse içersin, o alanda Allah'ın yardımı sizin talebiniz üzerine size mutlaka ulaşır. Öyleyse siz bahtlı insanlarsınız. Başkalarından farklısınız. Onlar size düşman olabilirler. Siz onlara düşman olamazsınız. Sizden çevrenizdeki insanlara sadece güzellikler ulaşmalıdır. Onlara mutluluk saçmak üzere varsınız. Onların size düşman olmaları sakın sizi korkutmasın. Sizler Allah'ın muhafazası altındasınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bir muhteşem dünya kurmuş Allah-u Teala. 23 derecelik bir eğimle bir dünya. Eğer biraz daha güneşten uzak olsa insanlar soğuktan ölecek. Biraz daha güneşe yakın olsa insanlar sıcaktan ölecek. Öyle bir dizayn ki bir eliptik yörünge üzerinde dünya güneşin etrafında döner ha döner. Ve sizler sevgili kardeşlerim, nerede olduğunuzun şuurunda olun. Siz gelecek günlerde, gelecek yıllarda bu dünyaya ışık tutanlar olacaksınız. Allah'ın birçok dinleri oluşturmadığını, sadece bir tek dini insanlık tarihi boyunca insanlara yaşattığını sadece öğrenmekle kalmayacaksınız. Herkese öğreteceksiniz. Gelecekte dinler birleştirilecektir. Sizin kıymetiniz asıl o zaman dünyada anlaşılacaktır. Bütün dünyaya sizler ışık tutacaksınız. Dünya üzerinde bugün yüzün üzerinde din çeşidi var. Küçücük gruplar bile bir din sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Realiteye baktığınız zaman din tabiatıyla kitap sahiplerinin dinidir. Ve hiçbir kitap sahibine Allah-u Teala diğerlerinden farklı hiçbir şey vermemiştir. Yani Hazreti Musa'ya ne söylemişse, Hazreti İsa'ya ne söylemişse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ne söylemişse, bütün peygamberlere, bunlara olduğu gibi bütün peygamberlere aynı şeyi söylemiştir Allah-u Teala. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, siz bu devirde yaşayanlar olarak asr-ı saadete ayak atmak üzere olanlarsınız. İkinci asr-ı saadet sabikunel ahirin. Onlar sizlersiniz. Allah Teala her şeyi öyle güzel dizayn etmiş ki bu dizayn içinde insanlar ne kadar Allah'a yakın olurlarsa o kadar mutlu olabilirler. Allah'a yakınlıksa nefsinizin afetlerini temizlemeniz seviyesinde gerçekleşebilir. Başlangıçta nefsiniz yüzdüğünüz afetlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir etmektedir. Herkes her an şeytan tarafından şartlandırılmasıdır. Beyinleri yıkanmasıdır. Ama zavallı insanlar bunun farkında değiller. Ne zaman ki hakikati öğrenecekler, şeytanı tanıyacaklar, insanlara nasıl tesir ettiğinin bütün detaylarını öğrenecekler ve şeytanı mağlup edecekler, şeytan onların gazı dağıcı olacak. O zaman insanlar yıllar boyunca beyinlerinin şeytan tarafından nasıl yıkandığını, hem de kirli sularla yıkandığını ya da kirletildiğini öğrenecekler. Sevgili kardeşlerim, kainat, hayat yaşantınız sadece bu dünyadaki yaşantınızdan ibaret değildir. Bu yaşantı sonsuzun sadece bir tek birimidir. 100 yıl yaşayın, 200 yıl yaşayın, neticeyi değiştirmez. Sonsuzda bir damla bu dünya hayatı. Ama geleceğinizi burası tayin eder. Cennete mi gideceksiniz, cehenneme mi gideceksiniz? Burası tayin eder. Bu ülke bir mihenk. Bu dünya bir mihenk taşıdır. Fizik hayat bir mihenk taşıdır. Ne olduğunuzun kimliğini veren. Öyleyse Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Onun ruhunu öğretti. Daha demin gördünüz. Bakar kelimesiyle ayn kelimesi birbirinden ne kadar ayrı iki tane anlam taşır. Bakar görme hafızasıdır. Ayn ise gören varsanın gözün adıdır. Göz, ayn. Basar, aynın gözün görme hastası. Basiret, bu hastanın harekete geçmiş hali. Sevgili kardeşlerim, demin o konularda söylediğim ayetlere bir göz atın. Ülkemizdeki 23 tane, 24 tane Kur'an mealinin Allah'ın hakikatlerinden ne kadar habersiz olduğunu göreceksiniz. Bu neyi ifade eder? Onların Allah'a müracaat etmediklerini, başka alimlerin yazdıkları kitaplardan aldıkları bilgiyle meseleleri çözebileceklerini zannettiklerini gösterir. Ama Kur'an'ı indiren Allah'tır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ondan sonra da açıklamalarını devam ettireceğini söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu açıklamalar kıyamete kadar devam edecektir. Son kitabın sonsuz açıklaması. İşte böyle bir dizaynda sizler ve biz bir bütünüz. Yeniden bir mutluluğu paylaşıyoruz. Sizlere her zaman mutluluğu ulaştırmakla vazifeli olan biziz. Adım adım size insanı, yani kendinizi tanıtacağız. Üç vücuttan ibaret olan ruh, nefs ve fizik vücuttan ibaret olan siz, üç ayrı alemi temsil ediyorsunuz. Alemlerden yarısını temsil ediyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine bir denge içerisinde vücuda gelmiş ki muhteva bir bütün ifade ediyor. Allah'ın sadece mutluluğa dönük olarak yarattığı, mutlaka mutlu olmasını istediği insan adlı bir mahluk var. İşte siz o mahluklarsınız. Allah Teala size mutlu olabilmenin bütün standartlarını teslim etmiş. Böyle bir standartta yaşayacaksınız. Bu bir güzellikler demesidir. Sevgili kardeşlerim, herkes dünyada verilen bu gezegende bir hayat yaşayacaktır. Artılarıyla, eksileriyle vazgeçemeyeceği bir hayat. Allah ne kadar ömür vermişse hepiniz onu yaşamakla mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir sahada, böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz için Allah-u Teala'nın sizi yaratmaktan muradı sadece sizin mutlu olmanız. Sizden sadece Allah bunu ister. Mutlu olmanızı ister. Yaratılışınız bunun standartlarına haizdir. Mutlu olmak için bütün insanlara verilen veriler sizde de var. Bir nefsiniz var, afetlerle dolu. Bir ruhunuz var, hasretlerle dolu. Bir eşitlik içerisinde kötülerle iyiler, dengede olarak yüze karşı yüz kulvara girersiniz. Bu bir yarıştır. Eğer hayırlarda yarışırsanız, o zaman sabikun adını alırsınız Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl hayırlarda yarışacaksınız? Nefsinizin bütün kötülüklerini yok ederek reçeteyi Kur'an-ı Kerim sunmuş size. Sevgili kardeşlerim, elinizdeki anahtar zikir anahtarıdır. Allah Resulü Allah Allah Allah Allah diye zikredeceksiniz. Bu zikir sizi çok yerlere getirecek. Bütün kainat ayaklarınızın altında olacak. Adem'e Allah Teala sizin kalp yüzünüzü ulaştırıp oradan kainata baktıracak. Adem'den yani yokluktan varlıklar aleminin ötesinden kainata baktığınız zaman bir küre görmeyeceksiniz. Bir insan vücudu göreceksiniz. Büyük patlama günü Allah Teala'nın bir tek noktadan yarattığı kainatın bir küre olmadığını, bir insan vücudu olduğunu göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Çok şeyler öğreneceksiniz. İnsanların din karın doyurmaz diyen insanların ne kadar yanıldıklarını göreceksiniz. Din saadetin kainattaki tek temsilcisidir. Hiç kimse dinsiz olarak mutluluğa ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara ders veriyor. Kim gündeminde en öndeyse dünyanın hakimi her zaman o olmuştur. Sonra kaybetmiştir bu yeteneğini ve yerini başkasına terk etmiştir. Biliyor musunuz, Osmanlı'nın 400 yıllık cihan hakimiyetini orada tasavvuf vardı. Orada sahabenin yaşadığı İslam vardı. Orada bütün dünyanın, bütün kavimlerin idrak ettikleri zaman yaşadıkları yegane din, Allah'a teslim olma dininin gerekleri vardı. Bütün dünyaya Osmanlı adalet götürdü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı'ya dikkatle bakın. Avrupa'da, Orta Çağ'da asiller halktan birini öldürdükleri zaman onun hesabını mahkemeler sormak yetkisinin sahibi değildi. Ama aynı devirde bir Osmanlı kadısı, bir Osmanlı hakimi padişahı mahkemeye çağırıp padişahı mahkum edebiliyordu. Asillerle halkın arasında Osmanlı adaleti hiçbir fark tanımadı. Arkasında ne vardı dersiniz sevgili kardeşlerim? Allah vardı. Biliyor musunuz? Amerika'daki ibadet yerlerinin sayısı Türkiye'deki toplam ibadet yerleri sayısının 100 katından daha fazla. Burada dine büyük saygı gösteriliyor bütün dinlere. Allah'a saygı gösteriliyor. Bir zamanlar Osmanlı'nın nizamül alem olan Osmanlı'nın nizamül alem görevini bugün Amerika gerçekleştiriyor. Dinlerine bağlı oldukları için. Dünyanın en güçlü filoları hepsi Allah'a inanıyorlar. Aralarında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı dini onların Peygamber olan Hazreti İsa'nın yaşadığı aynı dini, Hazreti Musa'nın yaşadığı aynı dini onların bir kısmı yaşıyor. Geri kalanı mı? Bütün dinlere saygı gösteriyorlar. Hangi dinden olursanız olun, burada sizi kimse muahede etmez. Ve paralarının üzerine Allah'a inanıyoruz yazıyor adamlar. Parlamentonun açılışı geçen sefer Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah mutluluğun yegane sahibidir. Ve ona inananlar ve kendi mutluluklarının gereği için onun emirlerine riayet edenler, onlar mutluluğu yaşayabilenlerdir. Nefsinin afetlerine yenik düşen herkes mutsuz olmaya mahkumdur. İşte burası sizi, nefsinizi nasıl yeneceğiniz standartlarını öğretmek suretiyle Allah'ın asli hedefine götürecek olan kainattaki yegane merkezdir. İlmin dağıldığı yerdir. Çünkü kardeşlerim,

başlangıçta birbiriyle devamlı kavga halinde olan nefs ve ruh, sonunda bir sulh ve sükun devresine ulaşacaklardır. O zaman mutluluğun ne olduğunu anlayacaksınız. Belki mutluyum diye haykırmak gereksiniz de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değildir. Biliyorum ki hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Şu insanlar cennet mutluluğunu bir türlü umamayan, Allah bize verir mi ki böyle şey olur mu? Benim gibi birine Allah Teala cennetini neden versin diye düşünen insanlar, sevgili kardeşlerim. Hepiniz, ama hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Bu müjdeyi sizlere vermek için buradayız. Tekrar ediyorum, kim olursanız olun, ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, hepiniz, ama hepiniz, hiçbir istisnanız olmamak kaydıyla hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Sadece bir tek dilekse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet hiç de zannettiğiniz kadar uzakta değil. Yanı başınızda, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cenneti dileyen cennete gider. Sahabe soruyor, herkes mi ey Allah'ın Resulü? O da diyor ki, herkes. Aradan 14 asır geçmiş. Bugün biz de aynı şeyi söylüyoruz. Cenneti dileyen cennete girer. Herkes mi? Herkes. Peki öyleyse ne yapacak bu insanlar? Cenneti diledikleri kesin. Herkes cenneti diliyor. Öyleyse nasıl cenneti diliyorlarsa Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Bitti. Evet, bitti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın garantisi var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Allah garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse onun gireceği yer mutlaka benim cennetimdir. Sözümü diyor mutlaka yerine getiririm. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda Allah Teala onun kalbindeki bu dileği işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda o kişi için derhal harekete geçer. Ve onu mutlaka önce mürşidine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, mürşid deyince Kızılca kıyametler kopuyor.

0: siz düşmanmış gibi davranıyorlar müşriklere. Aslında müşrikler kendini düşmanca davrananların da dostlarıdır. Kurtuluşları, düşmanca davrananların kurtuluşları da gene bir müşride ulaşmaktan geçecektir. Peki, bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah anında işitildi, gördü ama o kişi ertesi gün öldü. Hiç ibadet yapamadan, hiçbir şey yapamadan bütün günahlarıyla kişi öldü gitti. Bu da mı cennete girecek? Evet sevgili kardeşlerim, bu da cennete girecek. Neden biliyor musunuz? Allah Teala kimde Allah'a ulaşma dileğini kalbine bakıp da görürsen, görür görmez Rahim Esma'sı'nın tecellisine başlar. Bu Allah'ın birinci ihsanıdır. Sonra o kişinin gözlerindeki icabı mesuleyi alır. O kişi irşat makamına baktığı zaman ona karşı onun irşat makamının sahibi olduğunu hisseder. Ve ona karşı sempati beslemeye başlar. Arkasından onun kulaklarındaki vakrayı alır Allah-u Teala. O kişiye irşada müsaadik olan şeylerin manasına varmaya başlar, işitmeye başlar. İrşad makamının söylediklerini. Sonra o kişinin kalbindeki ekinleti alır. İdraki önleyen, manevi idraki önleyen bir ilahi kompütür sistemini alır. Onun yerine manevi idraki sağlayan bir başka ilahi kompütür sistemi koyar oraya. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişiyi huşu sahibi kılar. Ve bütün bunların Allah-u Teala tarafından yapılması sadece bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Öyleyse bu kişi bu vasıfların sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan bir dakika sonra bütün işlemler tamamlanmıştır. Bir dakika geçmeden bütün işlemler tamamlanmıştır. Bu kişi cennetin sahibi olmaya hazır hale Allah-u Teala tarafından getirilmiştir. Değil bir gün sonra, 5 dakika sonra ölsün kişi, 2 dakika sonra ölsün, 1 dakika sonra ölsün, hangi standartların içinde ölürse ölsün, o kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, Allah onda bu talebi görmüşse, bu işlemleri mutlaka vücuda getirmiştir. Getirmişse o kişi, mutlaka kurtuluşa ulaşmıştır. Ne demek istiyoruz? Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, cehennem bekçileri cehenneme gelenlere derler ki, size yaşadığınız evde nezirler gelmedi mi? Resuller gelmedi mi? Sizin neziriniz size söylemedi mi? Buraya cehenneme geleceğinizi. Onlar da derler ki diyor Allah Teala söyledi. Ama biz ona inanmadık. İşte bugün de söylüyor denirler. Bütün ülkelerde şu anda Allah'ın resimleri var. Hepsi söylüyor insanlara. Ve eğer biz diyor cehennemdeki o kişiler onların söylediklerini işitebilseydik, yani Allah-u Teala kulaklarımızdaki vakayı alsaydı, idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinleti alsaydı, yerine ifat koysaydı, o zaman burada ateşin içinde mi olurduk? Yani Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri kimin cennete, kimin cehenneme gireceğini bu unsurlar itibariyle açığa çıkaran ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal zihnine ulaşmasını öptüremeye başlar. Derhal gözlerindeki hicabı mesureyi alır. Derhal kulaklardaki vakrayı alır. Derhal kalbindeki ekimeti alıp yerine ispat koyar. Arkasından da hemen kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Onu huşu sahibi kılar. Bu kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler, Allah'ın kendilerine Kur'an-ı Kerim öğretmediği, kitaplardan öğrendikleri bilgilerle Kur'an-ı Kerim tefsiri yapanlar, onlar bu söylediğimiz şeylerden haberdar olmayanlar, bilmiyorlar. Bilselerdi, zaten onlar da Allah'a ulaşmayı mutlaka dilerlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinin kurtuluşunun hangi şartlar içinde olursa olsun mümkün olmadığını söylüyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse konuyu detaylarıyla adım adım öğrenmek söz konusudur. Biz öğretmeye hazırız. Bunun için bir üniversite kurma emri aldık. Bunun için bir bilgisayar üniversitesi kurduk. Bütün dünyaya hitap ediyoruz. Hayır, daha ötesine hitap ediyoruz. Sevgili öğrenciler, bizlerle ve dinleyenler, sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor. Kur'an-ı Kerim'de tam 17 tane ayet-i kerime kainatta insanlar olduğunu söylüyor. Öyleyse işte şimdi bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Allah ile beraber olmanın, Allah'ın ülkesinde yaşamanın, pozitif standartlarda yaşamanın, ruhumuzun Allah'ın ve işlemekte olduğumuz fiilin güzelliğinin pozitif derecelerinin üçgeninde beraberiz. Allah'ın ülkesindeyiz. Eğer biz buradan başka insanları haksız yere zemeden bir hüviyetli olsaydık, başkalarının dedikodusunu yapan bir insan olsaydık, sizlere, insanlara nasıl kötülük yapılacağını, nasıl üç kağıtçı olabileceğinizi, nasıl haksız işlemler yapabileceğinizi öğretmekte olsaydık, şu anda biz başka bir alemde olacaktık. Nefsimizin afetlerini, şeytanın ve işlediğiniz cürmün, çünkü böyle bir işlem devamlı negatif dereceler kazandıracaktır bizlere, onun vücuda getirdiği üç kenarını, birinin şeytan, birinin nefsimizin afetleri, üçüncüsünü de işlediğimiz günahları oluşturan üç kenarlı bir üçgenin içinde şeytanın ülkesinde yaşamak olacaktır şu anda. Ve sadece huzursuzluk ulaştırabilecektik size. Biz de huzursuz bir insan olacaktık. Siz de bizim huzursuzluğumuzu paylaşacaksınız. Başka insanlara nasıl kötülük edeceğinizi öğreneceksiniz. Nasıl verdiğiniz sözü yerine getirmemeyi sağlayabileceğinizi öğrenecektik, öğretecektik size. Siz de, biz de bu öğreti içerisinde mutsuz saatler geçirecektik.
1: Ama görüyorsunuz ki öyle olmuyor. Biz size sizi mutlu edebilmenin bütün anahtarlarını sunmak için buradayız. Kademe kademe ama bütün anahtarlar A'dan Z'ye. Sevgili kardeşlerim, 28 basamağın hepsinin ilmini hamdolsun ki de Allah-u Teala öğretti. Biz öğrenelim diye değil, siz öğrenesiniz diye. Biz mutlu olalım diye değil, siz mutlu olasınız diye. İşte bu güzelliği yıllardan beri beraberce yaşamaktayız. Elbette bu mutluluğu, bu saadeti kıskananlar olacaktır. Elbette sizi çekemeyenler olacaktır. Sevgili kardeşlerim, onları bir kenara bırakın. Biz, Allah, siz ve biz. Biz bir üçlüyüz. Biz mutlu insanlarız. Ve bütün dünya bu ışıktan başlayarak mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah bizimle beraberdir. O bizimle beraberse o zaman bizlerin mutluluğunu Allah sağladığına göre, o bu mutluluğu koruyacağına göre, hangi şartlar içinde olursak olalım, mutlaka bu saadeti Allah-u Teala bizlere yaşatacaktır. Öyleyse bugün, bu akşam sizlerle bu konuşmadan sonra Türkiye'nin ekonomisini konuşacağız. O karamsar sahneler, mahva doğru yürüyen Türkiye ekonomisi sakın sizi üzmesin. Bu geçici bir devredir. Onlar bunun hangi standartlarda gerçekleşecek konusunda daha yeni yeni bilim sahibi oluyorlar. İlk defa geçen hafta bir iktisatçı kardeşimiz birçok konferansta onunla beraber olmuştuk. O, altın karşılıklı bir para rejiminin tatbikatına girmek üzere olduğunun müjdesini veriyordu. Öyleyse bu fikri bize veren Allah. Biz elimizdeki imkanlarla 60 küsur kişiye formülü ulaştırdık. Sevgili kardeşlerim, şu dünya Allah'ın tayinleriyle neşve neva bulur. Biliyor musunuz, eğer rahmetli Özal'la, rahmetli Adnan Kahveci o zaman hayatta olsalardı, bundan 15-20 yıl evvel Türkiye'de altın karşılıklı rejim, para rejimi kurulabilecekti. Türkiye şu anda gayri safi her taşınırken milli geliri o günlerin 4 katına çıkmış olan, reel parayla 4 katına çıkmış olan bir ülke olacaktı. Ama her taşınırken milli gelir büyümüyor, küçülüyor. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Evet, bugün Türkiye'de kriz var. Evet, bugün Türkiye mahva doğru gidiyor. Bunlar birer vaka. Ama geleceği görebiliyorum. Geleceğiniz öyle olmayacak. Mutlu insanlara yolda olacak ülkeniz. Dünyaya ışık olacaksınız. Allah'ın dostları olduğunuz için. Ekonomiyi ondan öğrendiğiniz için. Öyleyse ümitsiz olmanız için sebep yok. daha karanlığa doğru gidecek çünkü ülke doğru. Ama bu sonsuza kadar gitmez. Neticede her şey değişecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Türkiye dünya platformunda ait olduğu yeri mutlaka alacak. Biz ümitsiz olmanız için hiçbir sebep yok. Elbette denizler dalgalanmadan durulmaz. Elbette gündüzleri önce karanlıklar işgal eder. Her gecenin sonu mutlaka gündüzdür. Her gündüzün sonu gece olduğu gibi. İşte Osmanlı'nın İslam devresi bir gündüzdür. Güneş gibi Osmanlı dünyayı aydınlattı. Sonra gece geldi. Bu gecenin belki en karanlık günlerini Türkiye bugün yaşıyor. Bir ahlaksız insanlar fırtınası ülkenin ekonomisini yerledir etti. Senetlerin sevgili kardeşlerim %60'dan fazlası ödenmiyor. O zaman kime nasıl güvenleyeceksiniz? İnsanlar Allah'ı unutmuşlar. Bir bunların kötülük etmek onlar için önemli bir şey görünmüyor. İnsanlar borçlarını ödememekte ısrar ediyorlar. Ödemek isteyenler alacaklarını alamadıkları için ödeyemiyorlar. Tamam. Bütün bunlar birer vaka. Yüz binlerce dükkan Türkiye'de kepenklerini açıyor, sitayetmeden kapanıyor. Bu da tamam. Kriz var, evet. Ama bu sonsuza kadar devam etmez. Mutlaka insanların aklı başına gelecektir. Nitekim o okuduğumuz haber böyle bir para rejimi kuruluyor diye geldi. Üniversite öğretim üyesi olan bir ekonomist kardeşimiz bu haberin kaynağı. Altın karşılıklı bir para rejimi yeni Türk lirası 1 milyon Türk lirasına muhatap olacak. O mektuplarda bunları hep söylemiştik. İlave başka şeyler de getirmişler konuya. Ama böyle bir tatbikat Türkiye'de enflasyonu bir anda bitirir. Bizim yapmamız gerekmiyor. Ama öğreten Allah'ın ışığı altında dünya üzerinde enflasyonsuz bir para inşallah ilk defa Türkiye'ye nasip olacak. Eğer fikir gerçekten kabul edilmişse ki o intiba edindik, o zaman kurtuluş uzaklarda değil, ekonomik kriz o zaman yakın bir gelecekte sona erer. Diğer şartları da hep söyledik buradan. Kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlara ne getirmesi, hazinenin sırtındaki kamburun yok edilmesi, bankalarla ekonomi arasındaki para nehirlerinin yatırımlarda kullanılması, bu Allah'ın yönetisi birer birer gerçekleşecektir. Türkiye, dünyadaki en büyük 10 ekonominin arasında mutlaka girecektir. Öyleyse ümitsiz olmak için sebep var mı sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine güzel ki bugünkü karanlık tabloya bakıp sakın ümitsizliğe kapılmayın. Gelecek süsleyenindir. Bu her cümeşten bu sıkıntılı devreden pay alarak geleceğe ulaşın. Bu bir ders olsun hepimize. Ekonomi bir oyuncak değildir. Onu bilenlerin yönetmesi gerekir. ekonomiyi çoluk çocuğun eline teslim edenler bir iki tane istifa mektubuyla karşılaşırlar sadece. Ve olay onlara göre bitmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün babalar günüymüş. Bugün kardeşlerimizden pek çok mektuplar aldık. Pek çok telefonlar aldık. Hediyeler aldık. Hepsine medyuna şükranım. Hepinizi, bütün babaları Allah-u Teala'nın huzurunda babalar gününde selamlıyorum. Tebrik ediyorum. Babalar gününe hassasiyetle yaklaşan ve tebriklerle, hediyelerle bizlerin gönlünü şad eden bütün kardeşlerimize Allah'ın huzurunda şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki şartlar bugün neyi gösterirse göstersin, ümitsiz olmak için sebep yoktur. Biz tam bir güvencin içindeyiz. Türkiye'nin geleceği müemmendir. Bir geçiş devresindedir ülke. Sıkıntıyı bir süre daha yaşayacaktır. Ama aklı başında olan insanlar mutlaka tedbiri alacaklardır. Tekrar söylüyoruz sevgili kardeşlerim, bunu bizim yapmamız gerekmiyor. Ama yapanlar bunu yapmak mecburiyetindeler. Mutlaka altın karşılıklı bir para rejimi. Hamdolsun ki bunun ilk müddetini almış durumdayız. O yazıyı bulabilirsem belki sizlere de inşallah okumak nasip olur. Onu kim bize ulaştırmışsa o kardeşimizin tekrar ulaştırmasında fayda görürüm. Bu babalar gününde sizlere bir babanın ülkesi için bir müjdesi. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Biz neye layıksak onun karşılığını alırız Allah-u Teala'dan. Öyleyse daha güzel şeylere layık olmak için biz herkese daha güzel davranışlarla yaklaşalım. O zaman herkesin de bize daha güzel davranışlarla yaklaştığını görürüz. Kötülük kötülüğü, iyilik iyiliği, ışık ışığı, karanlık karanlığı çeker. Çürük elmalar birbirini çürütür. Nur başkalarına nurlatılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın nurları üzerinizde olsun. Geleceğe ümitle bakın. Gelecek sizindir. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi babalar gününüzü bir defa daha kutlayarak selamlıyorum. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberlikte sevgi hakim rolü oynamaktadır. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi bağı bizleri birbirimize bağlıyor. İnsanların sevmeyi çoktan unuttuğu, nefretliği kini öne aldıkları bir devrede yaşamaktayız. Ama biz farklı bir toplumuz. Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, insanları sevenler. Öyle bir noktada olmalıyız ki bizleri sevmeyenleri de bizim için pek çok yalanı söyleyebilenleri de bizi sevenleri de sevmekle mükellefiz. Ve Allah-u Teala hamdolsun ki kalbimize yalnız sevgi tohumları ekmiş. Bize düşman olanlar olabilir. Her zaman, her devirde olacaktır. Ama biz onları da severiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtmamız lazım ki herkes yaptığının bedelini öder. Herkes kazandığı derecelerin mükafatını yaşar. Öyleyse bir kaybedenlerden olmak var. Başka insanların aleyhine bir davranış biçimleri dizisi içinde olmak var. Bir de insanları sevmek var. Bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği marifetlerden birisi budur. Biz bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrendik. Bunu Yüce Rabbimizden öğrendik. Allah-u Teala öğretti. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah-u Teala ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşamak zorundayız. Sonra ölüm vazgeçilmez bir sonuç. Ve işte konunun asıl güzel tarafına geliyoruz ki güzellik odur ki insanları severek yaşayacaksınız. Sizi sevmeyenleri de severek yaşayacaksınız. Allah-u Teala nefreti, kini, düşmanlığı, hasreti içimizden bütünüyle söküp aldı. Aleyhimizde olup da hakkımızda bir sürü kötü sözler sarf edip de onları kızacağımızı zannedenler. Hayır, sizlere kızmıyoruz. Sizlere kızmaya hak görmüyoruz kendimizde. Şeytan insanlara her şeyi yaptırır. Biliyoruz ki yanlış davranan herkes şeytanın oyununa gelmiş, tuzağına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, bir
Allah ile beraber olmak var. İki, şeytanla beraber olmak var. Ne zaman davranış biçimleriniz başkalarını rencide edecek, başkalarına sıkıntı verecek bir form oluşturursa, o zaman siz Allah ile beraber değilsiniz. Şeytan sizi o kötü davranış biçimlerine ulaştırmış. Bunun manası odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki Allah Teala kalbimize kini, nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, negatif faktörleri hiç yaklaştırmıyor. O zaman hayatımız sevgi ekseninin etrafında cereyan ediyor. Sevmek konunun ağırlıklı yanı. Her şey buradan öylesine güzel görünüyor ki. Dikkat edin kardeşlerim. Başkalarının size karşı yaptığı kötü davranışlar, saldırılar, onların derecat kaybetmesine, sizinse derecat kazanmanıza sebebiyet verirler. Ayrıca nefretin, kinin, iftiranın, iftira edilene ve kin duyulana bir zararı dokunamaz. Kuvveden fiile çıkmadıkça nefret ve kin sadece bir düşmanlığı temsil eder. Ama negatif bir rahatsızlık, bir acı oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftiralar yüzünden senelerce hapishanede, hatta zindanda kaldı. Hapishanenin karanlık odalarından bir tanesinde. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes Allah'ın sevgi çerçevesi içindedir. Allah nefret etmez. Allah kin duymaz. Allah hak edeni cezalandırır. Bu dünya hayatında kader adını verdiğimiz sistem insanlara huzursuz verecek bir boyut taşımışsa, onun arkasında bir başkası yoktur. O kişinin kendisi vardır. Sevgili kardeşlerim, bizim için de aynı şey. Eğer insanlar bize kızıyorlarsa, bu onların problemi. Biz sevmeyi öğrendik Allah-u Teala'dan. Bu sevgi halesi içinde ömrümüz devam ediyor. Sevgisiz yaşayamayız. Biz Allah-u Teala sevmeyi öğretti. Nefreti, kini daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizden tamamen sildi Allah-u Teala.
Tesbih ise bunun çok daha ötesinde bir olaydır. Hayır, biz daim zikre ulaşmadık. Biz tesbihe ulaşmadık. Allah bizi daim zikre ulaştırdı. Allah bizi tesbihe ulaştırdı. Eğer mutluysak, Yüce Rabbimizin bize verdiği bir hediyedir bu. Her türlü şart içinde mutluluğu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, hapishaneye de girdik. 70 gün orada kaldık. Oradaki insanlara defaatle konferanslar verip onların da çoğunun tasavvufa girmesini sağladık. Her şey öylesine güzeldi ki Allah Teala bize ispat etti ki hapishanede de güzel günler geçirilebiliyor. Eğer Allah'ın dostuysanız her yer sizin için cennet olur. Eğer şeytanın dostuysanız bahçeler, bağlar size cehennem olur. Ey benim kardeşlerim, hayat felsefenizi öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada adalet hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada mutluluk hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada sevgi hakim olsun. Nefretin bittiği, sevginin bütün boyutlarıyla kök saldığı bir devre bütün insanlar için sadece mutluluk devresi olabilir. Böyle bir hayat herkese nasip olmaz. Neden nasip olmaz? Çünkü şeytan bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşan bir sürü şeytanı devreye sokar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Adem Aleyhisselam sevgiyi temsil ediyordu. Bir tarafta nefret var. İblis de nefreti temsil ediyordu. Kıyamete kadar hep bu iki faktör var olmakta devam edecek. İnsanlar birbirini sevecekler. Bu sevgi kökenli davranış biçimi Allah ile ilişki kuranların işidir. İkinci bir grup, insanlar birbirinden nefret edecekler. Bu da şeytanla ilişkisi hakim olanların durumudur. Sevgili kardeşlerim, nerede kin, intikam, hırsızlık, adam öldürme, başka insanları incitecek olan her türlü davranış söz konusuysa orada hakim unsur iblistir ve onun tayfasıdır. Nerede insanları sevmek, onlara yardım etmek için var gücüyle çalışmak, onları mutlu etmek için uğraşmak varsa, hedef tayini bu istikamette yapılmışsa, o zaman orada mutluluk vardır, huzur vardır. İşte Allah'a en çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize mutluluğu ve huzuru öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Bir adım daha atalım. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biz mutlu bir insanız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki öyle bir
hayat felsefesinin içine Allah Teala bizi ulaştırdı. Nefreti kalbimizden bütün boyutlarıyla söktü, aldı. Kini, düşmanlığı, haseti aldı. Ve geriye bütün boyutlarıyla hükümran olan sevgi kaldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Her türlü düşmanlığı gördük. Ama bir taraftan da dostluğun her zerresi bizi yudum yudum kuşattı ve etrafımızda bir sevgi halesi insanlar tarafından vücuda geldi. İşte onlar sevmeyi öğrenenler, onlar bizim etrafımızda Allah'a bağlılık konusunda ön safları işgal edenler, sevgi çemberinin içinde yaşayanlar. Her yeni gün sevmeyi öğrenenlere yeni bir müjdedir. Bir defa daha başka insanları sevmek için fırsat oluşacaktır. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için fırsat oluşması demektir bu.

İnsanlar için mutluluk adı verilen müessese, bunun yaşanabilmesi ancak bir duygunun önderliğinde gerçekleşebilir. Bu sevmektir. Sevmeyen insanın mutluluğu söz konusu olmaz. Nefreti sevgisinden ötede olanlar mutlu olmayan insanlardır. Huzursuzdurlar. Kendilerine kötülük yapıldığından daima şikayet ederler. Ama arkasında onların başkalarına yaptığı kötülükler de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu etmek varken onlara kötü davranmak söz konusu olsun? İnsanlar vardır. Siz onları sevseniz de onlar sizden nefret edebilirler. Ve nefslerinin kalbi sevmeye müsait değildir. Kalpleri nefrete açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kalbi yapısı var. Bu kalbi yapı içinde yaşarız. Kalp sevginin merkezini teşkil eder. Dikkat edin, seven insanın yüzüne baktığınız zaman orada nefret göremezsiniz. Orada başkalarına kötülük etmek arzusu göremezsiniz. Orada sadece sevgi vardır. İşte hayat bu sebeple gerçek hayat sevmekten ibarettir. Gerçek hayat mutluluğu ihtiva eden hayattır. Allah'ın Tevrat'ta, Allah'ın İncil'de, Allah'ın Kur'an'da hedef gösterdiği hayattır. İnsan için başka bir yaşantı söz konusu olamaz. Yedi safa, dört desinlik bir yaşantı. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Böyle bir başlangıcı yoksa kişinin Allah'a ulaşmayı dilememişse ruhunu hayattayken ruhunun gerçek sahibi olan ve kendisine onu üfüren Allah'a ruhunu ulaştırmayı düşünmeyen kişi için mutluluk kapıları hiçbir zaman açılamaz. O kişi kendini zindana mahkum etmiştir. İnsanlar onun için sıkıntı aracıdır. O başkalarına kötü davrandığı için başkalarında da kötü muamele gördüğü cihetle herkesi düşman kabul eder. Sevgili kardeşlerim, oysa ki hayat dediğimiz şeyi gerçek anlamına indirgediğimiz zaman bunun mutluluk adı verilen bir sistemle çok yakın bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hayattan murat mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise bedava gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Bu nokta
sizin nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. %80 mutluluğa ulaşacaksınız. Mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra ullevvap alacaksınız. Daimi zikre ulaşacaksınız. Mutluluk artık sizin için %100'ün civarındadır. Bundan sonraki kademe muhlis olmaktır. Bunun için tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmeniz gerekir Allah Teala'nın huzurunda. Sonra da salam makamının sahibi olan salihlerden olursunuz. Salam makamını ondan evvelki İhlas makamı, ondan evvelki Ulelvap makamı, üçü de daimi zikre ihtiva eder. Ama onlar arasında dahi nefslerin kalbi %100 nurla dolmasına rağmen orada dahi farklılıklar yaşanır. Dünya hayatında en çok mutlu olanlar muhakkak ki salihlerdir. Onlar ihlas makamının ötesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşarlar. Her şey onlar için en güzel standartlarda oluşur. Onların düşman olabileceği hiç kimse oluşmaz. Onlar hiç kimseye düşmanca davranamazlar. Hiç kimseye zarar vermeleri söz konusu olmaz. Hayatlarını başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Öyle sadece onun için yaşarlar. Bu yaşantı ise mutluluk verdiklerinden daha fazla mutlu olmalarını oluşturur. En çok mutlu olanlar başkalarına mutluluk vermeyi %100 gerçekleştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes hür, herkes serbest, herkesin nefsi de var, ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz size ait değil. Allah'ın ruhu. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Ve onun içine ruhundan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve kainatta bir tek mahluk var, insan. Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan tek mahluk. Ve bu bapta bir mutluluğu yaşıyor insanoğlu. Huzur içinde, çünkü her şeyin en güzeline sahip. Her şeyden evvel başka hiçbir mahlukta olmayan Allah'ın ruhunu doğuştan itibaren kişi taşıyor. Ve de kişi başlangıçta dengededir. Neden? Nefsi %100 afetlerle doludur. Nefs tamamen kötülükleri emreder. Ruhu ise %100 hasletlerle doludur. Denge tamamdır. Ama Allah Teala ruhu bizde bırakmıyor. İstiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Allah Teala'nın bu dizaynı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırması,
ancak bizim Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kimse hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, cehennemle cenneti birbirinden ayıran duvar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi, İslam'ın 5 şartını tatbik ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan boyu zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bu kişinin gideceği yer cennettir diyor herkes. Hayır, cennet değildir. Böyle bir kişinin gideceği yer sadece bu dizayn içinde kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman cennet olamaz. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek var ise, var olduğu anda kişi cehennemden kurtulmuştur. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişiye mürşit sevgisi verir, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu Allah'a ulaşacaktır. 8 aylık bir devre bu konu için yeterlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dedik. Ama realite böyle değil. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın kontrolü altındaki şey, Allah onun üzerinde hakimiyet sahibi, Allah ona ibadetleri sevdirir, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterir. Ve Allah Teala o kişinin ruhunu, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah'a ulaşmayı

Kişi bir tek şey yaptı. Allah'a ulaşmayı diledi. Buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı diledi. Allah için bu yeterlidir. Ne yapması için yeterlidir? O kişinin cehennemden çıkması için yeterlidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler de hemen arkasından ölürse, bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Ölmedi, yaşıyor. Mürşidine ulaştı. Ondan sonra öldü. Bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa, nasıl Allah Teala onu mürşidine ulaştırdıysa, o kişinin ruhunu gene Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi kılar. İşte Allah'ın hediyeleri bunlardır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet. Bu hedeflere ulaşmak için bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu dilek Allah için yeterlidir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemesinden itibaren 7-8 aylık bir devredir. Eğer kişinin bu kadar hayatı varsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bunun için gerekli olan mürşit sevgisini Allah'ın kalbine verir. Kişiye mürşidini gösterir. Kişi severek heyecan içinde mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrılır. Bu vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu muhteva içinde bunun 7 ay devam ettiğini görelim, düşünelim. Demek ki emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi seyresülük yapacaktır. Yani ruhu nefsi emmarede birinci kata ulaşacaktır. Levvame'de ikinci gök katına, mülkime'de üçüncü gök katına, mutmainne'de dördüncü kat gök katına, Radiye'de 5. gök katına, Mardiye'de 6. gök katına, Tezkiye'de de 7. gök katına çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu kişi bunları elde etmiş olmayacaktır. Allah onları ona hibe edecektir. Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ona namaz zevkini, zikir zevkini Allah vermiş ve onu bunları yaparken mutlu olmak şerefine erdirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynını görüyoruz. İnsanlara Allah kendisini sevdiriyor, Allah'a ulaşma talebini onlar üzerinde oluşturuyor. Ondan sonra da onlara yardım ederek onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunlar hep Allah'ın bizler için vücuda getirdiği hediyeler. Hem Allah kendisine ulaştırıyor, hem de biz ulaşmışız gibi bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Daha sonra devam edersek fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Muhlis oluyoruz. Altıncı kat cennetin sahibi oluyoruz. İrademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Salih oluyoruz. Yedinci kat cennetin sahibi oluyoruz ve irşat makamında Allah-u Teala sahibi kılıyor bizleri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat bundan ibaret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için dilediği anda cehennemden kurtuluş mutlaktır. Onun için bizi ilk defa dinleyenler,

Bizden daha yeni haberi olanlar, hepinize Kur'an'ın temel hükmünü hatırlatırız. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha ve salavat Allah ve salam.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insanlarımızın çok büyük bir kısmının, çok çok büyük bir kısmının yaşayamadığı mutluluk. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey var, sizin mutluluğunuz. Şeytanın da sizden istediği bir tek şey var, mutsuzluğunuz. Ve şeytan şu anda duruma hakim görünüyor. Çevrenize dikkatle bakın, insanların büyük kısmını mutsuz göreceksiniz. Neden sevgili kardeşlerim acaba? Neden herkes mutsuz? İnsanlar mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa köşe bucak her tarafta arıyorlar. Ama oralarda yok. Mutluluğun parayla elde edileceğini zannediyorlar. Çok para kazanıyorlar. Ve düşünüyorlar ondan sonra, o kadar parayı kazandıktan sonra. Yahu diyorlar, biz bu parayı kazandığımız zaman mutlu olacağımızı zannediyorduk. İşte şimdi paramız var, istediğimiz her şeyi alabiliriz. Alıyoruz da, hanımız var, apartmanımız var ama mutlu değiliz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Ve hemen hemen bedava Allah-u Teala tarafından herkese verilir. Kim mutluluğu talep ederse Allah-u Teala'dan, Ya Rabbi ben mutlu olmak istiyorum derse, Allah-u Teala onu mutlaka mutlu kılar. Ama Allah'ın formülüne uygun bir talep ile. Eğer bir insan Allah'a, Ya Rabbi, insanların bir kısmı mutlu, bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz, ben de o mutsuz kesimin içindeyim ve mutlu olmak istiyorum, beni mutlu kıl tarzında bir dua ederse, Allah Teala o kişiyi hiçbir zaman mutlu kılmaz. Bütün taleplerin Allah'ın kanunlarına uygun bir şekilde yapılması lazım. Öyleyse kişi Allah-u Teala ne talep edecek? Diyecek ki, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ermişler. Yani ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar. Sana ulaşmayı diledikleri zaman zaten evliya olmuşlar. Ondan sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını hepsi sana ulaştırmışlar. İşte ben o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır, Ya Rabbi. İşte kim böyle bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Allah o talebi mutlaka kabul eder. Ve Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Gerçekten böyle mi söylüyor? Hadi gelin bakalım. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah dalalette olanları bırakır diyor. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Dalalette olan her kimse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Dalalette olanları Allah Teala bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse onun dilemesi kafi diyor. Ben onu kendime ulaştırırım. Peki başka ayetlerde de var mı böyle bir olay? Var tabii. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona, kendisine men o kişiyi yünip yönelmiş olan, kendisine yönelmiş olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın garantisi var. Kim mutlu olmak istiyor? Hadi bakalım şimdi gelin. Kim mutlu olmak istiyorsa hemen harekete geçsin. Ya Rabbi diyecek, ben senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Ne olur? Sen zaten insanların, yarattığın biz kullarının mutlu olmasını istiyorsun. Bunun için mukaddes kitapları indirmişsin. İşte bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim. Son peygamber indirdiğin son şeriat kitabı. Ve ben o kitaba uygun olarak, kitaptaki talebine uygun olarak senin, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından biri olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Ne olur? Dünya mutluluğunu %51 yaşamayı Allah Teala garanti eder. Böyle bir talebin sahibine Allah Teala dünya mutluluğunun %51'ini garanti eder. Mutlaka onu yarı yarıya mutlu bir insan haline getirir dünya hayatını yaşarken. Gelelim ikinci aleme. Ölen kişiler bir süre orada kalacaklardır. Ama kıyamet günü cennete veya cehenneme gireceklerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, diledikten sonra olan ölen kişi birinci kat cennete girer. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa yani 14. basamak ve onun ötesinde olmuşsa, 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar bu kişi ruhunu Allah-u Teala 21. basamakta ulaştıracaktır. 22. basamakta da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kim mürşidine ulaşır da tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir hayatı olan kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ondan sonra ölürse kişi kıyamet günü mutlaka üçüncü kat cennete girer. Bir defa daha tekrar edelim. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ondan sonra ölürse, o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Kim 14. basamakta mürşidine tabi olup ondan sonra ölürse,
ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim otomatik olarak yola çıkan ve Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştıracak olan ruhunu, Allah'a ruh ulaştıktan sonra ölürse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu süreç içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç mevcut olmayan hasletler ve fazıllar o kişinin nefsinin kalbine girecektir. %2 rahmet nuru, %49 da 7 defa %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine girip bu rakam tamamlandığı zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur bu noktadan sonra ölürse. Bu o kişiye Allah-u Teala tarafından verilen bir mukaddes hediyedir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunu dileyen kişiyi Allah-u Teala, eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Mutlaka Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse hadi koşun, sizin için açılan cennetin kapılarına koşun. Nasıl koşalım mı diyorsunuz? Sadece bir tek şey yaparak, dünyadaki en kolay, en basit şeyi diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Bana dediler ki, daha sana ulaşmayı dilersem hemen evliya olurmuşum. Ama henüz ermemiş olan bir evliya. Eğer mürşidime ulaşıp da ondan sonra ölürsem bana dediler ki ikinci kat cenneti olursun. İkinci kat cennetin sahibi olursun. Üstelik de ermiş evliya olursun. Çünkü ruhun Allah'a ermiş olur. Çünkü üçüncü safhada bu ruhun Allah'a ulaşması. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi evliya olmakta devam eder. Burada ermiş evliya olamaz. Ne zaman ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. O zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur ve ermiş hüviyetine de ulaşır. Ermiş, ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış bir evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bu gelişme herkese açıktır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı mutlaka bu hedefe ulaşmak yönünde bir emre dayalıdır. Allah-u Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını üzerlerine farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kendisinin ruhunu insana üfürmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan
üfürdüm diyor Allah Teala. Hepimizin içine Allah Teala doğduğumuz zaman ruhundan mutlak olarak üfürüyor. Sonra da bize diyor ki sana ruhundan üfürdüm ama onu geri istiyorum. Bunu bana ulaştırmak için harekete geçersen, yani bunu benden dilersen birinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve ben seni mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılacak olan mürşidine ulaşırım. Ulaştırırım. Benden mürşide ulaşmayı talep ettiğin an mutlaka bunu da gerçekleştiririm. Mürşidine tabi olduğun an ikinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve daha ötesi de benim garantimde diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım bunları yaptığın zaman ve kendime ulaştırdığım zaman üçüncü kat cennetinde sahibi kılarım senin diyor. Yani diyor, senin yapabileceğin şey sadece bana ulaşmayı dilemek. Benim yapacağım şey ise seni kendime ulaştırmak ve seni üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Ve diyor ki Allah Teala yetmez diyor. Bir de dünya mutluluğunun en az yarısını sana yaşatmak. Şimdi soralım bakalım sizlere sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı neyi satın aldınız? Bir dilek karşılığı, sadece bir dilek. Bir dilek karşılığı cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti ettiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gene bir talebin karşılığı neyin sahibi oldunuz? Dünya saadetinin yarısının. Yani dünyada yaşarken hayatınızın diyelim 12 saat uykunun dışında yaşadınız. Bu sürenin yarısı mutlaka sizin için mutlulukla geçecek. Afetler duruma 150'den daha az hakim. Başlangıçta nefsinizin kalbinin şeytan bütününe kumanda ediyordu ve sizi dünyadaki mutsuz insanlardan birisi olarak kullanıyordu. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdı. Allah Teala Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediniz. O ulaştırdı. Ama ulaştırdıktan sonra nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düştü. Şeytan nefsinizin kalbine %100 hakimken hakimiyeti %50'nin altına düştü. Artık şeytan hakim değil nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri duruma hakim. Onların nefsinizin kalbine gelenlerin adına Allah Teala fazıllar diyor. Faziletle ruhunuzun hasletleri aynı hüviyette. Öyleyse Allah Teala bunu garanti ediyorsa, ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden dilemiyorsunuz? Bu kadar kolaysa, sadece sizin bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa, neden dilemiyorsunuz? Mutluluk nasıl bir şey? Mutluluk deyince biz insanın huzuru yaşadığı iç dünyasında dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşadığı olayın adıdır mutluluk. Mutluluk kesintisizdir. Kesintisiz bir vetire, kesintisiz bir oluşum ve hayat tarzı, yaşam tarzı. Öyleyse ne olur? Başlangıçta
Bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Tabii bunları kontrol altında tutan aklınız, akıl ve size verilen serbest irade. Hür irade. Bütün bu hedeflere sizi ulaştıracak şey de zaten iradenizdir sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? Çünkü nefsleri afetlerle dolu. Ve onların kullandığı akıl o alemdeki her alemde kullanılan akıl o alemdeki şartlara göre kişinin vasıf kazanmasını temin eder. Yani insanların hep birbirini kırdığı, birbirlerine olanca kötülüğü yaptığı bir huzursuzluk yaşanıyorsa o ülkede, akıl o ülkede neşvi neva bulacağından, o ülkede şuur kazanacağından, o ülkenin standartlarına göre şekillenir. Ve de o kişi hep mutsuz olmakta devam eder. Allah'ın onu kurtuluşa ulaştıracak olan şartlarını tatbikata koymadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinize dikkatle bakın. Öfke, kin, kıskançlık, gurur, pintilik, düşmanlık, hepsi nefsinizin afetleri arasındadır. Ruhunuzda ise bunların tam karşılıkları vardır. Nefsinizin düşmanlık faktörüne karşı ruhunuzda dostluk var. Nefsinizin cimrilik faktörüne karşı ruhunuzda cömertlik var. Nefsinizin öfkesine karşılık ruhunuzda sükunet var. Her negatif konumun nefsinizin kalbindeki her negatif faktörün karşılığı mutlaka bir pozitif faktör olarak ruhunuzun kalbinde vardır. Ve bir eşitlik sağlanmak yoluyla size ruhunuz ve fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Doğarsınız, Allah-u Teala ruh üfler içinize. O noktadan itibaren nefsinizin kalbindeki 19 afetin karşılığı olan 19 grup fazı 19 grup haslet ruhunuzla beraber size teslim edilmiş olur. Böylece bir denge içinde yaşarsınız. %50'si karanlık olan, %50'si nur içinde olan bir dünyada yaşıyorsunuz aslında. Ama şeytan size ne kadar tesir edebilirse o kadar sizi huzursuz yapar. Şimdi Allah'ın yasak ettiklerinin serbest bırakıldığı, emirlerinin ise bütünüyle devreden çıkarıldığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek değildir. Allah Teala bunların ötesinde zikir yapmanızı istiyor. O zikri yapmazsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Bir insan
Kendi kendine zikir yaparsa mutlu olabilir mi? Olamaz. Şartları tahakkuk etmemiştir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, bu noktadan itibaren Allah ona tecelli edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin üzerinde Allah mutlaka tecellisini gerçekleştirir. Öyle bir tecellidir ki o kişi bir barikat altına alınmıştır. Bir koruyucu kalkanla bütünüyle şeytandan korunmaktadır. Allah'a ulaşmayı dilediği ne kadar şeytanla karşılaştıkça mağlup olan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği günden itibaren artık şeytanla karşılaşmayacaktır. Çünkü Allah Teala onu koruyucu bir kalkanla şeytandan o kişinin nefsini ve nefsinin afetlerini bütünüyle korur. Nefsin afetlerini şeytanın azdırmasına müsaade etmez. Düşünün, ruh vücudu terk etmiştir. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Artık ruh vücutta olmadığı için hasletler yoktur. İşte bu noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine gelecektir. Ve kalbe gelen rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlayacaktır. Baştan biriken sadece %2 rahmettir. Nefsinizin kalbi tam olarak nurla dolduğu zaman %100 nur olacaktır. Geri kalan %98'i sadece fazıllardır. %2 rahmete mukabil, %98 fazıl, nefsinizdeki bütün afetlerin yok olmasını neticelendirir. Nefsinizdeki bütün afetler yok olur sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda herkes için geçerli olan şey Allah'ın güzelliklerini en güzel ölçülerde yaşamaktır. Gerçekten yaşanır insanoğlunun pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak, içinden bağırmak geldiği günler yaşaması söz konusudur. Ve Allah-u Teala tarafından garanti edilir mutluluk. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırsın da Allah'ın zatına ulaştırsın. Allah'ın zatında ruhu yok olsun. Bu 7 tane gök katının aşılması her katta o kişinin nefsinin kalbine %7 fazla yerleşmesiyle mümkündür. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Vücudun dengesi bozulmuştur. %50 karanlığa karşılık %50 aydınlık olan nefsin kalbi, kapkaranlık olan nefsin kalbinin apaydınlık olan ruhun kalbiyle karşılaşması ve dengeyi sağlaması söz konusuydu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel %50 karanlık, %50 nur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dileyince ruh vücudu Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala o kişiyi kontrolü altına alıyor. 14. basamakta ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman nefsi korumaya başlıyor Allah Teala. Nefsi bir koruyucu kalkanla kontrol altına alıyor. Şeytanın o kişinin nefsine telkinlerde bulunmasını Allah Teala %100 önlüyor. Ve şeytanın o kişi üzerindeki tesir etmeye çalışan davranışları, o kişiyi kandırmaya çalışan şeytanın bütün gayretleri boşa gider. O kişi üzerinde hiçbir etki sağlayamaz. Çünkü Allah-u Teala şeytanın bütün tuzaklarını boşa çıkaracak olan bir korunma sistemiyle kişiyi kontrolü altına almış, koruması altına almıştır. Ne zamana kadar?
Ta ki o kişi ruhunu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken ulaştırsın. O güne kadar kişi mutlak bir saadeti yaşar, mutluluğu yaşar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 afetler vardır. Ruhu vücudunu terk etmiştir, hasletleri çoktur. Ama şeytan hüküm ferma olamadığı için kişi devamlı huzur içinde yaşar. Nefsinin afetleriyle ruhun hasletleri arasındaki kavga bittiği için. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın koruyucu muhafazası devam eder. Ne zaman 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşirse o kişinin kalbinde, o güne kadar her %7 nur birikimiyle birinci kata çıkan, ikinci bir %7 birikimiyle ikinci gök katına çıkan ruh, 7 defa %7 nur birikimiyle 7. gök katına çıkacaktır. Orada 7 tane alem açacaktır. Sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olur? Yok olduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişinin üzerinden kalkar. O kişi şeytanla yeniden karşı karşıya kalır. İşte tehlikeli sattıvail burada başlar. Çünkü şeytanın insana negatif tesir etmesini önleyen kalkan devreden çıkmıştır, ortadan kalkmıştır. Ve böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya olmaktır. Şeytan böyle bir insanla başkalarından çok daha ciddi şekilde meşgul olur. Fena halde içerlemiştir, kızmıştır o kişiye ki Allah'la ilişki kurmuştur kişi, şeytandan uzaklaşmıştır ve de ruhunu da Allah'a ulaştırıp görevini tamamlamıştır. Üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Bu kişinin gerek üçüncü kat cenneti hak etmesi, gerek dünya üzerinde mutluluğu yaşayabilmesi, %51'den fazla, %51 nur birikimiyle kişi bu noktaya gelmiştir. O noktadan sonra da zikrini arttırırsa nefsindeki nurlar %51'den 60'a, 70'e, 80'e, 90'a ve %100'e yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e yükselecektir. Ama bu aşamada kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen sürede kişi Allah'ın kontrolü altında ve koruması altında olduğu için mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamıştır. Ama ruhu Allah'a ulaştığı andan itibaren Allah koruyucu kalkanını kaldırır, devre dışı bırakır. O noktadan sonra insan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya kalır. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durum tekrar tecelli etmiştir. Ama burada farklı bir durum vardır. Nasıl farklı? Eskiden başlangıçta nefsinin kalbinde %51, %100 afet vardı. Ruhun kalbinde de %100 hasret vardı. Yani ikisi dengedeydi. Bu noktada durum ne? Bu noktada da denge var. Nefsin kalbinde %50 fazıl ve %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nurla donanmıştır. Geri kalan kalbin geri kalan kısmında afetler yoktur. Ama şeytan o kişiye dehşetli bir tesir icra eder. Nefsinin kalbinde %49 afet vardır, %51 nur vardır. İşte
afetler yoktur değil, afetler vardır. Fakat %50'den daha az afet. İşte şeytan bu afetleri tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı huzursuz kılmaya çalışır. O kişiyle devamlı meşgul olduğu için sık sık başarılar kazanır bu konuda. Kişi giderek huzursuz birisi olmaya başlar ve zikirlerini aksatmaya başlar. Zikirlerini farkına bile varmadan azaltır. Geriye doğru giden süreç içerisinde o kişi nefsinin kalbinde giderek afetlerin artmasını oluşturan bir dünyada yaşar. Nefsin kalbi tekrar afetlerle dolmaya başlar. Bu mutsuzluğun geri gelmesidir. İşte böyle olmaz da o kişi yoluna devam ederse, nefsinin kalbinde %51 afet var, haslet varken, fazilet varken bu faziletler gidecek, giderek artacaktır. Öyle ki zikrini 2 saatten 16-18 saate çıkarmayı başardığı güne kadar geçen zamanda hep fizik vücudun teslimi için çalışacaktır. Ulaştığı zaman fizik vücudun teslimine nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk edecektir. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ve ulul elbap olacaktır. Daha sonra muhlis olacaktır. Sonunda da iradesini Allah'a teslim edip dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Neden mutludur bu kişi o noktada? Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi zaten ruhu vücudunda değildir. Nefsinin kalbi %98 fazılla, %2'de rahmet nuruyla dolu olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemi istemeyen bir hüviyette o kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzellikleri burada yaşanır. O kişinin nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluştuğu için o kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar. Mutluluk devamlı bir vetire olarak 24 saat boyunca o kişiyi hep kuşatır. O kişi başkalarına kızamaz. Onlardan nefret edemez. Onlara kötülük edemez. Herkesi sever. Hiç kimse onun düşmanı değildir. Herkes ona düşman olabilir. Ama o hiç kimsenin düşmanı olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte hedefiniz bu olmalı. Daimi zikre ulaşmak ve 24 saat boyunca her gün nefsinizin kalbinde sadece hasletler, fazıllar olacağı için, sadece Allah'ın nurları hakim olacağı için duruma, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaksınız. Bu sizin mutluluğunuzu ifade eder. Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yaşattı. Ve bu dünya mutluluğunun %51'ini garanti etti hepinize. Bir Allah'a ulaşmayı dileyerek günün %50'den fazlasını mutlu olarak yaşayabilirsiniz. Eğer gayret ederseniz ileride çok daha geniş seviyede mutlulukları yaşayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer şeytan size hakim olursa o zaman hedeflere yürüyemezsiniz, hedeflerinize ulaşamazsınız. Hepiniz için Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini sizlere sağlamasını, sizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hedeflerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Maktubi aleyhim ve amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Udu ve iyyâken estâin ihtina sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne enamte aleyhim gâilil magdûbi aleyhim ve rezzâlim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk saatinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki mutluluk ikiye ayrılıyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Dünya saadeti hemen elde edilebilen bir saadettir. Dünyada yaşanır. Aslında bu hemen elde edilebilir demekten muradımız, kendi standartları içinde bir gelişme sürecini takip eder ve bu süreç yıllarca sürebilir. Nihai hedefe ulaşmak, son hedefe ulaşmak çok yıllarınızı mutlaka alacaktır. Ama dünya saadetinin yarısına ulaşabilmek 5-6 aylık olan bir vetireyi ifade eder, bir gelişmeyi, bir fenomeni ifade eder. Öyleyse bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman belki başka bir ifade kullanmak daha uygun olur. Dünya saadeti yavaş yavaş elde edilir ve bu dünyada yaşanır. Ahiret saadeti bir anda elde edilir ama bu dünyada yaşanmaz. Kıyametten sonra cennette yaşanır. Öyleyse bugünkü, bu akşamki konumuz dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Şu dünyada mutlu olmaktır. Mutluluk nedir? Mutluluk bir. Dünya mutluluğundan bahsediyoruz. Dünya mutluluğu bir uyum halidir. Kavganın, savaşın sona erdiği yeri ifade eder. Noktayı ifade eder. İç dünyanızda savaşın sona ermesiyle nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle iç dünya mutluluğunu yaşarsınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan savaşın bitmesiyle dış dünyanızdaki mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın bütün emirlerine ve yasaklarına, emirlerini yerine getirmek ve yasaklara riayet etmek istikametinde tam başarıya ulaştığınız gün Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu elde edersiniz. Sulh ve sükun haline ulaşırsınız. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşarsınız bütün boyutlarıyla. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? İnsanlar zengin, müreffeh bir hayat sürüyorlar. Birçok evleri, apartmanları, daireleri var. Ama mutsuz insanlar. Onlara sorarsanız size şöyle söyleyeceklerdir. Ben mutlu olmak için zengin olmanın yeterli olduğunu zannediyordum. Bunun için, zengin olmayı başarmak için her şeyi yaptım. Bugün hamdolsun ki Allah Teala beni zengin kıldı. Ama mutlu değilim. İnsanların böyle söyleyip söylememeleri önemli değil.
onların yaşantılarına, konuşmalarına dikkatle bakın. Mutlu olup olmadıkları hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğu bir uyum halidir. İç dünyanızdaki uyumdan sizi men eden faktör iblistir. Bunun için de nefsinizi kullanır. Nefsiniz doğumunuzdan itibaren afetlerle doludur. Şeytan size hep o afetlere uygun emirler verir. Ruhunuzun hasletlerinin yerine getirilmesini istediği emirler değil, nefsinizin afetlerinin yerine getirilmesini istediği emirler. Ve nefsiniz de hemen bu emirlerin üzerine balıklama atlar. Çünkü nefsinizin talepleriyle şeytanın talebi aynıdır. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın bütün emirlerinin yapılmaması. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın yasak ettiği fiillerin hepsinin işlenmesi. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Bu kumandan akıl sizlere çok şeyler söyler. Sevgili kardeşlerim, aklınız eğer Allah'ın bütün emirlerinin uygulanmadığı, yasak edilen, Allah-u Teala tarafından yasak edilen her şeyin serbest olduğu bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği fiillere evet diyecektir. Allah'ın emirlerine de hayır diyecektir. Öyle bir ortamda şuur kazandığı için. Ve tabii o kişi de kendisini mutlu edecek olan davranışlara ne kadar zengin olsa olsun türlü ulaşamaz. Mutsuz bir hayatı ömrü boyunca devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dinlemektir. Dünya saadetine bunun fizik olarak bir katkısı yoktur. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa geçersiniz ve cennet saadetinin sahibi olursunuz. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla size tecelli eder. Beşinci basamakta görmeyen gözleriniz görmeye başlar. Altıncı basamakta işitmeyen kulaklarınız işitmeye başlar. İşaret makamının söylediklerini işiterek manasına varmaya başlarsınız. Yedinci basamakta ise idrak etmeye başlarsınız. Burası kalbinize imanın girdiği yerdir. Ondan evvel kalbinizde küfür vardı. Küfrün kalbinizden çıktığı yerdir. Gözleriniz kördü, kulaklarınız sağırdı. Kalbiniz idraksizdi. Bunların hepsini Allah-u Teala açtı ki siz bunları idrak ederek hedefe yürüyebilirsiniz. Sonraki olaylar dizisine bakıyoruz.

Orada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, orada Allah-u Teala'nın kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize, kalbiniz göğsünüzü yararak bir nur yolu açması ve zikir yapmanız, kalbinize Allah'ın rahmetinin girmesi, Eyşat makamına ulaşmanız söz konusu. Böyle bir dizaynda dünya mutluluğunu başkasından farklı bir boyutta yaşamıyorsunuz. Ama Allah'laşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 13. basamakta Eyşat makamını göstermiştir. 14. basamakta ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetinde sahibi olursunuz. Ama dünya mutluluğunuz burada da henüz başkalarından farklı bir standartta değildir. Ne zaman dünya mutluluğunuz adım adım artacaktır? Bundan sonra. Niçin artacaktır? Dünya mutluluğunun artışının arkasında nefsinizin afetlerinin azalması vardır. Nefs tezkiyesi denilen bir müesseseyle Allah Teala bütün insanları mutluluk hedefine ulaştırmak ister. Bütün insanları mutlu kılmak ister. Saadet en güzel boyutlarda buna dayalı olarak gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, 14. basamakta kalbinizin içine iman yazılır. Göğsünüzden kalbinize yol açılmıştır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. O güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği her kazandığınız bir derece karşılık onun 10 katının amel defterinize işlenmesi 100 kata çıkarılır. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaparsınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilahi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Rabbine dön. Her şeyden kesilerek Rabbine dön. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

sırat-ı müstakime ulaştı. Allah'a doğru bir yolculuğa çıktı. Ve hangi ölçüde zikir yapabilirseniz bu olay sizi o ölçüde hedefe yaklaştıracaktır. Zikir yaptıkça nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecektir. Zikir yaptıkça en güzele ulaşacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki tane nuru kalbinize taşıyan bir müessesedir. İki grup nuru. Birincisinde rahmetle faz, ikincisinde rahmetle salavat vardır. Ve Allah kelimesini zikrettikçe elinizdeki tesbihle göğsünüze Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı beraberce ulaşacaktır. Oradan da Allah Teala göğsünüzü yarıp kalbinize yol açmıştı. O yoldan bu rahmet ve fazl, rahmet ve salavat nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Nefsinizin kalbine girdiği zaman bunlar fazıllar, nefsinizin kalbine Allah'ın tabi olduğunuz anda yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılacaktır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirinin tersi hüviyettedir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve kalbinizin duvarına yazılmış olan iman kelimesinin etrafında fazıllar toparlanmaya başlar. İşte bu fazıllar sizi faziletin sahibi yapacaktır. Fazilet sahibi olmak. Fazlın sonucudur. Nefsinizin kalbine giren bu fazıllar İman kelimesinin etrafında toparlanmaya başladıktan sonra %1, %2, %3 toparlanma devam edecektir. Ne olacaktır? Nefsinizin afetleri o ölçüde azalmıştır. %7 ölçüsünde, %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki fazıllar, nefsinizin kalbine %7 fazıl girmiş olur. Nefsinizin afetleriyle fazıllar arasında ne farklılık var? Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Asla o emirleri yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isterler. Buna göre programlanmışlardır. Yani kalbinizde, nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 şeytana itaat eden bir bütün var. Bütün nefsinizin kalbi afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse asla onu işlemek istemeyen bir hüviyetedir. Hepsi. Ve aynı zamanda Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen bir hüviyetedir. Emirleri yerine getirmiyorlar, yasakları işliyorlar. Yapıları buna göre dizayn edilmiş. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Şeytanın dediklerini nefsimize yaptırması hiç zor bir şey değildir. Çünkü nefsimizin bütün afetleri zaten şeytanın dilediği istikamette programlanmıştır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemezler. Yasaketi her fiilde mutlaka işlemek isterler. Şeytan da size sadece iki şey önerir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi, yasak ettiği fiilleri işlemenizi.

0: İşte bu münkerle ve fuhuşla emretmektir. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın." Şeytan aminu olmayanlara münkerle ve fuhuşla emreder. Dikkat edin. Ölçü. Ölçü aminu olmak veya olmamak. Nedir aminu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Münib olmak ve aminu olmak aynı şeydir. İkisi de kişiyi birinci takvanın, ilk takvanın sahibi yapar. İlk takvadaki kişi şeytana kul olmaktan kurtulmuştur, Allah'a kul olmuştur. Bu mutluluğun başlangıç noktasıdır. Dünya mutluluğu böyle bir kişi için yoktur demek mümkün değil. Çünkü şeytanın o kişiyi zülmani hedeflere ulaştırması artık mümkün değildir. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi kontrol altına almıştır. Allah'ın yaptırmak istediği şeyler ona güzel gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller ise işlemek istemez kişi, nefsi afetlerle dolu olduğu halde. Ama nefsindeki afetler de adım adım zikirle azalmaya başlayacaktır. Nasıl? Nefsin kalbine gelen fazıllar iman kelimesinin etrafına yapıştıkça, zikir bittikten sonra kalbe geri dönen karanlıklar, afetler onların yerini alamazlar. Çünkü onlar duvara sımsıkı yapışmışlardır. Afetlerin oraya gelip onların işgal ettikleri yeri kaplaması mümkün değildir. Böylece nefsin kalbi Allah'ın nurları tarafından giderek daha büyük boyutlarda fethedilir, işgal edilir. Bu pozitif anlamda bir işgaldir. Nurların kalbinizi işgal etmesi, bir başka ifadeyle nurların kalbinizi karanlıklardan kurtarmasıdır. Kalbinizin nurla adım adım aydınlanmasıdır. İşte nefsinizin kalbine giren başlangıçta %7 oranındaki fazıllar, nefsinizin kalbinde daha evvel giren %2 rahmet nurlarıyla beraber, nefsinizin kalbinde bu kadarcık bir kesim, %7+2, %9 oranında bir kesimi Allah'ın emrine musahhar kılmışlardır. Bu %9 Allah'ın emrettiğini yapmak ister, yasak ettiğini asla yapmak istemez ve ruh ile aynı paraleldedirler. Ruhun hasletleriyle aynı paraleldedirler. Yani içinizdeki denge başlangıç noktasında ruhunuz %100 hasletlerden oluşmuş, nefsiniz de %100 afetlerden oluşmuş olduğu cihetle bir denge hali söz konusudur. Alacakaranlıktasınız, yani yarısı %100 karanlık, yarısı %100 nur. Ruhunuz %100 nur, nefsiniz %100 karanlık, afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi %7 fazıllarla dolduğu zaman bu rakam 200'de, %107, hatta 2'de fazıl var, rahmet var, %9 olur. %200'de 109. Sevgili kardeşlerim, zikrinizi arttırarak devam ettiriyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler azalacaktır. Fazıllar adım adım bir %7 daha işgal edeceklerdir. Nefsinizin kalbinde hacimde %7'lik bir işgal daha. Fazılların nefsinizin kalbini işgali. Bu arada acaba ruhunuza ne oluyor? Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması, mutlak olarak emredilmiş olan ruhunuzun tam 12 defa farz. Allah'a dönebilmesi için nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının %7 dolması lazım. Ancak bunlar 7 defa gerçekleştiği takdirde 7 defa %7 fazıl nefsinizin kalbine girip nefsinizin kalbinin %49'unu işgal ederse, daha evvel nefsinizin kalbine girmiş olan %2 rahmet de buna ilave edildiği takdirde nefsinizin kalbi yarıdan fazla nurlarla dolar. %200'de 151 veya ruhunuzla nefsinizi beraberce mütalaa ettik. 100 ünite nur zaten ruhunuzun kalbinde bütünüyle mevcuttu. Hasletler de bunlar. %100 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen nefsinizin kalbindeki ruhunuzun kalbindeki hasletler. Bu hasletler aynen duruyor. Yapısı hiç bozulmaz. Hangi şartların içinde olursanız olun, ruhunuzun kalbi daima %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin afetleri oraya tesir edemez. Şeytan oraya tesir edemez. Ruhunuzun kalbindeki hasletleri hiçbir varlık azaltamaz. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği andan itibaren ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. Ve başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Onun da o ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ve görevi sizin vücudunuzdan devralacaktır. Nefsinizin kalbinde afetler azalmaya başlayacaktır. %7 zikrinizi yaptıkça nefsinizin kalbine giren, kalbine Allah-u Teala'nın katından ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında her gün daha çok, daha çok, daha çok toplanırlar. Böylece mutluluk dediğimiz müesseseye bakıyoruz. Saadet adı verilen şey adım adım elde ediliyor. Nefsimizin kalbindeki afetler adım adım azalıyor. İkinci defa nefsimizin kalbindeki %7 nur birikimiyle ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi ve nefsi devam edeyiz. Allah Teala buyuruyor ki وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Nefsi levvamedeyiz. Nefsimizi levmediyoruz, kınıyoruz. Hatalar yapmak istemiyoruz ama yapıyoruz. Mani olamıyoruz kendimize. Hataları ne yazık ki yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ve sonra daha çok zikir yapıyoruz. Zikrimiz giderek artıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde fazıl birikimi. Nefsi mülhimedeyiz. Allah'tan ilham alıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا Daha evvelki ayette ve nefsim ve ma sevaha buyuruyor. Sonra da fe elhamaha fücraha ve tekvaha Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefsimizin kalbinde 3. defa %7 fazıl birikimi söz konusu ve Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şeytan zaten her devirde ilhamını, hatta vahyini kişiye ulaştırır. Kişi farkına bile varmadan şeytanın emrindedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemez. Kurtuluş onun için bir şey ifade etmez. Bunun şeytan tarafından kendisini Allah'ın cennetinden uzakta bırakacak olan bir tesir olduğunu kişi asla idrak edemez. Normal standartlarda herkes devamlı olarak, kesintisiz olarak iblisten devamlı işaret alır. Bu ayet, bu noktanın özelliği artık Allah'ın ilhamının da kişiye ulaşmaya başlamasıdır. Bundan evvelki kademelerde şeytan devamlı ilham veriyordu. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, nefsi mutmainnedeyiz. Fecr suresi 27. ayet-i kerime, ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. 28. İrci'i ila rabbiki. 29. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye. Fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve kullarımın arasına gir, böylece kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte nefsi mutmainne, kişinin nefsinin mutmain olduğu nokta. Allah Teala buyuruyor Rahat 28'de, Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur. Mutmainne kademesine ulaşır. Başka bir yol yoktur diyor Allah Teala. Mutmain olabilmek için nefsin, kalbinin Allah'ın nurlarıyla dört kademe dolması lazım. Emmare, levame, mülkime, mutmainne. 7, 14, 21, 28. İki de fazıl, rahmet girmişti daha evvelce kalbe. Fazıl değil, rahmet girmişti. Nefsin kalbinde %30 nur birikimiyle o kişi mutmain oluyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğine inanıyor ve yasak ettiği fiilleri işlememek istiyor kişi. Ama Allah'ın verdiklerinin mutlaka kendisine yettiğinden emin. Ve devam ediyor kişi daha çok zikir yapmaya. Bir sonraki kademede %7 daha rahmet birikimi, affedersiniz fazıl birikimi, nefsin kalbinde biriken bu fazıllar 5. defa gerçekleşiyor. Kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh 5. gök katında, nefsi radiye. Bir defa daha %7 nur birikimi oluşuyor, fazıl birikimi oluşuyor. Kişi 6. gök katında, kişinin ruhu, nefsi mardiye. O da Allah'tan razı oluyor. 5. katta kul Allah'tan razı, 6. katta Allah da kulundan razı. Mardiye, kendisinden razı olan nefs. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde 7 kere 7 %49 fazıl ve %2 de rahmet birikimiyle nefsin kalbi karanlıklardan daha çok nura ulaşıyor. Burada başlangıçta kontrol edelim durumu sevgili kardeşlerim. Neydi olay? Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100 afet söz konusu. Peki sonra ne oldu? Sonra adım adım kişinin kalbi evvela %2 rahmetle, sonra da adım adım %49 fazıllarla doldu. Ne oldu sonuç? Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Karanlıklar %100 iken %49'a düştü. Yani hakimiyet karanlıklardan, yani şeytandan nurlara, Allah'ın tarafına geçti. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan fazla nurlandı. Şimdi bütünün üzerinden müşahede edelim durumu, müşahede edelim. Ruhun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Ruh vücuttan ayrıldı ama devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği için durum değişmedi. Nefsle ruh arasındaki mücadele devam ediyor. Ama ruhun kalbi %100 nurlarla dolu. Nefsin kalbi de %51 nurlarla dolu. Yani kişi burada ruhu 7. gökkatına ulaştı. 7. gökkatından 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaştı. %51 nefsin içinde nur birikimiyle, nefsin kalbinde nur birikimiyle ve Allah'ın zatında ruh yok oldu. Ruh yok olduğu yer %61 nur birikimidir. Nefsin kalbine ruhun ulaştığı nokta %51 nur birikimi noktasıdır. Allah Teala bunu da ruhun kendi zatında yok olmasını da garanti altına almıştır. Nefsin kalbindeki nurlarla ruhun kalbindeki nurların toplamı 200'de 161 oluyor. Ve sadece 200'de 49, 200'de 39 karanlık söz konusu ve kişi dünya saadetinin ancak yarısını yaşayabiliyor. Neden? Çünkü şeytan devreden çıkmış değil. Devamlı kişiye onu aldatıcı tuzaklar kuruyor. Onu mutsuz kılmak için her türlü yolu deniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada kişi mutluluğu yaşar. Bu yaşadığı mutluluk normal standartlarda %50'yi aşmaz. Halbuki 200'de 161 nur vardır kişinin kalbinde. Yani %75'ten fazla, %80 nurlarla doludur nefsinin ve ruhunun kalbi. Ama şeytan o kişiye devamlı telkinde bulunduğu için bu mutluluğun yaşama ulaşması %50'leri çok aşamaz. Ama kişi ruhunu alalaştırdığı zaman %50'den daha fazla bir mutluluğun sahibidir. Bu sevgili kardeşlerim, kişinin dünyasındaki saadet, dış alemde dünya saadeti. Bu saadet artabilir mi? Elbette bundan sonra kişi daha çok zikredecektir. Nefsinin kalbinde %61'i aştığı anda nurlar, o kişiyi Allah Teala bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın indinde bir teslim yurdu, bir taht, bir selam yurdu, bir taht. Daha çok kişinin zikri artacaktır. %70'e 71'e ulaşacaktır. %71'den sonrası daimi zikri ifade eder. Kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsinin kalbindeki nurlar, affedersiniz daimi zikre diyorum, günün yarısından daha fazla zikre ulaşmadıkça nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşamaz. Ne zaman ki her gün kişi 12 saatten fazla zikir yapar ve böylece zikirsizliğe karşı zahit olduğunu Allah-u Teala ispat eder, o kişi zühd makamının sahibi olur. Nefsinin kalbi nurlarla %70'ten daha fazla doludur ve kişinin zikri günün yarısından ötede daha çok artar, artar ve kişi nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman o kişinin fizik vücudu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Bu fizik vücudun teslimidir. Artık o kişi hep Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasak ettiklerini işlemez. Nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Afetler mütemadiyen karşı çıkarlar ama fizik vücut bu karşı çıkışları artık kale almaz, dikkate almaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudun teslimidir. Artık daimi zikre kişi yaklaşmıştır. Ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktada Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte fizik vücudun teslimi dünya saadetinin bütününe yaklaşıldığını ifade eder. Hala nefsin kalbinde %19 karanlık vardır ama onlar artık tesirsizdir. Artık tesir hükmünü kaybetmiştir iblis. O vücutta mağlup olmuştur. Ve o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmaktan men edemez, yasak ettiği fiilleri işlemekten de men edemez. Ama o kişiye hep negatif şeyleri söylemeye devam eder. Allah Teala da o söyledikçe onları tesirini kaldırır. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi öyle bir gün gelecektir ki daimi zikrin sahibi olacaktır. Yani akşam zikirle uyuyacaktır. Uyandığı zaman zikirle uyanacaktır. Ve gece de zikrini devam ettirecektir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alimlerin uykusu cahillerin namazından daha eftaldir ifadesi bununla alakalı. Neden? O kişi uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. Her saniye devamlı derecat kazanıyor. Kazandığı derecat bir saniye iyi zikirle geçirdiği zaman 100 derecat kazanıyor. Ötekinin kazancı 1'e 10. Kazanıyor namaz kıldığı için. Daha güzel standartlarda namaz kılsa bile bu %10, %20 olur. Ama %100 olmaz o standartta. Yani Allah-u Teala'nın yoluna girmemiş bir kişinin namazda kazandığı dereceler normal standarda tabidir. 1'e 10. Kim Allah'a ulaşmayı diler de 12 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, tabiyetini gerçekleştirirse, o zaman Allah Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ayrıca o kişinin derecatını 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkarıyor. Kişinin ruhu ikinci gök katında 1'e 200, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 1'e 700'e kadar yükseliyor kişinin almakta olduğu dereceler. Ve o kişi uyuduğu zaman, daimi zikrin sahibi olan kişi uyuduğu zaman uykuda da her saniye 700 derece kazanıyor. Öteki kişi uykuda değil namaz kılıyor ama kazancı 700 derece değil. her saniye yaptığı şey zikir de olsa bire 10 kazanıyor. Bire 100 kazanabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şat makamına ulaşması lazım. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşması lazım. O zaman bütün günahları sevaba çevrilir ve kişi 1'e 100 kazanmaya başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun ötesinde daimi zikir vardır. Kişi daimi zikre fizik vücudun teslimden sonra çok zorlanmadan ulaşır. Öyleyse böyle bir dizaynda o kişinin daimi zikrin sahibi olması söz konusudur. Ne olur? Kişi bir daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan, hiçbir şey kalmamıştır. Yerlerini ruhun hasletleri gelip faziletler adı altında ruhun hasletlerine eşdeğer faktörler almıştır. Kişinin nefsinin kalbini pırıl pırıl yapmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra olaya bakıyoruz. Bu noktadan sonra bir faktörler dizisi, kişiyi mutlu kılan standartlar, bir, kişi daimi zikrin sahibi, iki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Yerini fazıllar almış. Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazanmış kişi. İki, üç, kalp gözünü açmış Allah Teala. Dört, kalp kulağını açmış Allah Teala. Allah'ın nurlarını görüyor kişi. Yeter mi? Yetmez. Bu kişi Allah Teala ile konuşuyor. Kalp kulağı açıldığı için Allah'ın söylediklerini işitiyor. Altı, ve yedi, ne yapıyor kişi? Allah'ın hikmet sahibi bir kulu oluyor ve hayır sahibi oluyor. Neden hayır sahibi? Bu kişi Allah Teala'nın hayır sahibi demekten muradına ehli hayır. Çünkü bu kişi daimi zikrin sahibi, her an zikrediyor, her saniye 700 derecat kazanıyor. O ömrü o 700 derecatı devamlı kazanmakla geçiyor her saniye. Bu sebeple ehli hayır. Peki aynı zamanda ehli hüküm, hikmet ehli. İşte sevgili kardeşlerim, burada artık sonsuz bir mutluluğa ulaşmıştır kişi. Dünya saadeti tamamlanmıştır. Kişi burada yer katlarının hepsini görür. Yani yerlerin melekutunu gösterir. 7 kat cehennemi, o cehennemde olanları gösterir kişiye. Tüyler ürperir kişinin. Allah'a sonsuz hamd ve şükreder. O cehennemden Allah Teala kendisini kurtardı, bunları nasip kıldı diye. Ve yerlerin melekutu tamamlandıktan sonra, ki bu noktada kişi %100 dünya saadetinin sahibi olmuştur. Görüyor musunuz? Dünya saadeti %2 ile başlıyor. Mürşide ulaşmadan evvelki devrede sadece %2 rahmet birikimi. Sonra %7, %7 devamlı artıyor. %51'e ulaşınca nefsinin kalbindeki nurlar, ruhu da Allah'a ulaşıyor. Kişi ermiş bir evliya hüviyetine ulaşıyor. Fizik vücudu Allah'a teslim olunca nefsinin kalbi %81 nurlarla doluyor. Nefsinin tesliminde ise %100 nefsin kalbi nurlarla dolu ve karanlıkların %100'ü kapı dışarı edilmiş durumda. Kişinin içi dışı, içi pür nur olmuş. Dışı henüz pür nur olmamış. Bundan sonra ne olacaktır? Allah-u Teala'nın yapacağı şey, o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmek. Ondan sonra da o kişinin irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarını örtmek, sonra onun başına salah nuru vermek. O zaman ne olur? Kişinin içi de, kalbi de pür nur olur, dışı da pür nur olur. Başının üzerinde salah nuru oluşur kişinin. İşte salah nurunun oluştuğu yer, salah makamının, yani göklerin melekutunun gösterildiği, yedi kat göklerin gösterildiği standardın ötesinde, kişi ihlas makamındadır, yedi kat gökler gösterildiği sürece, yedi kat gökler tamamlandığında, yedinci gök katının ne zaman kişi son noktasını, en üst noktasını, Sidretül Münteha'yı görürse, o muhteşem renklerdeki ağacı görürse, o kadar güzel renklerle bir ağacı hiçbir zaman bu dünyada görmeniz söz konusu değildir. Onu gördüğünüz zaman Sidretül Münteha'yı gördünüz. Ne olur? O noktada Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Kim diyorsa ki ben Sidretül Münteha'yı gördüm, Allah beni tövbe-i nasuha davet etmedi, bu doğru değildir sevgili kardeşlerim. Tövbe-i nasuh Sidretül Münteha'nın kesin işaretini taşır. Yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. Neyle? Ana dergah görüldüğü zaman. Yedi tane yer katı, yedinci de ana dergah. O zaman yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. Yedi tane gök katı, yedinci katın Sidretül Münteha'sı, göklerin melekûtu da tamamlanmıştır. Kişi muhteşem bir dünya saadetinin içindedir. Ve bundan sonra ne olur? O kişinin başının üzerindeki salah nurundan sonra Allah onun günahlarını sevaba çevirir bir defa daha. Ondan sonra o kişinin iradesini de teslim alır. İradenin teslimi yolun sonudur. Kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle icazet verir. Bu bir yetkidir. İrşada memur ve mezun olmak yetkisi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu yetkinin sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O sahabe Kunel Evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine tabi olanlardandı. Tabiinlerden de diyor. Hem Ensar'a tabi olmuşlar hem Muhacirine. Hepsi bu seviyeye ulaşmış. Mutluluktan haberler nasıl bu noktada? Bu noktada kişi iç dünyasında %100 sülh ve sükunu yaşamaktadır. Neden? Nefsinin kalbindeki bütün afetler gitmiştir. Yerine faziletler ve %2'de rahmet gelmiştir. Nefsin kalbi de ruhun kalbiyle aynı özelliklere kavuşmuştur. Hem nefs hem de ruh ikisi birden Allah'ın bütün emirlerine riayet ederler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. Ne olmuştur? Kişi iç dünyasında sonsuz mutluluğa ulaşmıştır. Dünya saadetine ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde nurlar %100 oluşmuştur. Karanlığa hiç yer yoktur. Artık nefsle ruh arasında hiçbir kavga oluşmamaktadır. Nefsin de %100'ü, ruhun da %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istememekte. Böylece nefsle ruh arasında iç dünyada tam bir uyum ve sulh ve sükun hali oluşmuştur. Nedir dünya mutluluğu? Kesintisiz bir sulh ve sükun hali, birinci özellik. İkinci özellik, hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah'ın emir ve yasaklarında, yani Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız. Üçüncüsü zaten kesintisiz olmasıdır. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Nasıl bir mutluluk? Kesintisiz bir mutluluk. Bu kesintisiz mutluluğun oluşma standardı sulh ve sükun hali, kavganın bitmiş olması hali. Ne oldu iç dünyanızda? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. İç dünyanızdaki kavga bitti. Bunun tabi neticesi nedir? Başkalarına karşı en güzel davranışlarla ulaşmanız, onlara bütün güzellikleri yaşatmaya çalışmanız, başka insanları mutluluğa ulaştırmaya yönelik bütün gayretleriniz. Böyle bir statü içinde varsınız. Allah'ın bütün güzelliklerini sadece yaşamıyorsunuz, başkalarını da yaşatmaya çalışıyorsunuz. İç dünyanızdaki kavganın bitişi sebebiyle başkalarına karşı kötü davranamazsınız. Çünkü nefsinizde artık afetler yok. Tam aksine herkese yardım etmeye çalışırsınız. O yardımların sahibi olursunuz. Başka insanların mutluluğu üzerinize vazife olur. O zaman başka insanları sadece mutlu etmek istikametinde çalışansınız. Hiç kimseye karşı ters bir davranışta bulunamazsınız. Hiç kimseye onu huzursuz edecek olan bir davranışın sahibi olarak bir müdahalede bulunamazsınız. Öyleyse dış dünyanızda da sulh ve sükunu bozabilecek olan bir olay yok. Dış dünyanızda da tam bir huzur içinde, mutluluk içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir sonrasına bakalım olayın. Ya Allah ile olan ilişkilerde ilişkilerimiz neden ibaretti? Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek. O kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Emrettiği her vazifeyi mutlaka yapar. Daimi zikrin sahibidir. Günde 7 defa, 7 vakit namaz kılar. Ve Allah-u Teala'nın onun ötesindeki bütün emirlerini yerine getirir. Herkese yardımcıdır. Kendisini başkalarının mutluluğuna adamıştır. Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getiriyor. Kesintisiz. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemiyor. Böylece emir ve yasaklar cephesinde de, yani Allah ile olan ilişkilerinde de, hem iç dünyasında hem dış dünyasında hem de Allah ile olan ilişkilerde tam bir mutluluğu yaşıyor kişi. İşte bu insan mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Hepinize vermek istediğimiz Allah'ın mesajı budur. Kur'an-ı Kerim bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Bütün insanları bu hedefe davet eder. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek insanı kamil olmanız, kemalatın sonuna ulaşmanız. Son teslim iradenin teslimidir. Yerlerin melekutu önce görülmüştür. Göklerin melekutu ondan sonra görülmüştür. Kalan sadece Allah'ın zatıdır. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatı da görürsünüz. Ve son bilmece orada çözülür. Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisi olursunuz sevgili kardeşlerim. Mutluluktan uçarsınız. Kendinizi tamamen başkalarına adarsınız. Başka insanlar için çalışmaya başlarsınız. Onlara ulaştırabildiğiniz mutluluk sizi mutlulukların şahikasına çıkarır. Başkaları için yaşamanın o sonsuz hazzını kesintisiz bir şekilde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden bütün gönlümüzle dileyerek hepinize onun sonsuz mutluluklarını ulaştırması için dualarda bulunuruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bir gün bizatihi ondan öğreneceksiniz. aynı şeyleri aynı standartlarda duyacağız, yaşayacağız. Şeytanın bütün engellemesine rağmen. Unutmayın, kuvvet onda değildir. Kuvvet bizdedir. Öyleyse ne bize ne dostlarımıza iblis bir şey yapamaz ve bunun hüznü içinde biz hayatta oldukça bir ömür geçirecektir iblis. Siz Allah'ın koruması altındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgimiz hepimize yeter. Allah Teala'nın indinde hepinizi selamlayarak sözlerimi inşallah tamamlıyorum. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. En çok şükrettiğimiz, hamd ettiğimiz şey Allah'ın bize sevmeyi öğretmesidir. Ve bizden de size sevgiyi öğretmemiz emrediliyor, isteniyor. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk var. İkinci tarafta da mutsuzluk. Nefret, mutsuzluğun temsilcisi. Sevgi de mutluluğun temsilcisi. Eğer bir insan kendisine düşman olanları da sevebiliyorsa, o en mutlu insanlardan biridir dünya üzerinde. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi usul haline getirin. Sevmeyi baş tacı yapın. Severseniz, sevilirsiniz. İşte Allah Teala bize onun için emrediyor ki, seni sevmeyenleri de sev. Hamdolsun ki Allah Teala kalbimizden nefreti, kini, intikam duygusunu bütünüyle aldı. Ne diyor Allah Teala? Onlar sana kötülük yapabilirler. Ama sen onlara yapamazsın. Biz Allah'ın tasarrufundayız. O ne yaptırırsa sadece onu yapabiliriz. Onun yaptırdığı şey ise en güzelidir. Öyleyse o en güzel olan kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Bir, kötülüğe kötülükle mukabele etmek. İki, kötülük karşısında karşı koymamak, intikam da almamak. Üç, kötülüğe iyilikle mukabele etme. İşte dünyadaki en mutlu insanlar üçüncülerdir. Onlar kendilerine kötülük yapılsa bile onlara kötülük yapamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunların ötesinde Allah'ın tasarrufunda olanlar var. Onlar Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Kendi iradeleriyle hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Allah Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz bizi tasarruf altına aldığı için, bize tasarruf ettiği için. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir düşünebilseler, falanca bana kötülük etmiş, ben ona kötülük edebilirim, kısas olur, ben ona hiçbir şey yapmam.
Ama o bana kötülük ettiği için derecat kaybetmiştir. Ben bu kötülüğe muhatap olduğum için derecat kazanmışımdır. Önemli olan bu dünyada çektiğimiz üzüntü mü? Yoksa Allah'ın katında kazanacağımız dereceler mi? Ki o derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması sonsuza kadar insanları cennette tutar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cennet, dillere, tariflere sığmayacak olan bir güzellik taşır. İnsanların her açıdan mutlu kılındıkları bir muhteşem dizayn. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktadaki hedef önemli. Allah-u Teala'dan ne istiyorsunuz? İstediğiniz şey dünya mutluluğuysa Allah-u Teala bunu size verir. İstediğiniz şey cennet mutluluğuysa Allah-u Teala size onu da verir. Ama onun emirlerine riayet etmeniz kaydıyla. Neden insanların çoğu mutsuz? Çünkü Allah'ın emirlerine karşı çıkıyorlar, yasaklarına karşı çıkıyorlar. Allah'ın emrettiklerini yapmıyorlar, yasak ettiklerini yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanları seviyor. Sadece bir tek mahlukuna insana ruhundan üfürmüş. O en çok sevdiği mahlukunun da mutlu olmasını istiyor. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah Teala mutluluğunun yaşantı biçimini, mutluluğun nasıl yaşanacağını önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün boyutlarıyla anlattı. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Ve teslimi tabiatıyla. 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsin Allah'a teslimi. 6. Muhlis olmak. 7. İradenin Allah'a teslimi. 5. 2 daha. 7. İşte 7 Safa, teslimler 1, ruhun teslimi, 2, fizik vücudun teslimi, 3, nefsin teslimi, 4, iradenin teslimi. Neden bunları anlatıyoruz? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İnsanlar bu hakikatleri bilip de bir tek dilekte bulunsalar, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum deseler, Allah Teala derhal onlara müdahale edecek. Onlara derhal tesirini ulaştıracak. Bu onların ruhlarını Allah'a teslim etmesine kadar geçecek olan bir süredir. Bunun için bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dileyen kişiye Allah mutlaka
Mürşit sevgisi verecektir. Mürşide ulaşmak ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Hacet namazını kılan boy abdesti alıp da 3 ayet-el kürsi okuyan kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa Allah ona mürşidini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişinin yapması lazım gelen şey ne? Mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Ne olur? Gerçekleştirirse ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Bu kafile birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katlarını birer birer aşacaktır. Yedinci gök katına ulaşacaktır. Orada soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. 7 tane alemden geçecektir. Ve neticede ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Sitetli mintadan iki bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Kimin ruhuydu? Allah'ın ruhuydu. Ne oldu? O ruh sahibi olan Allah'a geri döndü. Sevgili kardeşlerim, eğer hayatımızı başka insanlara adarsak, eğer onların mutluluğu için bir çalışmayı hedef edinirsek, bu bize mutlaka mutluluk kazandırır. Allah Teala evvela niyete bakar. Ne düşünüyorsunuz? Ne yaptınız? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama bu dileğini başaramamış. Çünkü hayat süreci buna müsaade etmemiş. Diledikten kısa bir müddet sonra ölmüş.

Mürşidin nerede olduğunu öğrenecektir ve ona tabi olacaktır. İşte tabiyet ikinci kat cennetin müjdecisidir. Bu noktadan sonra ölse kişi mutlaka cennete girer, ikinci kat cennete girer. Çünkü mürşidine ulaşmıştır. Yaşıyor. Yaşarsa eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, o kişinin ruhu mutlaka mürşidine ulaştıktan sonraki bu 7-8 aylık devrede mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Belki daha doğru bir ifadeyle şöyle söylemek lazım. Allah o kişinin ruhunu onun talebi üzerine, kişisel talep üzerine kendisine ulaştıracaktır, Allah'a ulaştıracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu gerçekleştirir. Ruh Allah'a ulaşır. Ondan sonra dik yokuş başlar. Fizik vücudun teslimi için zikrin büyük ölçüde arttırılması, zikrin günün yarısını aşması icap eder. Bu gerçekleştiği zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Daha sonrası Allah Teala'nın da mutlaka yardımıyla gerçekleşir. Bu daimi zikirdir. Öyle ki kişi zikir yaparken uyur ama içindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah diye devam eder. Öyle ki kişi uyandığı zaman kalbinin atışlarına paralel olarak içindeki sesin Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini görür. Ve içteki ses aslında dilin de kımıldamasıyla tahakkuk etmiştir. Burada ruh artık Allah'a teslim olmuş. Sonra fizik vücudun teslimi gelir. Fizik vücudun teslimi kişinin zamanının %50'den fazlasını zikirle geçirmesine bağlıdır. Bu rakam %80'e kadar yükselir. Daha sonra kişiyi Allah Teala daimi zikre ulaştırır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin hepsini de Allah'a teslim et.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize bir tek hedef gösterir. Başkaları için yaşamak. Dünyadaki en mutlu insanlar kendilerini, hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlardır. Ne kadar mutlu ediyorsunuz etrafınızdaki insanları? Etrafınızda olmayan insanları, işte Allah Teala size o kadar mutluluk verir. Biz Allah'ın bahtlı bir kuluyuz. Bizi Allah Teala bu devrin imamlığına tayin etti. Sizlere 7 Safa ve 4 Teslimi bize öğreterek öğretmemizi, size öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitaplı dinde de mutlak olarak görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek

Tevrat'ta mevcuttur. İncil'de mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Mürşide tabiyet Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması bu üç kitapta, üçünde de mevcuttur. Fizik vücudun teslimi üç kitapta da mevcuttur. Nefsin teslimi üç mukaddes kitapta da mevcuttur. Monist olmak üç kitapta da mevcuttur. İradeyi Allah'a teslim etmek üç kitapta da mevcuttur. Ne oldu? Hangi hakikate ulaştık? Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Merasimler birbirinden farklı olabilir. Bu eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtur. Ama sevgili kardeşlerim, Tevrat'taki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. İncil'deki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman gene 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Bu 7 Safa ve 4 Teslim'de Allah-u Teala dininin gerçek sahibini söylediği zaman kimi görüyoruz? Hz. İbrahim'i görüyoruz. Allah Teala Hazreti İbrahim'e dinini öğretiyor. Bu din İslam dinidir. Bu din Hristiyan dinidir. Bu din Musevi dinidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da kardeşlerimiz bütün sinagoglara, bütün kiliselere gittiler. Camilere de ulaştılar. Ve üç grubun da, üç dinin de mensuplarına kendi kitaplarından, Hristiyanlara İncil'den, Musevilere kendi kitaplarından, Tevrat'tan, Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'den 7 Safa ve 4 tane teslimin o kitaplarda mevcut olduğunu ispat ettiler. Sonuç ne oldu? Tam bir anlaşma. Herkes kesin olarak gördü ki, aksini ispat etmesi mümkün olmayan bir standartta gördü ki, kendi diniyle diğer iki yabancı din olarak telakki ettiği dinler aynı dinlermiş. Hepsi Hz. İbrahim'in Hanif diniymiş. İşte sevgili kardeşlerim, dünyadaki birlik ve beraberlik bu esas üzerine kurulacaktır. Hiç kimse bu söylediklerimize itiraz edemez. Bu hakikatlerse bizden başka hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Allah bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Bu devre, bizim hayatta olduğumuz bu devre, bütün dünyanın kucaklaşacağı, birbirine
yaklaşacağı, savaşların sona ereceği, bir birlik ve beraberlik devresi olacak. Burada bizim içinde bulunduğumuz, burada Amerika'daki bu çevrede bütün kiliselere, sinagoglara ve camilere kardeşlerimiz giderek hepsinde konuşmalarını yapıp oradaki bütün o kiliselere, o sinagoglara ve o camilere gidenlerin hepsine üç kitaplı dinin de aynı din olduğunu ispat ettiler. Böylece Amerika'da buradan başlayan bir din beraberliği bütün Amerika'ya şimdi yayılıyor. Oradan da bütün dünyaya yayılacak. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ne Hristiyanlar, ne Museviler, ne Müslümanlar, hiç kimse aksini iddia edemez. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din sırasıyla Museviliktir. O din Hristiyanlıktır. O din en son din olarak Müslümanlıktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba bize neden bunları ispat ettiriyor? Çünkü biz bu devrin imamıyız. Ve bu devir dinlerin birleştirilmesi devridir. Öyleyse kardeşlerimizle bilgisayar üzerinden bütün dünyadakiler temas kurmalılar ve kendi kitaplarından öğrenmeliler ki diğer iki kitaplı dinin de aynı ayetlerini alarak o dinin mensuplarıyla konuşarak o kitaplarda da yedi safa ve dört teslimin var olduğunu bir, üç kitaplı dinde de o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeğini görsünler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Musevilikten sonra Hristiyanlık, Hristiyanlıktan sonra İslam, sadece bir zaman faktörünün değişmesi sebebiyle oluşmuştur. Aradan geçen zaman parçası içinde yeni bir dinmiş gibi Musevilikten sonra Hristiyanlık oluşmuştur. Ondan sonra da yeni bir dinmiş gibi İslam oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, bu sadece merasimlerin farklılığını gösteren bir husus. Çünkü Allah Teala Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de 7 safa ve 4 tane teslimi koymuş. Tevrat'ın da Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. Bir, İncil'in de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. İki, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ne oldu? Sırasıyla Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Dinin bütününü
incelemeden evvel Allah-u Teala bize 7 Safa ve 4 Teslim'i 3 kitapta da gösteren bir yazıyı ihsan etti. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bizden evvel hiç kimse böyle bir şeyi söyleyebilmiş değil. Hiç kimse böyle bir hususu gerçekleştirmek istikametinde bir gayretin sahibi değil, elinde deliller olmadığı için. Biz şu anda dünyadaki en büyük delillerin sahibiyiz. Bütün insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 tane teslimin mevcut olduğunu ispat edebilecek olan en sağlam delillerin sahibiyiz. Bunun manası dinlerin olmadığı, sadece merasimlerin farklılığı. Öyleyse dünyadaki din sebebiyle vücuda gelen bütün savaşların sona ereceği yeni bir devreye girdik sevgili kardeşlerim. Bu bizim bütün dünya halkına müjdemizdir. 7 tane Safa ve 4 tane Teslim sırasıyla Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Hepsine bu açıklamaların Allah tarafından yapıldığının bu kesin ispatıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya, Allah Teala Hazreti İsa'ya, Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 7 Safa ve 4 tane teslimi kendi kitaplarında farz kılmıştır. Hiç kimse Hazreti Musa'ya Allah vahyetmedi diyemez, Hazreti İsa'ya vahyetmedi diyemez, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmedi diyemez. Üçünde de aynı gerçekler yer almıştır. Her birinin yaşadığı zaman parçası farklıdır. Ama şu anda dünya üzerinde 3 tane ayrı dinin mevcudiyeti söz konusu. Bu bir görüntüdür. Zaman çerçevesi içinde merasimler değişiklikler göstermiştir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama Allah Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. Üç kitabında Allah Teala'dan gelen vahiy ile yazıldığı son derece kesinlik kazanmıştır. Artık hiç kimse bu kitapların Allah-u Teala, herhangi bir tanesinin Allah-u Teala tarafından gönderilmediğini iddia edemez. Bu Allah-u Teala'nın bir ispat vasıtasıdır. Dünyada ilk defa olarak Allah-u Teala bize bunları veriyor. Bu bilgiyi veriyor. Artık dinlerin birleştirilme zamanının geldiğinin bir işaretidir bu. Eğer bu sözlerimize itiraz edecekler varsa bize ulaşsınlar. Ayetlerin hepsini birer birer verelim. 7 Safa ve 4 Teslim'i 3 kitapta dinle de
ispat edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala boşuna konuşmaz. Allah Teala bizi boşuna konuşturmaz da. Bu söylediklerimizin hepsi birer gerçektir. Bugün kardeşlerimiz ellerindeki üç kitaba ait bu yedi safa ve dört teslimle hangi kiliseye gitseler hangi sinagoga gitseler hangi camiye gitseler tam bir ispatla üç kitaptan da o kitapların sahiplerine bunları ispat etmiş durumdadırlar. Ve tarama devam ediyor. Amerika çapında buradan başlayarak bizim bulunduğumuz Norfolk'tan başlayarak bütün Amerika'ya bu gerçek yayılmakta. Toplantılar yapılmakta ve kendi kitaplarından o sinagogda veya o kilisedeki kilisede bulunan hem pastörlere hem rabaylara hem de Müslümanlara hocalara İslam alimlerine bir bir Allah'ın hakikatleri anlatılmakta. Amerika'dan başlayan ve bütün dünyayı saracak olan bu birlik ve beraberlik görülecektir ki dünya sulhuyla noktalanacaktır. Biline ki bu bizim konuşmamız değildir. Bu Allah'ın bizi konuşturmasıdır. Bunlar Allah'ın söylettikleridir. Dünya üzerinde bu üç dinin müşterek taraflarını bizden başka hiç kimse bilmiyor idi. Şimdi öğreniyorlar. Ama biz de bilmiyorduk. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de bilmemiş olacaktık. Hamdolsun ki Tevrat'ın ve İncil'in muhtevasını Kur'an'ın muhtevasını bir insan Allah'ın kendisine bu bildirisi olmadan 100 yıl okusa bu neticelere varamazdı. Biz mi? Biz de varamazdık. Eğer Allah bize öğretmeseydi. Artık dünyanın sulh ve sükun içinde yaşaması için dünyadaki en sağlam adım atılmış durumdadır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim kesin bir şekilde yer almıştır. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir dinlerin birleştirilmesi olayı başlamıştır. Allah-u Teala'nın dünya sulhunu bizlere bahşetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Bu vesileyle hepinizi çok ama
çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizin sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın bir büyük zevki. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizinle yarenlik etmek için, bir sohbet etmek için, bir güzelliği karşılıklı yaşamak için buradayız. Eğer bir tarafta siz varsanız, bir tarafta da biz varsak ve Allah bizleri kalpleri birleştirerek bir araya getirmişse ve bu sohbet bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyorsa, daha çok bağlıyorsa, ben sohbet ettiğim zaman Allah'ı düşünüyorsam, siz de Allah'ı düşünüyorsanız, sizi düşünüyorsam, siz de bizi düşünüyorsanız, o zaman Allah Teala siz ve biz çok güzel bir üçlü oluşturmuyor muyuz? Birbirleri için yaşayan iki grup, biz ve sizler, niçin yaşıyoruz? Allah için yaşıyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek için yaşıyoruz. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği hedefin mutluluk olduğunu hamdolsun ki Allah'tan öğrenmiş bulunanların oluşturduğu hidayeti temsil eden grubuz. Dünya üzerinde hidayetin ne olduğu çoktan unutulmuş asırlar evvel sevgili kardeşlerim. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabesi hidayeti yaşamışlar. Sonra asırlarca yaşanmış, Osmanlı'nın yükselme devresinde de yaşanmış. Sonra da unutulmuş. Artık büyük kütleler İslam'ı bir başka adıyla hidayeti yaşamıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'ın temel hedefi olan hidayet çoktan unutulmuş, yok olmuş, devreden çıkmış. Hidayet insanın Allah'laşmayı dilediği noktada başlar. Mürşidine ulaştığı noktada tabiyetle devam eder. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı noktada devam eder. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Daha sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi nefsini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi ihlası olacaktır. İrşad olacaktır. Yeni bir hidayet. En sonunda da iradesini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Hidayetler hep üst üste geliyor. Kur'an-ı Kerim 7 tane hidayet içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu 7 hidayetin muhtevasına baktığımız zaman her birinin ayrı bir güzelliği sergilemekte olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz ve giderek mutluluk oranı yükseliyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi daimi zikre ulaşıyor ve sonsuz bir saadetin sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim,
her şey öyle güzel dizayn edilmiş ki. İşte o her şeyi, bütün o güzellikleri sizlerle paylaşmak için buradayız. Sizlere mutluluğu tanıtmak için, sizleri o mutluluk denilen müessesenin muhtevasında tutmak için bu yarenliği yapıyoruz sizinle. Sohbet ediyoruz. Allah'ın bir güzelliğinin sohbeti. Düşünün sevgili kardeşlerim, bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Ve hidayetin ne olduğunu bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını bilmiyorlar. Bilmedikleri için çok kötü bir noktadalar bu insanlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyorlar. Oysa ki o Allah ki bütün insanları kendisine kul olsunlar diye yaratmış. Yani kulluğun her kademesi ayrı bir mutluluktur. Tıpkı hidayet kademeleri gibi kul olmak da 7 kademeden oluşur. Öyleyse hidayetin dışında olmak, hidayet üzere olmak, hidayete ermek ayrı ayrı kavramlar gibi görünüyor. Aslında tekamülün hepsi ayrı bir kademesini içerir. Sevgili kardeşlerim, manevi tekamülle nefsinizin afetlerinin yok olması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsinizin ne kadar çok afetini yok edebilirseniz o kadar çok hidayettesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikleri yaşayacak olan sizlersiniz. Mutluluk elinizi uzatınca yakalayabileceğiniz bir yerde sizi bekliyor, sizleri bekliyor. Sakın ben mutsuzun ve bahtsız bir insan olarak bahtsızlığın esiri olan bir zavallıyım demeyin sevgili kardeşlerim. O zaman siz mutsuzun teki değil, aklını başına toplayamayan zavallının teki olursunuz. Allah Teala akıl sahiplerine hitap ediyor. Aklını kullanmayana azap ederim diyor. Peki ne istiyor bizden? Nasıl aklımızı kullanmamızı istiyor? Çok basit. Sadece bir dilekte bulunmamızı istiyor Allah Teala bizden. Diyor ki: "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin." Tellallar böyle söyler ya. "Duyduk duymadık demeyin" diye başlar hep masallarda. İşte Allah Teala da diyor ki: "Ben sizden sadece bir tek şey istiyorum. Birinci sualim, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemeyen hiç kimse çıkmaz diye düşünüyoruz. Hiç kimse cehenneme gitmek istemez. Herkes elbette mutlu olmak ister. Öyleyse Allah'ın sualine akıllı ve özlü bir şekilde cevap verdiğiniz zaman, evet ben mutlu olmak istiyorum. Hedefim bu. Herkesin hedefi budur. Allah Teala o zaman diyor ki, öyleyse istediğim buysa ben bunu sana derhal teslim etmeye hazırım. Cennet mutluluğunu istemiyor musun? Evet, bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi
Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim, buradan söyleyeceksiniz, kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbiniz diyecek ki, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunun için yaşıyorum. Zaten sen beni bunun için yaratmadın mı? Ey yüce Allah'ım. Evet. Hepiniz sadece bunun için yaratılmışsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek için. Ve ulaştırmak için ve bütün teslimlerinizi gerçekleştirmek için. Ama sevgili kardeşlerim, biz şu anda kurtuluştan bahsediyoruz. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş, bir dilek ve kesin bir kurtuluş. Bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Kalbinizden bir dilek, kalbinizde o dilek oluştuğu anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Diyor ki, Allahü basirül bil ibad. Allah kullarını görür. Hep kalbinize bakar, görmek için bakar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın kulu oldunuz. Kul olduğunuz anda da Allah Teala sizin kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini görür. Allahü semiün alim buyuruyor Allah Teala. Allah işitir ve bilir. Kalbinizdeki sesi işitir. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Kalbinizde inikas eder, kalbinizde yankılanır. Bu sesi Allah Teala işitir. Ses çıkarmadan da konuşsanız, hatta dilinizi de oynatmadan sadece düşüncelerinizle konuşsanız ve ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum diye şuradan kalbinizden bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırsanız, işte bitti her şey sevgili kardeşlerim. Cehennemden o anda kurtardınız paçayı. Belki birçoğunuza inanılmaz gelecek bu. Olur mu yani şimdi bu diyeceksiniz. Yani ben nasıl olur da böyle bir noktada olurum. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemişsem, diyelim ki kalbimden de diledim, Allah da bunu işitti. Onca insan var ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Onların durumu ne olacak peki? Onların durumu sevgili kardeşlerim, cehennem olacak. Evet, açık ve kesin, bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği mekan cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah'ın cennetine girmek ve orada ebediyen kalmak. İki, Allah'ın cehennemine girmek ve orada ebediyen kalmak. Sadece bu iki tanesinden biri sizin için gerçekleşecek. Ve sizi cehennemden kurtaracak olan temel faktör Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey. İşte konunun can alıcı noktası burası sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? Sadece bir dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum. Bitti. Eğer istemeyen bir kişi olsaydınız, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olsaydınız, o zaman gideceğiniz yer cehennem olacaktı.
arkadaşlarım. Soruyoruz sizlere, ne kaybınız olur? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, Allah Teala'nın bu mükafatları mutlaka vereceğini söyleyeceğiz, söylüyoruz. Ve ayetlerle de bunu kesinleştiriyoruz. Birazcık aklı çalışan bir insan aklını kullanır ve Allah'a ulaşmayı diler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden insanların çoğu cehenneme gidecek? Bir tek sebeple sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her devrede çoğunlukta olacak. Çok aklınıza yatmadı öyle değil mi? Bir tek dilek ve Allah'ın cenneti, ama insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Evet. Aynen böyle. Bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, kalpten Allah'a ulaşacak olan bir tek temenni, bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ama dilemiyor insanların çoğu sevgili kardeşlerim. Hatta bazı konferanslarda bu bir haksızlık değil mi diyenler bile oldu. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilekle Allah Teala o insanı cehennemden kurtarıyor, cennetini alıyor. Kişi bir şey yapmamış. Sadece bir dilekte bulunmuş Allah Teala. Ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen talebimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırabileyim. Allah Teala'nın cevabı, hayır hayır diyor Allah Teala. Sen ulaştırmayacaksın, korkma. Sen sadece bize ulaştırmayı dileyeceksin diyor. Senin ruhunu biz kendimize ulaştıracağız diyor. Benim bana senin ruhunu ben bizatihi kendim ulaştıracağım. Ben demek bizatihi zat olarak ben demek, kendim gene ben demek. Allah Teala diyor ki, sen ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Sen sadece ruhunu bana ulaştırmayı dileyeceksin. Geri kalanı tamamen benim işim diyor. Ben diyor sana söz vermişim Kur'an-ı Kerim'de. Daha evvel İncil'de, daha evvel Tevrat'ta, daha evvelki peygamberlere verdiğimiz bütün kitaplarda bu sözü bütün insanlığa ben vermişim diyor Allah Teala. Ben ki diyor, benim sözümü tutmamam mümkün değildir. O Allah sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlaka sözünü tutar. Hala bekleyecek misiniz? Bu kadar kolay bir sebeple, sadece bir dilekle Allah Teala sizi cennetine alacaksa, cehennemden kurtaracaksa, o zaman dilemeye değmez mi? Hadi gelin tahkik edelim bakalım olayı. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennem midir? Gelin bakalım. Sonuç mu? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kainatın son şeriat kitabı. Son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı. Ne diyor orada? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bir hayâtet dünya vatme'ennü bihâ ellezîne hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar diyor
muhakkak surette kesin olarak bize milaki olmayı, yani Allah-u Teala kendisine diyor bize milaki olmayı dilemezler. O insanlar ruhlarını bana ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhu Allah'laştırmak onları ilgilendirmez diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor bizim o onlar o maddi hayatla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onunla doyuma ulaşırlar. Yani sadece dünya hayatını yaşarken kazandıkları paralar, yaşadıkları şeyler onlar onları mutlu eder. Manevi mutluluktan haberleri yoktur diyor Allah-u Teala. Ve birinci sonuç. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a milaki olmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır sevgili kardeşlerim. Sakın siz de onlardan biri olmayın. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı, kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, eğer dilemezse, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmiyor, Allah'ın ayetleri konusunda bir ilmin sahibi değil, gaflet uykusundaki kişi. Gaflette ayeti kerimenin gereğini yapmıyor, bilmediği için. Şimdi bu gaflette olan insanlar Allah'ın ayetlerini bilmedikleri için bunu yapıyor diyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, biz bunu söylediğimiz zaman da bizi televizyondan izleyenler veya verdiğimiz konferansı gene televizyondan seyredenler veya kendi şehirlerindeki konferansa gidenler, bizim kardeşlerimizin dışında olanlardan bahsediyoruz. Eğer bizden bunları duymalarına rağmen gene Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, onlar uyarılmalarına rağmen gaflet uykusundan uyanmayanlardır. Üstelik de uyarılmayan hiç kimse kalmayacaktır sevgili kardeşlerim. Milyonlarca insan bizim söylediklerimizi duydular. Allah'a ulaşmayı dileyin dedik. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir dedik. Herkese ulaştırmaya çalıştık. Ve bizim ülkemizde yaşayan insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası söylediklerimizi duydular, işittiler. Ne olur eğer kişi duymuşsa Allah'a ulaşmayı dilemeyen gaflettedir sözünü duymuşsa ve buna rağmen dilemiyorsa, o zaman o kişi Allah'ın ayetlerinden gerçekten gafildir. Ve ayet-i kerimenin sonuna bakalım. Ne diyor? Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ha benim sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Neden dilemiyorsunuz Allah-u Teala'ya ulaşmayı? İblise bu kadar teslim olmak neden? O sizin düşmanınız. Sizleri kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Ve bütün gayretiyle sizlerin Allah'a ulaşmayı dilemenize mani olmaya çalışacaktır. Kim Allah'ın dostudur? Sizi Allah'a ulaşmaya dileyenler, Allah'a ulaşmayı talep etmenizi, sizi Allah'a ulaşmaya davet edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edenler, onlar sizin dostlarınızdır. Çünkü sizin kurtuluşunuzu, Allah'ın cennetine girmenizi isterler. Açık değil mi bu? Etrafınızdaki insanlardan kim sizin cennete girmenizi istiyorsa o dostunuzdur. Kim de kendisiyle beraber cehenneme girmenizi istiyorsa o da düşmanınızdır. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına cenneti koyun, öbür tarafına da cehennemi, hadi seçin. Cenneti mi seçeceksiniz yoksa cehennemi mi? Hangi üşütük cehennemi seçer? Bir insanın cennet bir tarafta duruyorsa cehennemi seçmesi sadece şeytan tarafından kandırılmış olduğunun değerlendirmesidir ve bu enayiliktir. Bu budalalıktır. Ve de aklını kullanamadığın delilidir kişinin. Aklını kullanamadığının delilidir. Ha benim sevgili kardeşlerim, cennet dururken cehenneme gitmek neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanlar vardır ki diyor, cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Öyle insanlar da vardır ki diyor, cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Bunu demek istiyor işte sevgili kardeşlerim. Bir insan düşünün, 80 sene yaşasın. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve diyor ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ve İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ben İslam'ın 5 şartının 5'ini de evvelallah gerçekleştiriyorum. Öyleyse, bakalım Allah Teala beni 3. kat cennetime alır, 5. kat cennetime alır. Nereye alırsa alır, orada yerim hazır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse, 80 yaşına gelen bu kişi 65 yaş ibadetten sonra, İslam'ın 5 şartını yerine getirdikten sonra Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse onun gideceği yer cehennemdir. İşte bu o hadisteki cennetlik amel işleyip de cehenneme giden insan. Bir de hep yanlışlıklar yapmış kişi, kötü davranışlarda bulunmuş, hırsızlık yapmış, kötü suçlar işlemiş ama bir gün aklı başına gelmiş kişinin. Yahu demiş, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylemişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylemişse, Allah'a mülaki olmayı isteyin ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin diyor. Diyor ki niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek niyet amelden üstündür? Tam söylediğimiz misal,
niyetin amelden üstün olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dileğini Allah Teala anında işitmiş, görmüş, bilmiş. Kişi cehennemden kendini kurtarmış ama kişi ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet edememiş. Edemesin. Sevgili kardeşlerim, ibadet edemesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala onu işitmiş, bilmiş, görmüş ya. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O zaman bu insan niyet sebebiyle ameli hiç olmadığı halde niyet sebebiyle cennete girecektir. İyi ama bu imkansız gibi görünüyor bana diyebilenler olacaktır içinizden. Mantık ölçülerine göre birisi 65 yıl ibadet etmiş, öteki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, ibadet bile yapamadan ölmüş adam. Evet, aynen öyle olduğunu kabul edelim. İkisi de ekstrem uçlar. Birisi pozitif alanda, öteki negatif alanda. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de ibadet edemeden ölen kişinin gideceği yer cennet ve ebediyen orada kalacak. Diğerinin gideceği yer cehennem, ebediyen orada kalacak. Bu imkansız mı diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şu sebebe dayalı olarak imkansız diyebilirsiniz. Allah Teala müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennet olanlardır diyor Allah Teala. Kurtuluşa erenlerdir. Mutlaka cennete girerler. Bir sonraki ayeti girme müminin 103. Kimin de diyor günahları sevaplarından fazlaysa onların da gidecekleri yer cehennemdir. Bakıyoruz şimdi adam ömrü boyunca 80 yılın 65 yılını ibadetle geçirmiş. İslam'ın 5 şartının 5'ini de tatbik etmiş. O zaman bu adamın sevapları mutlaka günahlarından fazla olmalı. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse veya yalanlarsa

bu olayı gösteriyor. Adam diyor, ben ki diyor 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmişim arkadaş diyor. Allah diyor beni en azından 3. kat cennetine alır herhalde artık. 65 yıl ibadet yapmışım. Ama sevgili kardeşlerim, hayır öyle değil. O adam Allah'a ulaşmayı dilememiş. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şey kendisine söylenmiş, mutlaka söylenmiş. Söylenmemesi mümkün değil. Ama elini tersine itmiş. Ben demiş, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum arkadaş. Sen bana saçma sapan bir şeyden bahsediyorsun. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı da bırak, ulaştırmayacaksın. Dilemem bile yeter diyorsun. Bir dilekle 65 senelik ibadet terazinin ne tarafına koyarsan koy mutlaka ibadet ağır basar. Hayır ağır basmaz sevgili kardeşlerim. İşte bu kadar açık, bu kadar ekstrem üstelik de bir misal. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden 65 yıl ibadet eden kişinin gideceği yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Gene bir hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda önemli olan Allah'ın emrini yerine getirmek değil mi? Allah'ın emri hangi standartlarda teşekkür edecek? Allah'ın emrini dinlediğiniz standartlarda. Ya dinleyeceksiniz ya dinlemeyeceksiniz. Ama işte A'raf suresi 147. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a milaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini tekzip ederler, yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. İşte Zümer suresi 65. ayet-i kerime kim Allah'a milaki olmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen amelleri boşa giden insan. 65 yıllık amel sabun köpüğü gibi yok oluyor sevgili kardeşlerim. Temiz. Ve o kişi cehenneme giriyor ve ebediyen cehennemde kalıyor. Ey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala daha ne desin? Gördük ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Öyleyse dilememiş adam amelleri boşa gitmiş. O zaman kaybetti dereceler, kazandığı derecelerden mutlaka fazla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Peki, yani şimdi bu durumda bu kadar basit bir sebepten dolayı biz cehenneme mi gideceğiz? Hiç böyle saçmalık olur mu? Senden başka kimse bize bunları söylemiyor mu diyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Bizden başka kimse söylemiyor gerçekten. Zaten probleminiz orada. Bizden başka kimse söylemediği için birçok insan tahkik etmeye bile gerek duymuyorlar. Ya bize bunları Allah öğretmişse, sizin alimlerinizin bilmediği bu hususu ya bize Allah öğretmişse, ve biz de size bunu defaatle söylemişsek, ve de bir kulağınızdan girdiyse, öbür kulağınızdan çıktıysa,

Ve Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerinize farz kılmışsa, farz mı? Gelin beraber bakalım. Rum 31 Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve sakın böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bu dinlerinde fırkalara ayrılanlar, müşrikler, kimler? Münip olmayanlar, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilemeyenler, 73 fırkanın 72 tanesini oluşturuyorlar. 73 fırkanın 73'ünün de büyük çoğunluğu bunlardan. Her fırkanın içinde de küçük bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yetmiş üçüncü fırka. Bugün dünyadaki inanç sahiplerinin kaç kategoride oluştuğu bütün dünyada inceleniyor. Bulunan rakam 72. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise 73 fırkadan bahsediyor. Öyleyse 73. fırka kim? 73. fırka diğer 72 fırkanın içindeki Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Öyleyse geri kalanlar o 72 fırka fırkalara ayrılanlar ama bir tanesi Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar şirkte değiller. Onlar takva sahipleri. Ama o bir tek fırkanın Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar onlar şirkteler. Onlar hidayette değiller. Onlar takva sahibi değiller. Onlar dalaletteler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kadar açık ve kesinken hükümler neden bir tek dilekle kendinizi kurtarmıyorsunuz? Bir Allah'a ulaşmayı dileseniz o anda Allah Teala onu derhal işitir bilir ve görür. Ve o anda kurtuluşa imzanızı attınız. Çünkü 7 saniye içerisinde sizin üzerinize Allah Teala furkanlar verecektir. Görebilecek, işitebilecek ve idrak edebileceksiniz Allah'ın bu hakikatlerini. Ve her birinde de size öyle dereceler verecektir ki bütün kaybettiğiniz dereceleri örtecektir Allah Teala. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor Allah Teala: "Ey inananlar," diyor, "Allah'a karşı takva sahibi olun." Yani inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyen grubu oluşturun. Tamam, bana inanıyorsunuz ama kurtulamazsınız diyor. Sizi Allah'a inananlardan olmak kurtarmaz diyor ki buna mümin deniyor. Ama cennete gidecek müminler ve ne yazık ki cehenneme gidecek müminler var. Yani bir insanın Allah'a inanması onu cennete götürecek olan bir özellik taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a ulaşmayı dinemeyen insanların genel çerçeve içerisindeki durumunu gördük. Bu insanlar şirkte, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ama gene gördük ki bu ayet, yani Rum suresinin 31-32. Ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini kesin şekilde koyuyor ortaya. Münibine ileyhi ve ettekû. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol. Kişiyi takva sahibi kılıyor. Farz.
bir farz daha. Lokman 15. Vettebi sebiyla men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, sen de onun yoluna uy. Yani sen de onun gibi bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Bir daha farz. Zümer 54. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetihkümün azabe. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile. Üzerine azap gelmeden önce ve Allah'a teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Ne diyor? Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dile diyor. Peki dilersek ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersek gideceğimiz yer mutlaka cennet olur. Ve Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey inananlar takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. İnananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar, sevgili kardeşlerim, sadece onlar kurtuluşa ulaşacak olanlar, cennete ulaşacak olanlar. Öyleyse niçin siz de onlardan biri olmayasınız? Bu kadar kolaysa, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa bu bir fırsat değil mi? Şimdiye kadar bu hakikati insanlar bilmiyorlardı. Eğer Allah Teala bunu bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerini ulaştırmıyor. Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münip olanları sadece onları kendisine ulaştırıyor. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü olsa bu o kişinin ruhunun Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmasını garanti edecek bir zaman parçasıdır. Ve o kişi mutlaka ruhu Allah'a ulaştığı cihetle ölmeden evvel üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin üçüncü basamağındasınız. 14. basamakta mürşidinizi ulaştırdınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Allah size mürşidinizi gösterdi. Tabi oldunuz, ikinci kat cennetin sahibisiniz. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın zatında 22. basamakta ruhunuz yok oldu. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Hem de ermiş hüviyetinde bir evliya olmayı başardınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah Teala şimdi üç tane ayetle sizin ruhunuzun Allah'a ölmeden ulaştırılmasını dilemenizi emretmiyor mu? Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracağını söylemiyor mu? İkisinin de cevabı evet, öyle değil mi? O zaman ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl oluyor da şeytan bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen bir hakikatlerin, nasıl oluyor da sizler hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz? Bir dilek ve cennet, sonsuz bir hayat, milyarlarca yıl orada cennette kalmak veya kabul etmediniz, dilemediniz Allah'a ulaşmayı. O zaman da cehennem, sonsuza kadar orada kalacaksınız. Gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir.
Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ama dilerseniz o zaman da gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Hem de 5-6 aylık bir ömrünüz varsa 3. kat cennet sizin için. Çünkü Allah'laşmayı dileyenin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Yani Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemişseniz ve 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Ve nefsinizin kalbinin tezkiyesini de sağlar. Yani nefsinizin kalbinde %51 nurların yerleşmesini de temin eder. Bu sizin dünya mutluluğunuzun da yarısını elde ettiğinizi gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hiç, sadece bir dilek, bir dilekle Allah Teala sizi kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren evliyasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman daha üst kat evliyasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ermiş evliyasınız. Nereye ermişsiniz? Allah'a ermişsiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek söylediğimiz 3 ayet gereğince üzerinize farz. Ve dilerseniz dilediğiniz anda 6-7 saniye içinde mutlaka cennetin sahibi oluyorsunuz 1. kat. Yolunuza devam ederseniz 5-6 aylık bir zaman devresi içinde 2. kat ve 3. kat cennetlerin de sahibi oluyorsunuz. Ve nefsiniz %51 Allah'ın nurlarıyla dolduğu için davranış biçimlerinizin yarısı sizi mutlu edecek hüviyette, diğer yarısı mutsuz edecek hüviyette. Başlangıçta hep huzursuzluklar arda arda geliyordu. Ama bu noktada dünya mutluluğunun da yarısını elde ettiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şey ne kadar güzel sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki. Hepinizin kurtulması için her şeyi feda ederdim. Sevgili kardeşlerim, sadece sizin mutluluğunuz için hayattayız. Hayatımızın zevk adı verilen kesimi hep sizlerin mutluluğunuza endekslenmiş durumda. Bütün yaşantımız sizleri mutlu etmek hedefine yönelik. Onun için yaşıyoruz. Ve hepinize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki felaha eresiniz. Allah sizi cennetine, 3. kat cennetine ulaştırsın. Dünya mutluluğunun yarısına sizleri sahip kılsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem, anlamıyor musunuz? Allah Teala hepinizin cehennemden kurtulmasını istiyor. Daha kolay bir yol yok. Bundan daha kolay ne olabilir ki?
Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve de Allah size imanı sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetler sizin için sevilen birer hüviyet kazanacak. O zaman hala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa aranızda onlara sesleniyorum. Neden kendinize işkence ediyorsunuz? Eziyet ediyorsunuz? Neden kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz? Ah benim sevgili kardeşlerim. O kadar güzel ki o cennet bir gün göreceksiniz. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman göremeyeceksiniz hiçbir şey. Ve gideceğiniz yerde ne yazık ki cehennem olacak. İşte gönlümüz bunu kaldırmıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu kadar lütufta bulunduktan sonra, bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetin almayı garanti ettikten sonra siz elinizin tersiyle Allah Teala'yı iterseniz o zaman kaybedenlerden olursunuz ve başkasına değil kendinize zulmedersiniz. Lütfen kendinize zulmetmeyin değerli kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salavat.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözlerimize sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bildirmekle başlamak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim yolumuzda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, bütün kapılar sevgiye açılır. Nefrete yer olmayan bir dünyada yaşayanların dünyası bizim alemimiz. Başkaları bize düşman olabilirler. Bu onların bileceği iş. Ama biz onlara düşman olmayız, olamayız sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini arzu etmeyiz. Bize düşman da olsalar, bizim ömrümüz boyunca bu can bu tende kaldıkça gayretimiz onların da kurtuluşuna medar olmaktır. Medar olmaya çalışmaktır. Öyleyse a benim canım efendim, ne diye böyle bir gayretin sahibisin diye aklınıza bir sual gelebilir. Sevgili kardeşlerim, bu gayreti bize veren biz değiliz. Allah. Öyleyse sınırsız gayretin sahibiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu gemi bu istikamette doğa hareket edecek. Bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir gemi. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizler için yaşıyoruz. Sadece sizlerin mutluluğu için varız. Bütün mutluluklar hepsi sizin olsun diye bir gayretin içindeyiz. Biz sizlerle Allah'ın katındaki dostlarız. Çünkü hanginiz ruhunu ağlalaştırırsa derhal arkamızdaki saflarda hemen arkadan gelen bir sonraki basamakta yerinizi alırsınız. Allah-u Teala'ya ulaşmak mı? En geç 6 aylık. Çok yavaş hareket ettiğinizi düşünelim, 7-8 aylık bir olay olsun. Ama normal standartlarda 5-6 ay içinde bu iş mutlaka gerçekleşir. Sonra arkamızda namaz kılacaksınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dostumuzdur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da dostumuzdur. İkinciler birinciler gibi olamadıkları için, yardımımıza muhtaç oldukları için dostumuzdurlar. Biz onları dost telakki ederiz. Biz herkesin dostuyuz. Sevgili kardeşlerim, insanların şu dünyada mutluluğu yaşayabilmeleri, ölümden sonra, kıyametten sonra mutluluğu yaşayabilmeleri, sadece onların kurtulmayı dilemeleriyle mümkündür.
Bu da bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu cenneti dilemektir. Bu kurtuluşu dilemektir. Bu mutluluğu dilemektir. Ama bir kişi mutluluğu dilerse mutlu olamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir. Bir kişi cenneti dilerse cennete ulaşamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir. Ama cennete ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu cennete ulaştırır. Öyleyse Allah'ın lügatıyla konuşalım. Onun lügatında olaylar böyle. Bir insan mutlu olmayı dilerse o kişi mutlu olamaz. Salt mutlu olmayı dileyerek mutlu olacağını düşünüyorsa hayır sevgili kardeşlerim. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a da ulaşır, mutlu da olur. 5-6 aylık ömrü varsa. Yoksa mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç saniye içinde olay tamamlanır. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi ama hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi fark etmiyor musunuz? 28 senedir biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için bütün hayatımızı vakfetmişiz. Kalkmışız, buralara gelmişiz. Sizin için yaşamak Allah Teala'nın bize verdiği emirdir. Bu devir hidayet devridir. Öyleyse herkesin hidayete ermesi için bir canımız seve seve feda olsun. Hidayet çağının rehberleri olmalısınız sevgili kardeşlerim. Dışarıdakiler Allah-u Teala'nın hakikatlerini bilmiyorlar. Onlar 14 asır evvel yaşanan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Onu çoktan unutmuşlar. Allah-u Teala hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize sonsuz olarak ki onlar neyi yaşamışlarsa onların hepsini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Onların yaşadıklarını sizlere hadislerle ispat etmeye çalışsaydık hep aynı cevabı alacağımızı biliyoruz. Bu hadis uydurmadır. Bu hadis mevzudur. Bunun senedi yoktur. Buna benzer şeylerle hep bizim de ispat edemeyeceğimiz bir dizaynda insanlar karşımıza çıkacaklardı. Ama şimdi karşımıza çıkamıyorlar, kaçıyorlar. Çünkü biz onlara Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz söylediklerimizi. O söylediklerimiz ki onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Yolumuzu Allah çizdi. Ve bu can bu tende kaldığı sürece de hep sizler için var olacağız. Sizlerin kurtuluşunuz, Allah'ın cennet saadetine ulaşmanız, dünya saadetine ulaşmanız, mutluluğunuz, onlar bizim hedeflerimizdir. Bizim hedefimiz sizsiniz, sizsiniz, sizsiniz, hepinizsiniz. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşayan bir garip var burada. Bir garip insan. Kendisini Allah'a adamış birisi. Allah için var olan birisi ve hayatının bütününü sizler için harcayan birisi. Ama şurasını mutlaka söylemeliyim. Çok mutlu birisi.
Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman kendinizi düşünecek vakit bulamazsınız. Mutsuz da olamazsınız. Hiç boş zamanınız olmaz. Size ulaşmaya çalışanlara vakit azlığı sebebiyle ulaşamamaktan belki biraz sıkılırsınız. Giderek yetişemediğinizi göreceksiniz. Zaman geçtikçe, etrafınızdaki insanlar çoğaldıkça, hepsine ulaşamamanın o derin hüznünü yaşayacaksınız. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bilirseniz ki o ulaşmaya çalışanlar da, telefonlarla, bilgisayarla ulaşmaya çalışanlar da aslında Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir, o zaman onlar için de mutluluk duyacaksınız. Çünkü Allah'ın cennetine Allah'a ulaşmayı diledikleri anda ehil olmuşlardır. İşte şimdi sizinle yarınlık ediyoruz. Bir sohbet bu. Allah'tan bahsediyoruz, sizlerden bahsediyoruz, sizlerin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu saadeti yaşarken etrafınızda mutsuz bir insan gördüğünüz zaman üzülmez misiniz? Mutlaka üzülürsünüz. Ama ne yapabilirsiniz ki? Onların saadeti sizin elinizde değildir. Siz sadece yol gösterebilirsiniz. Eğer insanlar o yolu tercih etmezlerse, insanlar Allah'ın onları mutluluk hedefine ulaştırmak için emrettiği hususları gerçekleştirmezlerse, o insanlar mutsuz olacaklardır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu mutsuz olan insanlar hep başkalarını mutsuzlukların sebebi zannedeceklerdir. Ömürleri boyunca bu yanlış yargıyla yaşayacaklar ve de kendi hayatlarını mahvedeceklerdir. Oysa ki şu dünya yaşanmaya ve mutlu olmaya değer bir dünya. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'a, Allah Teala tarafından ulaştırılır. Eğer bir yozlaşma söz konusu olursa, mutlaka bundan sonraki safhalardadır. Çünkü bütün insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra tehlikeye girerler. Şeytan başkalarıyla değil, onlarla uğraşır. Onları tekrar pençesine almaya çalışır. Ve ne yazık ki küçük bir kısmına da olsa bu konuda kendi emellerine alet edebilir. İşte mutsuzluk başlamıştır. Kişinin kalbindeki nurlar dağılmaya başlamıştır. Çıkılan yokuştan aşağıya iniş başlamıştır. Mutsuzluk hep devam eder. Hamdolsun ki böyle insanlar sayıları az olanlardır. Büyük kesim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşmış ve orada kalmayı başarmış olanlardır. Bundan sonraki terakki
üst seviyeye doğru devam ederse o kişi mutlaka beka makamının sahibi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Fizik gücünü Allah'a teslim edip muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren daimi zikre ulaşmak çok kolay bir vetire değildir. Ama ulaşanların varlığı bu istikamette sizlere ümit vermelidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi niçin yarattı? Hiç düşündünüz mü? Onun sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Evet, hepinize hitap ediyorum. Sizlerin, her birinizin tek tek mutluluğunuzu ister Allah Teala. İşte siz davranışlarınızla, sözlerinizle huzursuz bir tablo çiziyorsanız, mutlu değilseniz, bu muhtevada biz size yardım etmek için her şeyi her zaman yapmaya hazırız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. İşte bu insanlar mutsuz olan insanlardır. Vuslattan evvel veya sonra netice değişmez. Zaten iki defa vuslattan sonrası da artık mümkün değildir. Başlangıçta bütün insanlar dalalettedirler, fısktadırlar. Allah'a ulaştıktan sonra yoldan sapanlar yeniden fıska düşerler. Bu ikinci fısktır. Allah Teala onlara bir imkan daha verir. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemelerini, tekrar Allah'a ulaşmalarını sağlar. Bu ikinci defa hidayete eren kişi, eğer hidayetten sonra bir defa daha düşerse, bu üçüncü fısktır ve son fısktır. Bu noktadan itibaren Allah onların kalplerini mühürler ve onlar asla bir daha hidayete eremezler. Kalplerine Allah Teala küfrü yazarak mühürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünya geçici bir yerdir. Bu dünyada 10 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Ama orada kıyametten sonra yaşayacağınız cennet veya cehennem milyarlarca yılı ifade eder. Bir sonsuz zaman parçası. Şu dünyadaki 50-60 senelik hayatınızda o mutluluğu hak etmek için bir gayretin sahibi olmalısınız. Cenneti hemen hak etmeniz mümkündür. Arkasından ruhunuzu Allah'laştırmanız hiçbir zaman size problem olmaz. 33 bin zikre ulaştığınızda ruhunuz Allah'a vasıl olmuştur. 5-6 aylık bir zaman devresi de bu iş için kafidir. Ama önemli olan bu noktadan sonra Allah'ın yolundaki varlığınızı devam ettirebilmenizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin bu kadar güzel olduğu bir dünyada ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Kim diyorsa ki ben mutsuzum, bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? Onlara sesleniyorum.
Mutsuzluğunuzun arkasında başka biri yok. Söylediklerimizi dinlemeyen, yapılması lazım geleni yapmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen veya diledikten sonra oradan düşen ve bir daha o hedefe yönelmeyen siz varsınız. Sakın başkalarını suçlamaya kalkmayın. Allah'ın indinde vebal alırsınız. Allah Teala zannın bir kısmı size haram kılındı diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler veya dileyip Allah'a ulaştıktan sonra düşüp de tekrar o gayretin içinde olmayanlar veya ikinci defa hidayete ulaştıktan sonra yeniden düşenler, işte bunlar huzursuz ve mutsuz yaşayan insanlardır. Kendi hayatlarını kendileri karartmışlardır ve hep hayatları boyunca bir suçlu arayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki hepiniz için Allah'tan dilediğimiz tek şey sizin daha üstün, daha üstün, daha üstün mutluluklara ulaşmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamak. 14. basamak, mürşidinize ulaştınız. Allah gösterdi mürşidinizi, dikkat edin. Allah mutlaka size mürşidinizi gösterir. O gösterdiyse, siz ona ulaştıysanız, ulaşıp tabi olduysanız bilin ki ikinci kat cenneti de elde ettiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi, yetmez? Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası gitmiştir. O sebeple siz dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Şuraya kadar olan kesime beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? Siz bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sizi Allah kendisine ulaştırdı. İfadeyi çok açık olarak söylüyor. 1. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırılır. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın katında ve sözünde hulf olmaz. Allah'ın hiçbir sözü söylediği istikametin dışında tahakkuk etmez. Ne söylemişse mutlaka o olur. Hilaf yoktur. O Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutsuzsanız kendinize zulmetmiş olmuyor musunuz? Sözlerimi iyi düşünün, iyi değerlendirin. Hatanın neresinden dönseniz sizin için yeni bir hayatın başlangıcını teşekkür ettirir. Biz hepiniz için dua ederiz. En yüce köşede olup da şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen sizin için de dua ederiz. İşte sizinle yarınlık ediyoruz şimdi. Şu anda bizi ya bilgisayardan ya televizyondan izliyorsunuz. Söylediğimize dikkat edin. Mutluluğunuz başkasının elinde, bizim elimizde, bir başka insanın elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir.
sizin Allah-u Teala'dan yapacağınız bir talebi bekliyor Allah-u Teala. Eskiden böyle bir şey bilinmiyordu diyorlar. Nasıl insanlar Allah'a ulaşıyordu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilinmesi gerekmiyor. Allah'ın evliyalarının hayatını okuyan herkes fena fillah diye bir makamın var olduğunu kesin olarak daha bu yola merak eder etmez öğrenir. Fena fillahın manasını Allah'ın anladığı zaman ruhunun Allah'ın zatında ifna olması, yok olması manasına geldiğinde bilir. Ve Allah'ın tüm keramet sahibi evliyasının, yani ermişlerden Allah'ın keramet sahibi kıldığı kişilerin hepsinin fenafillah olduklarını bilir. Fenafillah olup da elbette milyonlarca insan da keramet sahibi olmayabilir. Ama her Allah'ın yoluna giren insan onlar gibi birisi olmak için Allah-u Teala'dan hep talepte bulunmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli gibi birisi olmak, Mevlana Celaleddin Rumi gibi birisi olmak, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi birisi olmak, Yunus gibi birisi olmak ve hepsinin müşterek tarafları Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaları, fena filah olmaları. Bunu isteyen kişi, onun gibi birisi olmak isteyen kişi bu talebin sahibidir. Allah içinden hep onu geçirir. Ben de onun gibi olayım. Ben de fena filah olayım. Fena filah olayım demek, sana ulaşmayı diliyorum demek. Fena filah olmayı diliyorum demek, ruhumu sana ulaştırmayı, hatta zatında yok etmeyi diliyorum demek. Allah'ın zatına ulaşan herkes kalbinden böyle bir talebi mutlaka geçirmiştir. Hiçbir evliya yoktur ki böyle bir talebi kalbinden geçirmemiş olsun. Hep evvelki evliyaların hayatları anlatılır. Onların menkıbeleri söylenir. Bunlar herkesin kalbinde kök salar. Ve ben de onlar gibi olmak istiyorum diye, ben de ermek istiyorum diye Allah'a müracaat eder. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bütün evliyaya Anadolu halkı ermiş der. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse eskiler biliyor muydu böyle bir ifadeyi, bilmiyor muydu diye tartışmak bize çok anlamsız geliyor. Allah'ın yoluna giren herkesin kalbinde bu talep vardır. Bir Allah'ın evliyası ermişi nasıl ise, ne yapmışsa, ben de onu yapmak istiyorum. Onlar senin fena fillah olmuşlar, ben de fena fillah olmak istiyorum. Bu talep kalpten Allah'a ulaştığı zaman zaten kelimeye dökülmüştür. Kişi ümitle ve Allah'a yalvararak böyle bir talepte bulunursa zaten o zaman bilmeceyi çözmüş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sadece demin söylediğimiz ayet-i kerimede değil. Şura 13'te değil. Aynı zamanda Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kişi dalalettedir, Allah'a ulaşmayı dilememiştir, onları bırakır diyor. Dilemeyen, dilemediği standart içinde kalır. Onları bırakır diyor Allah Teala. Dalaletteler, dalalette bırakır.
Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, dilemeyen insanlar. Dilemeyen insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe yönelenlerdir. O kişinin 5-6 aylık bir hayatı varsa Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracağına dair bu iki ayete kerimede garanti vermiştir. Sözünü tutmaması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmanın o zevki mi, o muhteşem mutluluğu mu, tam bizim Yaşar Kemal'in tabiriyle dil inen tarifi gayri mümkün söz. Aynen böyle söyler. Dil inen tarifi gayri mümkün söz. Bir mutluluk ki demek istin. Ne zaman başlar mutluluğunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önünüzdeki 5-6 aylık devre sizin için dilinen tarifi gayrimümkünsüz bir mutluluk devresidir. Sevgili kardeşlerim, neden öyle diyeceksiniz? Çok basit. Allah Teala şeytanla ilişkinizi bir anda keser. Halbuki ondan evvel şeytan sizi bu hedeften uzaklaştırmak için her numarayı mutlaka denemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapmıştır. Ondan evvel neden mutsuzdunuz? Çünkü farkına bile varmadan şeytan size, tağut size kumanda ediyordu. Kumanda eden şeytanlardır. Herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Ve dikkat edin sözüme. Herkes devamlı bu şeytanların onlara söylediği şeyleri kulaklarından duymadıkları için, içlerinden duydukları için, kalplerinde duydukları için kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki Allah Teala Nur 21'de diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle emrolunmak Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunmak demek. Fuhuşla emrolunmak nefsinin afetleri istikametindeki hedeflere yöneltilmek olarak emrolunmak. Yani Allah neyi istiyorsa, neyi emretmişse onu yapmamaya yönlendirilmek, Allah neyi yasak etmişse onu da işlemeye yönlendirilmek. Bu fuhuştur. Kişinin nefsinin afetlerinden şuna veya buna tabi olması hali. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali her açıdan ayrı bir fuhuş işareti taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar şükrediyoruz, ne kadar hamd ediyoruz biliyor musunuz? Sadece şu sohbeti sizinle beraber yapabildiğimiz için bile. Hamdolsun ki hayattayız. Hamdolsun ki sizlere seslenebiliyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala sizleri kurtaracak olan ilmi bize öğretti. Hamdolsun ki bir engel olmadan o ilmi size aktarabiliyoruz. Bunun için senelerce nasıl uğraştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Birer birer radyolarımızı, televizyonlarımızı kapattılar. Bir düşman çevre bütün gücüyle Allah'ın bu hakikatlerini sizlere ulaşmamıza mani olmaya çalışıyordu.
Sevgili kardeşlerim, onlar kuvvetin sahibiydiler. Ve gereğini yaptılar. Radyolarımızı, televizyonlarımızı kapattılar. Ama sonra radyoların bir kısmını yeniden açtık. Bir tanesi halen açılamadı. Hala bürokratik engeller konulmaya çalışılıyor bir kısım insanlar tarafından. Televizyonumuz için de aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Ama biz oradan değil, buradan yayın yapıyoruz artık. Ve hamdolsun ki size uydudan ulaşmamız mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve artık yeni standartlar duruma hakim. Onun için sizlere hitap edebilmenin, hele böyle görüntülü olarak hitap edebilmenin ve Türkiye'nin, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın neresinde olursanız olun, Balkanların, Türkiye ülkelerin hangisinde olursanız olun, hepinize hitap etmek imkanının hamdolsun ki sahibiyiz. Bu bizi çok büyük ölçüde mutlu ediyor sevgili kardeşlerim.

Olur. İçimizi size açmanın mümkün olduğu bir ortamdayız. Bunun için yaşıyoruz. Allah Teala bize bu vazifeyi verdi. Bununla bizi vazifeli kıldı. İnsanları hidayete erdirmek. Öyleyse bizden daha mutlusu var mı? Yok zannediyoruz. Ama kim kendisini mutlu hissederse o mutludur. Mutluluğa dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bedavadan kimse mutluluğu kazanamaz. Ben mutluyum diyen insanlara sorun bakalım hangi şartlarda mutlusun diye. Onu en çok üzebilecek bir iki misal verdiğinizde onun mutluluğunun yok olduğunu ona gösterdiğiniz zaman ve mutluluğun devamlı bir veteri olduğunu söylediğiniz zaman olay tersine döner. Mutluluk nedir sevgili kardeşlerim? Mutluluk devamlı bir uyum halidir. Devamlı ve kesintisiz, devamlı yani kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Sizinle diğer insanların arasındaki kavganın bitmesidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz halidir, yasaklarını işlememeniz halidir. Yasakları Allah tayin eder. Siz tayin edemezsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde insanlar mutsuzsa kendilerine zulmetmiyorlar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, diledikten sonra Allah'a ulaştıktan sonra yoldan düşmüşse ve o da Allah'a yeniden ulaşmayı dilemezse böyle bir durumda o kişi kendisine bu dünyada mevcut olan zulümlerin en büyüğünü yapıyor demektir. Ama dilese Allah Teala derhal şeytanla arasındaki ilişkiyi bir anda keser. Şeytan artık ona münkerle ve fuhuşla emredemez. Allah Teala'nın ilahi kudreti buna kesin bir engeldir. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Düşmüş olan birisini düşünün. O da yeniden dilediği takdirde yine aynı güzellik için hazırdır. Yine mutluluğu yaşayacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ne zaman nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet birikmiş de o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmışsa bu noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkacaktır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanı iyi tanıyın. Allah'ın dostlarını düşman göstermeye çalışın insanlara. Bu kadar çok insanın bize düşman olmasının arkasında başka bir sebep mi var dersiniz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an'daki İslam bir süre devam etmiş. Sahabeye tabi olmuşlar. Onlara tabi'in denmiş. Tabi'ine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in gelmiş.
Onların adı da

0: tebe-i tabi'in. Daha sonra da onlara tabi olanlar ve bütün tarikatlardaki insanlar o tabi olanlara, tabi olanların devamından feyz alanlardır. Bir kol Hazreti Ali'den geliyor. Bir kol Hazreti Ebu Bekir'den geliyor. Hazreti Ebu Bekir'den gelen kol hafî zikrin sahipleri. Hazreti Ali'den gelen kol cehri zikrin sahipleri. Ama hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, sahabeye tabi olanların, onlara tabi olanların, ondan sonrakilere tabi olanların hiçbir eksiklikle karşılaşmadan, yani tabiyesiz bir devre yaşanmadan bugüne kadar gelen kullarından bahsediyoruz. İşte o tarikat mensupları ki onlar Kur'an'ın bütününü yaşayanlardır. Bugün her ne kadar onlara, yani bizlere kökten dinciler deniyorsa da aslında kökten dinci adı verilenler Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Neden? Çünkü bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte 7 safhasında yaşamışlar İslam'ın. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanlar tağut adını alır. Tağutun kuluysa o kişinin mutlu olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Hiçbir şekilde değil. Tağut devamlı olarak onunla meşgul olur. Elindeki avını asla kaçırmak istemez. O kişinin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesi halinde gideceği yer mutlaka Allah'ın zatıdır. Şeytan, insan ve cin şeytanlar buna tahammül edemezler. Herkesle ayrı ayrı uğraşırlar. Bütün gayretleriyle onların Allah'ın yolundan sapmalarını temin etmeye çalışırlar. Ne kadar gayret ederlerse etsinler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasına şeytan ve onun avanesi hiçbir şekilde mani olamaz. Çünkü Allah Teala o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, Allah'ın zatında ruhu yok olana kadar, ruhu teslim olana kadar Allah Teala'ya, şeytan o kişiye dişlerini geçiremez, hiçbir zarar veremez, o kişinin mutluluğuna da engel olamaz. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı yerde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. O dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu Allah'ın hediyesidir. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin 3. katı. Allah'ın karşılıksız hediyesi. O sahibimiz, biz onun azatsız kölesiyiz. İşte bu köle sizlerin mutluluğunuz için yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba ne zaman din öğretenler dinlerini öğrenecekler dersiniz? Doğru bir eğitim ne zaman başlayacak bizim ülkemizde de? Aslında doğru eğitim başlamış durumda Allah'ın üniversitesinde. Hamdolsun ki resmi bir üniversitenin Amerika Birleşik Devletleri'nde Virginia eyaletinde kurulmuş olan bir Bilgisayar Üniversitesi'nin, University of Allah'ın hamdolsun ki resmi bir hüviyeti söz konusudur. Burada herhangi bir üniversite hangi standartta bir diploma veriyorsa biz de inşallah mezunlarımıza aynen o standartta bir diploma vermek üzere devletten gerekli yetkileri çoktan hamdolsun ki aldık. Buradan Virginia'dan ve o resmi üniversitenin University of Allah'ın Allah Teala bizi sahibi kılmakla mutlulukların en üstünde ulaştırdı. Bu yıl değil sevgili kardeşlerim ama gelecek yılın iki sömestrinin sonunda inşallah kardeşlerimiz ilk mezunları üniversitenin ortaya çıkacaktır. Bu da ayrı bir mutluluk konusu değil mi? Burada Amerika'da International Mir Foundation'ı kurdurdu Allah Teala bize. International Mir Foundation bir non-profit organization'dır. Yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş ve herkes bu konuda ben kar gayesi gütmüyorum demekle böyle bir hedefe ulaşamaz. Bunu ciddi sebeplerle ispat etmek mecburiyetindesiniz. Ve bugün hamd ederiz, şükrederiz ki Allah-u Teala'ya International Mir Foundation bir non-profit organization olarak yıllar önce gene Virginia'da resmi hüviyet kazanmıştır. Bu bakımdan boşlukta olan bir kuruluştan bahsetmiyoruz. University of Allah, Allah'ın üniversitesi, International Mir Foundation tarafından kurulmuştur. Hamdolsun ki o foundation'ın da başkanıyız. Üniversitenin de başkanıyız. Burada president deniyor. Türkiye'de rektör deniyor. Sevgili kardeşlerim, her şey resmi bazda en güzel standartta kurulmuştur. Sizlere hizmet için varız. Ve hedefimiz burada bir külliye kurmaktır. Bir camimiz olmalıdır diye düşünüyoruz. Bir bize ait olan bir camimiz olması düşünüyoruz. Olması lazımdır diye düşünüyoruz. Şu anda bir camimiz var ama bu bizim camimiz değil. Burada kirayla kalıyoruz. Bu konuda da emri aldığımıza göre nasıl evvelkileri emri aldık, Allah-u Teala hepsine tamamlamayı nasip kıldı. Bunu da tamamlayacağız. İnşallah Allah-u Teala'nın yardımıyla yeni bir hedefe doğru yürüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde sağlam bir zeminde yürüyorsunuz. Bizimle birlikte olanlar geleceğe emin, güvenli adımlarla yürüyorsunuz. Her şeyin en güzelinin sizlerin olması için bir gayretin sahibiyiz. Sizler için yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler için varız. Hayatımızı Allah-u Teala sizlerin mutluluğuna adattı. Öyleyse ideali olan insanlar hayatlarını o idealleri uğruna harcarlar. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri ard arda ideallerin sahibi yapıyor. Türkiye'deki Mehir Vakfı da, Amerika'daki International Mehir Foundation, gene Mehir Vakfı Foundation o anlama geliyor. Ve Allah'ın Üniversitesi, bunlar Allah-u Teala'nın bize kurdurduğu kurumlar ve hepsi resmi hüviyette faal. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da bağnazlık yok. Hak edene hak ettiği veriliyor. Engel çıkartılmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söylemek istiyoruz. Bütün mutsuz olanlara da mutluluk kapılarını ardına kadar açıyoruz. Diyoruz ki sadece bir tek sebeple mutsuzsunuz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için veya vuslattan sonra, düştükten sonra Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediğiniz için. Ama her iki halde sonuç aynıdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilememeniz. Abi benim can kardeşlerim, neden? Neden bu zulmünüz? Kendinize zulmediyorsunuz. Hem bu dünyada mutsuz olacaksınız, hem de gideceğiniz yer cehennem olacak. Yazık değil mi size? Yoksa mutsuz olduğunuzun farkında değil misiniz? Halinizden belli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Kalbinizden belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmanız Allah-u Teala'dan en büyük dileğimizdir. Unutmayın, bizler sizler için yaşıyoruz. Sizlerle bir bütünüz, sizlerle mutluyuz. Öyleyse geleceğin hidayet meşaleleri Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın, University of Allah'ın değerli mensupları ve bütün inananlar Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve Allah'ın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, hepimiz ona layık olma konusunda bir yarışın içinde olmalıyız. Allah'a layık olmak. Layık olmak bildiğiniz gibi bir liyakat meselesi. Liyakat kelimesi ve layık kelimesi aynı kökten geliyor.

0: Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yarattığı mahlukat içerisinde en çok sevdiği insandır. Ve bizler de Allah'a hamd ederiz, şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Öyleyse insan olarak yaratılmanın muhtevası bütün insanlar için mutluluğu yaşamak hedefine yöneliktir. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratıyor. Bu insanlar nefslerindeki afetlerin tesiri altında mutsuz bir dünya hayatı geçiriyorlar. Sonra da ölüp gidiyorlar. İşte insanın mutluluğunu veya mutsuzluğunu ortaya koyan realite nefsin afetleri mutsuzluğun temsilcisidir. Ruhun hasletleri mutluluğun temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne istiyor sualinin cevabı, Allah hepimizden bizlerin mutlu olmasını istiyor. Onun için yaratıldık. Peki şeytan ne istiyor? İblis de hepimizin mutsuz olmasını istiyor. Şimdi İblise ve diğer bütün şeytanlara baktığımız zaman bir realiteyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İblis ve diğer bütün şeytanlar sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilirler. Öyleyse Allah-u Teala niçin zikri emretmiş? Sonra çok zikri emretmiş. Sonra daimi zikri de emretmiş. Zikir, mutsuzlukların, huzursuzlukların devre dışı kaldığı bir ortamı ifade eder. Ne zaman biz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde veya diye sessiz bir şekilde veya dilimizi bile kımıldatmadan iç sesimizle Allah kelimesini tekrar etmekle oluşturabiliriz. Neyi ifade eder bu? Allah kelimesinin tekrarı kalbimize Allah'tan nurların gelmesine sebebiyet verir. Üç grup nur, rahmet, fazl, salavat. Başlangıçta %2 rahmet nuru kalbimize girer. Sonra fazıllar %100'e ulaşır. Salavat nuru ise bir öncüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanları mutlu olmak için yarattığını hiç unutmayalım. O bizlerden sadece mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamamızı ve etrafa örnek olmamızı istiyor. Allah'ın dostları, ona dost olamayanlar için bir örnek teşkil etmelidir. Allah için yaşamanın temelinde bu hakikat yatar. Allah Teala insanların mutluluğunu istiyorsa, bu mutluluk Mevsim afetlerinden arındıkça, çoğalıyorsa, daimi zikirde hiç afet kalmadığı zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birileri oluyorsak, o zaman Allah-u Teala'nın zikri, çok zikri ve daimi zikri niçin farz kıldığını daha rahat standartlarda anlayabiliriz. Zikir yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek veya sessiz bir şekilde tekrar etmek veya dilimizi bile kıpırdatmadan iç sesimizle Allah kelimesini tekrar etmek hepsi ayrı ayrı birer güzelliktir. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda her çeşit insan bulunabilir. Onların yanlış davranışları size bir işaret vermeli. Allah'a hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz ki siz o yanlış yapanların yanlışlarını yapmamaktasınız. Öyleyse hepiniz için dünyada verilen bu gezegende bir yer var sevgili kardeşlerim. Hayat var. Bu hayatın bütün insanlara Allah-u Teala tarafından mutlu olsunlar diye verildiğini hiç unutmamamız lazım. Eğer mutlu değilsek, o zaman sakın kabahati başkasında aramayalım. Herkes mutlu olmak ister ama insanlar hep mutsuzdur. Arkasında Allah'ın bu konudaki kanunlarına ve o kanunları oluşturan genel kaidelere uymamaları yatar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olmak bir mazhariyettir. İnsan olmak bir üstünlüktür. Çünkü insandan başka hiçbir mahlukuna Allah doğar doğmaz ruhundan üfürmez. Sadece biz insanlar buna müstahak görülmüşüz. Yani hak sahibi olarak kabul edilmişiz Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, Yüce Rabbimiz en çok insanı seviyor. İnsanlardan da en çok Allah'ı, en çok zikredenleri seviyor. Bunun üst hududu daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan herkes için cennetin üçüncü katı, cennetin yedinci katı söz konusudur. Zikir sahipleri, daimi zikir sahipleri. Onlar mutlaka ruhlarını da, veçlerini yani fizik vücutlarını da, nefslerini de ve sonuçta iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır, edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı yaratmış ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhunu taşıma şerefi sadece biz insanlara verilmiş. Bu, bütün mahlukat içinde çok özel bir yere sahip olduğumuzu gösterir. Ve Allah-u Teala seviniz diyor. İnsanları seviniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Başka insanlarla konuştuğunuz zaman onları hep aynı hedefe yöneltmeye çalışın. Allah'a ulaşmayı dilememişlerse Allah'a ulaşmayı dilemelerini temine çalışın. Dilemişlerse o zaman zikirlerini arttırmalarını temine çalışın. Zikrin artışı bir esas umde olarak devreye girdikçe kişi ruhunu Allah-u Teala'ya kolayca teslim etmek imkanının sahibi olur. Çünkü ruhun Allah'a ulaşması noktasına kadar Allah'ın kesintisiz yardımını alırız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ne diyor Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a, Allah onu ulaştırır, zikrini, ruhunu Allah'a ulaştıracak seviyeye Allah ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ruhumuz Allah'a ulaşıncaya kadar 7 tane gök katını aşacaktır. Bu 7 tane gök katının muhtevası içerisinde onların her birinin oluşması sadedinde nefsimizin kalbi %7 nur birikimine muhatap olacaktır. Ruhunu ilk %7 nur birikimine ulaştıran bir kişiyi, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmakla Allah mükafatlandırır. Öyleyse bütün insanlar için bir güzellik söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda insanlara hizmet etmek, Allah'ın yolunda Allah'a hizmet etmek demektir. Kimin hangi derdine deva oldunuz? Kimin hangi problemine çözüm getirdiniz? Kimin bir sıkıntısını yok ettiniz? Her yaptığınız bu güzel davranış sebebiyle devamlı bir şekilde derecat kazanırsınız. Ve insanlar yaptıkları her kötü davranış neticesinde devamlı negatif dereceler kazanırlar. Aslı ifadesiyle derecat kaybederler. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Allah-u Teala hepinizi seviyor. Sevmediği hiç kimse yok. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizayn oluşur. Allah-u Teala en çok büyük hatalar işleyenlere acır. Allah-u Teala hiç kimseyi cehennemine atmak, onu üzmek, onu ateşler içinde yakmak istemez. İnsanlar kendi kendilerini buna mahkum ederler. Sahip oldukları davranış biçimleriyle. İşte Allah-u Teala'dan bahsediyorsak sevgili kardeşlerim, sadece sevmenin mahsullerini ortaya koymalıyız. Etrafımızdaki herkesi sevmek asli vazifemiz olmalı. Sevgimizi hissettirmekten kaçınmamalıyız. Sevdikçe seviliriz. Allah-u Teala hem sevmemizi hem de sevilmemizi emrediyor. Öyleyse sevilme hedefine ulaşabilmek, sevmek masterının gerçekleşmesiyle tahakkuk eder. Önce onlar beni sevsinler, ben o zaman onları severim tarzında bir düşünce şeytanın insanlara ulaştırdığı ve insanların nefslerinin afetlerine sığınarak onları kabul ettirdiği bir sonuçtur. Allah sevmenizi emreder. Biz Allah'ın sesiyiz. Allah bize ne yaptırırsa onu yapabiliriz. Bir, ama konumuzla ilgili olarak Allah bize ne söyletirse biz onu söyleyebiliriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinize emirleri var. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Ama mutlu olabilmeniz için hedefleriniz olmalı. Başka insanları mutlu etmeye çalışmak bunların en önemlisidir. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Çünkü sizi insan olarak yarattı. Size ruhundan üfürmek lütfunda bulundu. Allah'ın ruhunu taşıyordunuz. Çoğunuz için bunu söylüyorum sevgili kardeşlerim. Çünkü bize tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Ama bizi sadece bize tabi olanlar dinlemiyor. Bütün dinleyenlere seslendiğimiz zaman onların arasında da binlerce kardeşimiz var. Ama bize tabi oldukları için kardeşimiz değil. Başka mürşitlere tabi olmuşlar. Ama gene kardeşimiz. Neden? Aynı yolun yolcusuyuz. Hangi mürşide insanlar tabi olurlarsa, gerçek bir mürşide tabi olan bütün insanların ruhunu Allah Teala aynı anda o kişinin vücudundan yola çıkarır. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah Teala'nın bunu gerçekleştirmesi o kişiye verdiği mürşit sevgisiyle başlangıç noktasına ulaşır. Çünkü ruhumuz bizde olduğu sürece, bir mürşide tabi olmadığımız sürece ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkan kafileyle birlikte gök katlarını aşması mümkün değildir. Ruhumuzun bizden ayrılıp Allah'a doğru adına seyrisülük dediğimiz bir yolculuğu gerçekleştirebilmesi ancak Allah'tan mürşidini soran, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soran kişinin Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmasıyla mümkündür. Birçok mürşidin tabiyeti altında bulunan insanlar ille bizim mürşidimize tabi olun tarzında ifadelerde bulunurlar. Ama bu doğru bir ifade değil sevgili kardeşlerim. Bizim kardeşimiz olanlar herkese şunu söyleyeceksiniz. Arkadaş, hacet namazı kılacaksın. Boy abdestini alacaksın. Ondan sonra hacet namazını kılacaksın. Ve hacet namazını kıldıktan sonra Allah'tan Ya Rabbi ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ne olur bana mürşidimi göster diye talepte bulunacaksın. Ve o gece her zaman öyle olsa daha güzel olur ama eğer öyle değilse o gece kıbleyi sağınıza alarak yatacaksınız ve yüzünüzü kıbleye çevirerek yatacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her zaman hatırlamanızı istediğimiz çok önemli bir husus var. O, Allah'ın sizi çok ama çok sevdiği hakikatidir. Allah sizleri insan olarak yarattı. Ve bunun mükafatı olarak da ruhundan sizlere üfürdü. Öyleyse Allah'ın emrine riayet ederek İrci'i ila Rabbiki emrine itaat etmek durumundasınız. Rabbine rücu et diyor Allah Teala. Ruhunu Allah'a ulaştır. Allah'a ulaşabilen bir tek hüviyetiniz var. O Allah'ın size emanet olarak verdiği ruhudur. Ve Allah Teala ruhunu geri istiyor. Er veya geç ama ruhunuz mutlaka Allah'a geri dönecektir. İşte bir sonuçtan bahsetmek söz konusuysa, ölen kişinin ruhu eğer vücudundaysa, o ruh, o kişi öldüğünde vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. O kabileyle birlikte 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır. Ama böyle bir ulaşma o kişiye bir şey kazandırmaz. Ölen kişinin, her ölen kişinin ruhu mutlaka Allah'a geri dönecektir. Marifet o ruhu ölmeden evvel, bu dünya hayatını yaşarken onun gerçek sahibi olan Rabbimize, Yüce Rabbimize, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine ulaştırmaktır. O Allah'tır. El ilah kelimelerinin birleştirilmiş şekli Allah. Sevgili kardeşlerim, hepiniz mutlu olun ki seviliyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'tan mürşidini sorar. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmak asıl görevidir. O mürşide ulaşır, tabi olur ve ruhu diğer ruhlarla birlikte Allah'a doğru yola çıkar. Hangi ruh, hangi gök katına kadar ulaşabiliyorsa oraya kadar çıkar, orada daha üst kata çıkanların geri dönmesini bekler. Her gün böyle bir yolculuk yapılır. Ruhlar Allah'a doğru sefer ederler ve Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde birinci kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. İkinci kata kadar çekebilenler orada kalırlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkabilenler her biri oralarda kalırlar. Yedinci kata kadar çıkabilenler oraya çıkarlar. Orada da 7 alemin her birinde kalanlar olacaktır. Ve en sonunda ruhun Allah'a ulaşması söz konusu olur. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Ama bunu siz gerçekleştirmişsiniz gibi Allah size mükafat verecektir. Allah'a ulaşma mükafatı. Ruhunuz Allah'ta yok olmuştur. Bu noktadan itibaren siz bir ermiş velisiniz. Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek olan 7-8 aylık bir zaman diliminde ermiş evliya değilsiniz. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veliler demek. Ama dilimize tekil gibi kabul edilerek girmiştir. He, falanca evliyadır deriz. Oysa ki velidir dememiz lazım. Doğrusu bu. Ama birkaç tane veliden bahsediyorsak, bir Hacı Bayram Veli'den bahsediyorsak, Allah-u Teala'nın diğer evliyalarından bahsediyorsak, mesela Yunus'tan bahsediyorsak, Yunus Emre'den, o zaman bu ikisini birden kullandığımız zaman, onlar velidirler. İkisinden birden bahsediyorsak, evliya kelimesini kullanabiliriz. Yani veli kelimesi ermiş manasına göre ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişi, evliya kelimesi de ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişiler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında her şey, her gayret mükafatını mutlaka alır. Hiçbir gayret karşılıksız bırakılmaz. Çünkü amel defterinizde her gayretinizin karşılığı rakamsal bir standart içinde mutlaka yer alır. Kazandığınız dereceler hanesine kaydedilir. Bunlar yeşil rakamlarla yazılır amel defterinize. Eğer bir kişi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişse, bir, emrettiği bir hususu gerçekleştirmemişse, iki, her iki halde de kırmızı rakamlarla onun amel defterine bu kaydedilir. Bunlar kayıplardır. Kıyamet günü kazançlarınızdan kayıplarınız çıkarılır. Sonuç pozitifse kazançlarınız artılır, kayıplarınız eksilir. Sonucun pozitif olması kazançlarınızın kaybettiklerinizden fazla olmasını ifade eder. O zaman gideceğiniz yer cennettir. Ama kimin amel defterinde kayıpları fazlaysa, o zaman onlar bakiyeleri kırmızı olanlardır. Onların da gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. İşte bu dünya hayatını yaşarken etrafınızdaki insanlara bu hakikatleri anlatmalısınız sevgili kardeşlerim. Sadece sizin kurtulmanız değil, onların da kurtulmaları için bir gayretin sahibi olmalısınız. İnsanlar Allah'ın hakikatlerini çoktan unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, böylece ruhun vücut tanınması, ruhun Allah'a ulaşması, teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, 5, muhlis olmak, 6, iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. Yedili sistemin 7.'si iradeyi Allah'a teslim etmektir. Bu muhteva içerisinde görüyorsunuz nereden nereye kadar bir kocaman hızlandırıcı var. Hızlandırıcıdan maksat iradenizin zikir devir sayısını arttırmasıdır. Böylece neler olur sevgili kardeşlerim? İnsan ruhunu Allah'a teslim eder. Günde 3-4 saatlik bir zikirle bu konuyu halletmeniz mümkündür. Ondan sonra fizik vücudun teslime gelir. Mutlaka günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmek mecburiyetindesiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Zikrinizin zikri daim olması lazım. Yani kesintisiz bir zikrin size ulaşması lazım. Nasıl anlarsınız? Sabahları uyanırken zikrinizin devam ettiğini görürsünüz. O zikirle uyanırsınız. Akşam yatarken mutlaka zikirle uyursunuz. Bir gün uyandığınız zaman da zikrin devam ettiğini gördüğünüz zaman siz daimi zikre ulaştınız sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala istiyor ki herkes daimi zikre ulaşsın. Allah Teala istiyor ki herkes böylece üstün bir mutluluğu yaşasın. Üstün demekten kastımız kesintisiz. Daimi zikirde olan bir insan kesintisiz mutluluğu yaşar. Allah Teala ona kesintisiz mutluluğu nasip kılmıştır. Her şey en güzel şekliyle oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, o zaman dünyayı çok güzel bir yer olarak değerlendirirsiniz daimi zikirde. Allah'a hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Size bu kadar çok mutluluğu verdiği için. Size kötülük yapanlar olabilir. Siz onlara bırakınız kötülük yapmayı, kızamazsınız bile. Çünkü kızmak bir öfkenin ifadesidir. Allah Teala daimi zikre ulaşanlardan öfkeyi bütünüyle alır. Kimseye karşı kin tutamazsınız. Size kötülük etmiş olanlara sadece acırsınız. Onlara kızamazsınız. Onlardan intikam almak aklınıza bile gelmez. Ama onlara acırsınız. Çünkü Allah Teala o raddeye vardıysanız, o mertebeye vardıysanız daimi zikirde Allah Teala size onların gelecekte cehennemde nasıl yandıklarını gösterecektir. İşte bu korkunç sahneyi gördükten sonra sevgili kardeşlerim onlara acımamanız mümkün değildir. Kalbiniz acıyla yanar. Onların da kurtulmasını istersiniz. Dua edersiniz Allah-u Teala'ya. Onlar size kötülük yapsa bile onların da kurtulması için. Ama sevgili kardeşlerim Allah-u Teala kabul etmiyor. Bu bir hicrandır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kalbinizi temizlediği zaman size kötülük yapmış olanlar da dahil hiç kimsenin üzülmesini istemezsiniz. Hayatınızı insanların mutluluğuna adarsınız. Onların sadece mutlu olmasını istersiniz. Onların mutluluğu için her şeyi yaparsınız. Allah Teala onların size yaptığı kötülükleri hafifletir, hafifletir ve hissetmez olursunuz. Ve onların Allah Teala tarafından cezalandırılmasını isteyemezsiniz. Allah Teala kalbinizdeki bütün afetleri öfke afetini, kin afetini, intikam afetini yok ettiği için bu istikamette bir talebin sahibi olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, o noktadan her şey öylesine güzel görünüyor ki Allah Teala'ya sadece şükranla hamd etmek kalıyor size. Öylesine güzel şeyler yaşatır ki bizim ötesini yaşadığınız zaman öylesine güzel hisler duyarsınız ki bu sizi sonsuz bir mutluluğun kanatlarında hep uçurur. Sevgili kardeşlerim, işte o noktada bütün insanları seversiniz. Size en büyük kötülüğü yapanlara bile nefretle yaklaşmazsınız. Onların da ızdırap çekmesini istemezsiniz. Allah Teala size öyle bir kalp yapısı verir ki onlara da acırsınız. Sevgili kardeşlerim, öyle güzel bir dünyada yaşıyorsunuz ki o güzelliği keşfedebilmek hepinizin şiarı, hedefi olmalı. Bunun için de tek bir yol var, zikrinizi arttırmak. Zikir, nefsinizin kalbindeki afetleri temizleyecek olan tek ilaçtır. Nefsinizin afetleri temizlendikçe buna paralel bir standartta mutluluğunuz artacaktır. Daimi zikirdeyse dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hepinizin daimi zikre ulaşıp dünyadaki en mutlu insanlardan olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi en üstün mertebelere ulaştırmasını, huzur içinde bir mutluluk dünyasında en üst boyutta yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Bir defa değil, bin defa tekrar etsek de bitmeyecektir tekrarımız. Allah Teala insanları onlar mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in hedeflerine baktığınız zaman

insanlar söz konusudur. Allah Teala hiç kimsenin cehenneme atılmasını istemez. Ama kanunlarını koymuştur. Kanunlar şaşmaz bir şekilde çalışır. Allah Teala kişiyi serbest iradesiyle, hür iradesiyle serbest bırakmıştır. Dileyen cehennemi seçer, dileyen cenneti seçer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk başlar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse mutluluk onlar için başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ne demektir? Bir insan üç vücuttan oluşur. Şu fizik vücudu vardır. Geceleri rüya gördüğünüz, rüyadayken yaşadığınız hayatı yaşayan nefsiniz vardır. Hepiniz her gece nefsinizle beraber olursunuz. Gerçek uykuya daldıktan sonra nefsiniz dalga boylarının eşit olduğu noktada vücudunuzdan ayrılır. Ve siz rüyayı yaşarsınız. Onu ertesi gün belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız, belki kısmen hatırlarsınız. Ama rüyada ki vücudunuz nefsinizdir. Eğer kendinizi aynada görebiliyorsanız o zaman berzah alemindesiniz. Yani bizden evvel ölenlerin hala yaşamakta oldukları, nefslerinin yaşamakta oldukları alem. O zaman göreceksiniz ki ölmüş olan akrabalarınızdan büyük babanız, babanız, anneniz, büyük anneniz, halanız, ölenlerle berabersiniz. Aa diyeceksin, sen ölmemiş miydin? Onlara diyecekler de diyecekler ki öldük ama görüyorsun ki yaşıyoruz. Ölüm bir son değildir. Ve de kişi meraklı soracaktır. Bir takım olayları soracaktır. Bütün aldığı cevaplar doğru cevaplardır. Yani o kişinin, gördüğünüz kişinin gerçekten sizin anneniz, babanız, ablanız, abiniz ama yüzlerce defa yaşadığınız olaylardan bahsettiğiniz zaman bütün olaylarda doğru cevaplar alırsınız. Emin olursunuz ki odur. Orada yaşıyor, berzah aleminde yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi Allah-u Teala başlangıçta afetlerle doldurmuş. %100 afetle dolu bir nefs kalbinin sahibi olarak nefs size verilmiş. Allah-u Teala her şeyi mutlak surette bir denge unsuruyla yaratır. Sıfır noktasının şu nokta sıfır noktasıysa üstünde şu kadar üstünde Allah-u Teala'nın yarattığı bir şeyi yaratmasıyla aynı anda sıfır noktasının aynı miktarda altında bir ikincisi yaratılır. Biri diğerinin tam olarak zıttıdır. Gene sıfır noktasının sol tarafında şurada bir şey yaratmışsa Allah-u Teala, bir şeyi vücuda getirmişse, sağ tarafında da yine sıfır noktasından aynı uzaklıkta mutlaka onun zıttını vücuda getirir. Diyor ki, biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey. Eğer elektron varsa mutlaka karşıt elektron var. Yani elektronun zıttı. Adına pozitron da deniyor. Eğer nötrino varsa karşıt nötrino da var. Sevgili kardeşlerim, insan nefsiyle birlikte yaşar ölünceye dek.

Ama her gece nefs vücudu terk edip gider, kişi çok büyük bir kısmını hatırlayamaz neler yaptığının. Ama bir kısmı o istemese bile mutlaka aklında kalacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala insanı zıttıyla kayınp olarak çift yaratmış. Bir insan yaratmış, Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın nefsini de yaratmış. Onun zıttı olarak. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratmış. Onun da zıttını yaratmış. Zıttıyla birlikte, yani nefsiyle birlikte vücuda getirmiş. Yetmez bir de onlara ruh üfürmüş. Hepimize Allah Teala ruhundan üfürmüş. İşte şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Ruhu yok. Yani vücudun içinde ruhu mevcut olmayan birisi. Ruhumuzu Allah'a gönderdik. Allah Teala bütün insanlara ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını açık ve kesin bir şekilde farz kılmıştır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Rabbine yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani önce ruhunu Allah'a göndererek teslim et. Sonra fizik vücudunu afetlerden kurtarmak suretiyle fazıllarla doldurarak Allah'a teslim et. İkinci teslim nefs değil, veç. Fizik vücudumuz bu Allah'a teslim edilecek. Demek ki önce ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Bunun için bir dilek yetiyor. Bir kişi, o kişi kim olursa olsun, o kişi ne kadar korkunç hatalar işlemiş olursa olsun, o kişi neler kaybetmiş olursa olsun manevi açıdan, o kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde olay mutlaka tamamlanacaktır. O kişinin ruhu her halükarda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir tek dileğiniz, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Bunun da çok kolay bir şey olduğunu söylüyorlar bana. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle dedikleri zaman, tamam. Allah Teala eğer bu dilek kalpten söylenmişse, gerçek anlamda bir kalbi dileği ifade ediyorsa, tam kalbi bir hüviyette söylenmişse, Allah Teala mutlaka bu dileği yerine getirecektir. Yani bir kalpten talep var, bir de sureta bir talep var. Ne demek olduğunu daha kesin bir şekilde açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkmadan önce herkesi dolaşıyor. Herkesin savaşa iştirak etmesini istiyor. Ve savaştan döndüğü zaman da savaşa iştirak etmeyenlerden birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmak istiyor. Diyor ki ben birçok sebepten dolayı seninle beraber savaşa iştirak edemedim. Ama o savaşa iştirak edememem, bundan sonrakiler iştirak etmeyeceğimi göstermez.
Bundan sonra savaşa çıktığın zaman ben de inşallah seninle beraber olacağım. Mutlaka olacağım. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, o diyor sana kalbinde olmayan bir şeyi söyledi diyor. Öyleyse kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin ne olduğunu çok net olarak bu misal size anlatmıştır diye düşünüyorum. Öyleyse mutluluğu arayanlar sizlere sesleniyorum. Mutluluk düşünemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Düşünemeyeceğiniz, hayal bile edemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Eğer bu söylediklerimi ilk defa işitiyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü bir tek dileğiniz, sadece şuradan kalpten yapacağınız bir tek dilek, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Diyorlar ki bunu isteyen eğer isterse Allah Teala mutlaka ona verirmiş. Ben de istiyorum yüce Allah'ım, bana da ver. İsteyen dilerse Allah Teala ona verir mi? Elbette verir. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine ulaştırmak için dilediğini seçer diyor. Kimi seçer? İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Herkesi seçer. Ama diyor, o seçtiklerimden her kim bana ulaşmayı dilerse ben diyor sadece onları kendime ulaştırırım diyor. O seçtiklerimden, o seçtiklerim var ya, insanların %95'inden fazlasını seçerim. Ama o seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Burada durun. O kadar az insan Allah'a ulaşmayı diliyor ki hayret etmemek mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir iştir? Hiç anlayamıyorum. Şu insanlara acaba nasıl anlatabiliriz biz bunu? Herkesin %100 elinde olan bir hedef bu. Yani herkes ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Çünkü ulaştıracak olan onlar değil, Allah. Onlar sadece bir dilekte bulunacaklar. Bunca kardeşimiz var, Allah-u Teala'ya ulaşmış. Sadece bir dilekle ulaştılar. Öyleyse herkese sesleniyoruz. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Sadece bir dileğinizle, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. Ne olur sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, ne olur ülkemizin değerli insanları ne olur dileseniz, ne kaybedersiniz ki? Ama dilerseniz, o yaşadığınız mutluluk sebebiyle hep bizi hatırlayacaksınız bir ömür boyu. Bir hiç karşılığı cennetin üçüncü katı. Allah Teala bir dilek karşılığı cennetin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileğin karşılığında dilediğiniz an birinci cennetin sahibi kılar size. Ertesi gün ölse insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir.
Eğer insanlar bu noktada kalmazlar da hacet namazını kılarlar, Allah'tan mürşitlerini sorarlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mürşidini %100 gösterir. Mutlaka gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Bir tek şart, o kişi şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sadece bir tek dilek ve de bu dilek yeterli. Ve o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için önce o Allah'a ulaşmayı dileyen, talep eden kişiyi mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştığı zaman gözyaşlarıyla ona tabi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi, sonra öldü. İkinci kat cennete mutlak olarak girer bu kişi. Hayatı devam etti. Mürşidine ulaşmak neyi ifade eder? Kim mürşidine ulaşırsa, ulaştığı, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Devrin imamının bulunduğu dergaha mutlak olarak ulaşır. Bizim dergahımıza ulaşır. Dünyada kim hangi mürşide tabi olursa olsun o kişinin geleceği yer bizim dergahımızdır. Yani manevi dergahımız. Seyr-i sülükün yapıldığı dergahımız. 7 tane gök katını birer birer o kişinin ruhu da diğer ruhlarla beraber aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Sidretül Münteha'ya ulaşacaktır o ruh. Sidretül Münteha'dan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu arada zikri yaklaşık olarak 3 saate, bazen 4 saate çıkmış olacaktır. Ve namaz kılmak mı? Allah-u Teala o kişiye namazı zevk haline getirmiştir. Oruç tutmak mı? Allah o kişinin açlık çekmesini istemez, ona açlığı yaşatmaz. O kişi oruç tutar ama acıkmaz. Bu kişi en güzel şekilde ibadetlerini yapar. Namazın dışında zikrini yapar. Allah ona zikri sevdirir. Bu kişinin hangi açıdan bir eksiği varsa, namazı sevmemek, orucu sevmemek, zikri sevmemek gibi, Allah Teala onların hepsini telafi eder. O kişiyi mutlaka bunları seven bir noktaya ulaştırır. Allah onlara zikri sevdirir. Allah onlara namazı sevdirir. Allah oruç tuttukları zaman onları acıktırmaz. Zekat verdikleri zaman arkasından aramazlar. O parayı vermek onlar için bir ay keşke vermeseydim. Ben kim bilir onunla kendi işimi nasıl görürdüm diye bir düşüncenin asla sahibi olmazlar. Para verirler ve bundan büyük mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve de istiyoruz ki herkes bilsin. Herkes öğrensin. Allah Teala bir insana ne kadar büyük şeyler veriyor, ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve de bu kişi dilemişse mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğim gibi o kişinin yeter ki 7-8 aylık bir ömrü olsun. Ruh Allah'a ulaştı.
Ulaştığı anda Allah'ın zatında yok olur. Ruhu Allah'a ulaşan, her gün 3-4 saat zikir yapan bir kişi 3. kat cenneti garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dinledi 1. kat cennet, mürşidine tabiyet 2. kat cennet, ruhunu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın kendisinin ulaştırması 3. kat cennet. Gerçekten Allah kendisini ulaştırıyor. Bakınız ne diyor Rad 27'de. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim? O dalalette olanlardan kim? Herkes dalalettedir. Ve Allah Teala bırakır onları, serbest bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a göre sadece bir olay var, bir dilek. Allah'a münaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına ve ikinci tarafına bakalım. Terazinin bir tarafı. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmış. O kişiye 3. kat cenneti garanti etmiş. O kişiye yaşadığı sürede, süre boyunca dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş. Zikrini devam ettirebildiği takdirde kişi bir ömür boyu şu 3 saatlik, 4 saatlik zikri ne kadar zikirde ulaştıysa, o zikri bir ömür boyu devam ettirdiği takdirde kişi o mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak yaşar ömrü boyunca ve de kıyametten sonra da gideceği yer mutlaka 3. kat cennet olur. Terazinin öbür kefesinde ne var? Kişi ne karşılığı 3. kat cenneti elde etti? Ne karşılığı dünya mutluluğunun yarısını elde etti? Yarı yarıya mutlu bir hayatı Allah-u Teala ona garanti etti bir ömür boyu. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. İşte Allah-u Teala bu kadar diyergâh. Bu kadar sizin mutluluğunuzu istiyor. İşte bu yarı yarıya mutluluğu daha öteye taşımak istemez misiniz? O zaman beşeri ilişkilere önem vereceksiniz. İnsanları kırmayacaksınız sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Hep başkalarını mutlu edecek sözler söyleyeceksiniz. Ne zaman iki kardeşimizin arası açılırsa araya gireceksiniz. Onları birleştirmeye, hatalarını birbirine itiraf ederek karşısındakinden özür dilemeye ikna edeceksiniz. Gayretiniz hep insanları birleştirmek istikametinde. Bu konuda toplumları mahveden en önemli konu dedikodudur. Sevgili kardeşlerim, birisi ötekine gelir, ben falancaya şöyle şöyle şöyle söyledim, o da bana böyle söyledi, kalbimi kırdı, der. Sonra gider bir başkasına da söyler, yeter mi? Yetmez. Bu sözü ondan alan kişi de bir başkasına söyler. O başkaları da başkalarına söylerler. Falanca peşmekana böyle yapmış, böyle haksızlık olur mu? Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer bir şeye, nefslerine batmışsa başka birinin bir sözü, o şeye, o kendilerine batan o söze kırılmışlarsa bu hemen halledilebilir bir konudur. Ne zaman birisi size kıracak bir şey söylerse
Siz bu sözü unutmayın. Parmağımı size göstererek söylüyorum. Siz o kalbini kırdığınız kişiden derhal af dileyeceksiniz. Bunu yaptığınız anda olay bitmiştir. Ne zaman bir kişi size bir başkasının kendisine yaptığı bir haksızlığı anlatmaya gelirse, ona deyin ki, senin bu yaptığın şey yanlış. Senin muhatabın ben değilim. Hadi gel ikimiz beraber ona gidelim. O senin kalbini kırmış olan arkadaşa. Mutlaka sen de ona bir şey yapmışındır ki o sana böyle bir davranışta bulunmuş. Hadi gel beraberce gidelim. Ve aziz kardeşim sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum haddim olmayarak. Ama ne olur bir başkasına da gidip falancanın sana karşı kötü davrandığını lütfen söyleme. Bu konunun çözümü var. Kime muhbir olduysan, kim sana yanlış bir davranışta bulundu diyorsan çok kolay. Gidersin, onunla konuşursun. Hatta ben de seninle beraber gideyim. Onunla konuşursun ve o kişi sana kötü davranmışsa bile sen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirsen o kişi yaptığından büyük pişmanlık duyar. Sevgili kardeşlerim, hepsi bu kadar. Kim size bir başkasını kötülemeye gelirse ona sakın yüz vermeyin. Sert davranmanız gerekmiyor. Sadece söylediklerimi söyleyeceksiniz. Hadi gel sen de beraber o kardeşimize gidelim ve ben sizin aranızı bulayım, sizi barıştırayım. Sen onun sana kötü bir şey söylediğini bana anlatıyorsun. Diyelim ki içini ferahlattın. Ama acaba sen ona ne yaptın? Sen ona ne yaptın da o kardeşimiz sana bu kötü şeyi söyledi? O kardeşimiz sana seni üzecek olan bu sözü söyledi. Hadi gel, beraberce gidelim, bu meseleyi çözelim. Sevgili kardeşlerim, ikinci elde konu tamamlanmıştır. Birinci el sizsiniz. İkinci elde o sözü bu kardeşimize söyleyen ve gittiğiniz zaman göreceksiniz ki o da ona karşı mutlaka bir şeyler yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne yapıyor insanlara? Birisine kızdığı zaman ona bir kötü şey söylüyor. Karşısındaki de bu anlattığımız şeylerin dizaynı içerisinde olsaydı hemen özür dileyecekti ondan ve konu bitecekti, kapanacaktı. Hayır, o da ona ters bir şey söylüyor. Ve ikisi de bir başkalarına gidiyor. Birincisi A'ya, ikincisi B'ye gidiyor. İkisi de kendilerinin haklı olduğunu, karşı tarafın haksız olduğunu anlatıyorlar. Ve A'yı birisi, B'yi de birisi kendisine çekmeye çalışıyor. Taraf topluyor. Yani hasımların sayısı artıyor. Birbirine karşı çıkanların sayısını şeytan böylece arttırıyor. Bu bir çözüm değildir. Diyelim ki A 10 kişiye gitti, B de 10 kişiye gitti. Her birinde iki tarafta ikna etti ki kendileri haklıdır. A'nın tarafında 10 kişi var, B'nin tarafında 10 kişi var. İşte iki tane grup size. Birbirini sevmeyen insanlar. Oysa ki size kim gelip de falanca bana böyle yaptı derse hemen onu alıp ötekine gideceksiniz beraber. Göreceksiniz ki öteki kadar bu da suçlu. Ama ne şeytan ona kendi kabahatini göstermiyor. Halbuki o bu söylediklerimizin hünde olsa,
Birisi kendisine kötü davrandığı için, kötü davranırsa, bir şey söylerse, bir hakarette bulunursa, ona eğer özür dilemek, ona karşı özür dilemek büyüklüğünü gösterebilirse, gösterdiği anda anlaşmazlık sona erer. Hatayı kabul, arkasından da af dilemek. Bitmiştir, olay kalmamıştır. Hele bu iş herkesin huzurunda yapılırsa, %100 bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden birbirimizin kalbini kıralım ki? Neden başkaları bizim yüzümüzden huzursuz olsun ki? Biz Allah'ın yolunda olanlarız. Belki aramıza yeni katılan kardeşlerimiz bu hakikatleri bilmedikleri için birbirlerini kıracak şeyler söylerler. Sonra da bunun sıkıntısını çekerler. Ama başka birisini kendi tarafına çekip de diğerine karşı kışkırtmak isteyen herkesin yanında bizden birisi olursa o kişiyi hemen hedefe ulaştırabilir diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Sizlere çok güveniyorum. Kimse de gelip de başka birini kötülerse hemen söylediklerimi yapın. Evvela o kişiyi haklı bulup da "Aa, sahi mi? Öyle mi yapmış? Allah Allah. Çok çok üzüldüm bu işe. Doğrusu kardeşim sana karşı büyük haksızlık yapılmış. Ben de senin tarafındarım." Tarzında bir düşüncenin sahibi olan kişi bizden değildir. Kendisine taraftar toplamaya çalışan kişi de bizden değildir. Ama şimdi her an aramıza insanlar, yeni kardeşlerimiz katılıyor. Onlar Allah'ın doğrularını ve güzellikleri bilmiyorlar. Başka insanları kırmamak gerektiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de yanlış davranacakları kesindir. İşte o yanlış davranan bütün kardeşlerimize bunları söyleyeceksiniz. Sen burada bir yanlış anlamaya muhatap olmuş olabilirsin. Sen onun söylediklerini yanlış anlamış olabilirsin. Kaldı ki sen de belki ona sana bu sözleri söylemesini icap eden bir şeyler söylemişsindir. "Hadi gel kardeşim, ikimiz beraber gidelim ya da onu buraya çağıralım ve de üçümüz bir araya gelelim, konuşalım." Göreceksin ki o kardeşimiz bunu bilerek yapmamıştır. Senin de bilerek yapmayacağına inanıyorum. Hadi bir araya gelelim ve bu meseleyi çözelim. İşte çözüm budur sevgili kardeşlerim. Hiçbir zaman bir dedikoducunun size gelip de başkasını fitnelemesine müsaade etmeyin. İsterseniz çözüm bulmak üzere dinleyin ama ona hak vermeyin. Diğer tarafı dinlemeden taraflardan birini asla haklı görmeyin. Yetmez, haklı görseniz bile taraf tutmayın. Mutlaka iki tarafı birleştirip aralarında sülh ve sükûnu yerleştirmeyi sağlamaktan daha öteye gidin. Sülh ve sükûnun ötesinde sevgiyi oluşturun onlarda. Bir insan sevgi duyarsa sevdiği kişinin yaptığı yanlışı yanlış olarak görmez. O zaten sevdiği için ona karşı kötü davranmayacaktır diğer tarafa karşı. Ne olur sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Severseniz bütün güzellikleri o zaman yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki dünya yaşamaya değer bir yer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Her şey o kadar güzel ki. Ne olur etrafınızdaki insanlarla iyi geçinseniz. Ne olur eşinizle kavga etmeseniz. Diyelim ki sizi üzen, size devamlı kızan bir eşiniz var. Siz de ona kızdığınız için devamlı kavga halindesiniz. Neden? Neden öyle yapıyorsunuz? Siz tasavvuftasınız. Eğer işiniz tasavvufta değilse, ona, o size kızıyor diye siz ona kızmayacaksınız. Ona Allah'ın güzelliklerini anlatacaksınız. O düne kadar her kızdığında kendisine küsen, söylenen, karşı çıkan karısına alışmıştır. Ya da kocasına alışmıştır. Ama siz değişmişseniz, onun yanlış sözlerini haklı görecek bir noktaya ulaşmışsanız, o zaman herkesin söylenmesinin arkasında sizin ona karşı yapmadığınız, onun istediği, belki de haklı olarak istediği birçok şey vardır. Haksız yere bana şöyle şöyle şöyle yaptı diyen hiç kimseye %100 inanmayın. Birçok kişi öfkesi veya kini sebebiyle ilave edebilir. Bir olayın anlatılışında nefs sahibi olan insanlar hep kendilerini haklı çıkarırlar. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edenler adım adım bunlardan kendilerini koruyup neticede %100 tarafsız noktaya ulaşabilirler. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları yapabilmeniz ancak bir tek fiille mümkün. Sevmek. Sevmeyi öğrenin. Bizim vakfımızın, Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın primitif özelliği, merkezi özelliği, en büyük özelliği sevgidir. Bütün dünyayı sulh ve sükuna kavuşturacak olan bir dizaynı biz yerleştireceğiz dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Sevgisiz olabilir mi bir düşünsenize? Herkesin birbirini sevdiği, hiç kimsenin birbirine düşman olmadığı, kardeş olduğu bir yeni dünya nizamını kurmakla vazifelendirildik. Bu sadece sevgiyle çözülebilecek olan bir faktördür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe ulaşabilmek sadece bir tek şeyle mümkündür. Sevmek. İnsanlara hepimiz sevmeyi öğreteceğiz. Eğer biz insanlarla kavga ediyorsak, eğer biz insanlarla tartışıyorsak, haklı çıkmaya çalışıyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim, neden? Allah Teala bize doğruyu söyleyip orada kalmamızı istiyor. Sadece doğruları söyleyeceğiz. Hakikatleri söyleyeceğiz insanlara. Onlarla kavga etmeyeceğiz. Sizler gördünüz sevgili kardeşlerim. Evvelce birçok tartışmalar da biz bulunduk. Ama hiçbir zaman biz kimseye
Başkaları bize öfkelense de, kızsa da, hakaret etse de biz kimseye hakaret etmedik. Etmemeyi öğretti Allah Teala bize. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz Mir Vakfıyız. Bütün dünyaya sulh ve sükûnu öğretecek olan vakfın müntesipleriniz hepiniz. Kendi aranızda sulh ve sükûnu sağlayamıyorsanız başkalarına nasıl öğreteceksiniz ki sevgili kardeşlerim? Gelecekte göreceksiniz ki bütün dünyada bir sulh ve sükûn devresi başlayacak. Belki birazcık savaşmak gerekecek bunun için. Savaş olacak ama arkasından da sulh ve sükûn gelecek bütün dünyaya. Bütün dünya insanının Allah'ı tanıyacağı yeni bir devreye gireceğiz. Şeytanın %100 mağlup olacağı yeni bir devre. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, o zaman başkalarını kendinizden öne alın. Başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Başkalarını daha güzel bir ifadeyle mutlu etmek için yaşayın. Etrafınızdaki herkesin mutlu olması için gerekli şeyleri yapın. Onları sevin. Sevdiğinizi göstermekten çekinmeyin. Herkesi sevmelisiniz. Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmelisiniz. Herkesin elinden tutmalısınız. Onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayata ulaştırmalısınız. Arkasında bunlar, bütün bunların arkasında hep sevginin var olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin derecesini en iyi Allah bilir. Öyleyse siz de etrafınızdaki herkesi sevin. Kötü olanlar da sizin sevginizin sıcaklığında erisinler. O zaman kötülüğün nefsin afetlerine kurban olmanın kendilerine hiçbir fayda sağlamadığını, hep kaybettiklerini idrak edeceklerdir. Onları çok sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün negatif faktörlerin üzerine örtecek olan kar, sevginin beyazlığını taşır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada hepimiz Allah Teala'nın bize tayin ettiği ömür kadar yaşarız. Ötesi olmaz. Allah Teala ezelden hepimizin sahibidir. Herkesin ömrünü Allah Teala tayin eder. Herkesin hangi şartlar altında nasıl, nerede ve ne zaman öleceği Allah'ın malumudur. İnsan adı verilen mahluk, Allah'ın ruhunu üflediği bir mahluk olarak diğer mahlukların arasında çok özel bir yerin sahibidir. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada verilen yer, Allah Teala bize ne kadar ömür biçmişse o hayatı geçireceğimiz yer küresidir. Eskiler ne güzel söylemiş, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ne olur sevgili kardeşlerim, biz öldükten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bizim arkamızdan bir şeyler söyleyenler, güzel şeyler söyleseler ne kaybederiz ki? Eğer biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adamışsak, hedefimiz oysa ve insanlar gerçekten tabiiyetten sonra bu mutluluğu yaşıyorlarsa, o zaman biz Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirenleriz. Bir ömür boyunca hep kendimizi başka insanların mutluluğuna adamalıyız. Ve bilmeliyiz ki en çok mutlu olanlar başkalarını mutlu kılanlardır. Başkalarını mutlu kılmayı amaç edinenler, hedef edinenlerdir. Hedef ittihaz edenlerdir. Öyleyse bir dünya insanlar, insanlar, insanlar ve sonuç. Ne olursak olalım, Allah'ın katında değerimiz ne olursa olsun, ama sevgili kardeşlerim, bir gün hepimiz öleceğiz, er veya geç. Öyleyse biliyoruz ki uzun yaşayacağız. Bu dünyada verilen gezegende milyarlarca insandan bir tanesiyiz sadece.
Ama o sözü unutmayalım. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bizden geriye kalanlar hep insanların güzellikle mutluluklanacağı hatıralar olmalı. İşte haftada kaç defa sizlerle bir araya geliyoruz. Her seferinde ayrı bir konu, ayrı bir tezekkür ve mutluluk içinde bir dersler dizisi. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsanız, o zaman mutlu olmamanız için sebep yoktur. Allah'tan bahsetmek başlı başına bir mutluluktur. Allah'tan bahsetmenin en kuyusu kişinin kendi kendine Allah'tan bahsetmesi. Yani Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak zikretmesidir. Bunu dilini kımıldatmadan da yapmak mümkündür. O zaman iç sesinizle ama dilinizi devreye sokmadan gene Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. Kerem'in kertemin melekleri hepsini duyarlar ve hissederler. Zikir yapmak, derecat kazanmanın en geniş kapsamlı yoludur. Neden en geniş kapsamlı? Çünkü 24 saatlik bir zaman parçasının 24 saatinin tamamında Allah'ı zikretmek mümkündür. O zaman kişi 24 saat boyunca devamlı derecat kazanan birisi olur. Derecat kazanmak önemli mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Zannedildiği kadar önemli değil. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır. Sonra da Allah ona zikir zevkini verecektir. Bir kişi zikrederek nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Allah ona bunu yaptırır. Doyulmaz bir zevk olarak yaşanır bu 7-8 aylık devre. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Mahlukuz. Allah Teala bizleri halk etmiş, yani daha Türkçe bir tabirle yaratmış. İşte Allah Teala tarafından yaratılan biz insanlar, Allah'ın bizi niçin yarattığına mutlaka ve mutlaka bir göz atmalıyız. Niçin yaratıldık? Arkasında sadece bir tek sebep var sevgili kardeşlerim. Başkalarını, etrafımızdaki insanları mutlu etmek için, herkesi mutlu etmek için. İşte bu bilgisayar konuşmaları, televizyondaki konuşmalar, hepsi bu maksada mantıptır. Bu hedefe yöneliktir. Başkalarını mutlu etmek. Bir insanın mutlu olmasının en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse bu istikamette elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. Yani insanlar bizden bahsettikleri zaman onların her hallerinden bizi çok sevdikleri belli olmalı. Peki bir insan bir başkasını niçin sever, nasıl sever? Eğer o kişi
onlara iyi davrandıysa, bu güzel davranışlarının güzelliği ölçüsünde kişi sevilir. Her gün kendinize bir sual sormalısınız. Ben bugün başka insanlar için ne yaptım? Daha biraz ötesi, ben bugün başka insanları mutlu etmek için ne yaptım? Görevinizin sadece bu olduğunu bilin. Başka insanları mutlu ederken asıl kendiniz mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutluluk vermişseniz ondan daha fazlasını Allah-u Teala size mutlaka ilahi mutluluk olarak yaşatır. Allah adeta sizin mutluluğunuzun aynısıdır. Başkasına verdiğiniz mutluluğu size aksettiren ve sizin mutlu olmanızı temin eden bir ayna. Allah sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Eğer mutluysanız Allah Teala'nın sizi sevdiğinden emin olabilirsiniz. Çünkü mutluluk dünya ilmiyle yaşanmaz, Rabbani ilimle yaşanır. Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretiniz yoksa, o zaman siz mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Bu Allah ile olan ilişkinizdir. Ama eğer siz bu kesintisiz mutluluğun içerisinde başka insanları hizmete kendinizi adamışsanız, başka insanları mutlu etmeye kendinizi adamışsanız, o zaman iki kat mutluluğu yaşarsınız. Hem zikretmenizin karşılığı olan mutluluğu, hem de zikirle beraber kesinsiz bir zikrin sahibi olduğunuzu düşünüyoruz. Başka insanları mutlu etmenin mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever. Hepinizin mutlu olmasını istemesinin arkasında sizin saadetiniz vardır. Allah ister ki herkes mutlu olsun. İnsan adı verilen bütün Allah'ın yarattığı mahluklar hepsi mutlu olsun. İşte Allah Teala'nın bütün insanların istediği şey mutluluğu yaşamalarıdır. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Allah'ın devreye girmemesi halinde hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir insanın iç dünyasında mutlu olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Mutluluk insanın Allah ile olan ilişkilerinde vücuda gelmelidir. Böylece iç dünyadaki mutluluk kendi içinizdeki mutluluktur. Dış dünyadaki mutluluk başka insanlarla münasebetlerinizdeki mutluluktur. Ama önemli olan Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluktur ki bunun yegane ilacı zikirdir. Peki bir insan zikir yapsa hep
ama ibadetlerini yapmasa. Bu mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü zikir yapan bir insan öyle bir terbiyeyle terbiye olur ki onun ibadetlerini yapmaması değil, en güzelin altında yapmaması söz konusudur. O ibadetlerin en güzelini yapacaktır. Neden öyle? Çünkü daimi zikre ulaştığı için ona Allah

Mutluluk da ruhun tesliminde %51, bedenin tesliminde %81, nefsin tesliminde veda sırasında %100, nefsin kalbinin nurlarla dolmasını sağlar. Bu ne demektir? Bu mutluluğun da kendisi demektir. İç dünyanızda kavgasız bir hayat sürüyorsanız, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmişse, nefsiniz artık ruhunuz gibi davranıyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiklerini işlemiyorsa, Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getirmesi ne demek? Daimi zikre ulaşmış olması demek. Çünkü Allah Teala ara sıra zikretmemizi farz kılıyor. Bir, günün yarısından daha fazla zikretmemizi farz kılıyor. İki, ve ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikretmemizi de farz kılıyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya bizim şimdi oturduğumuz gibi oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Burada yan üstü yatması Allah Teala tarafından mutlaka istenir. Neden? Çünkü kişi yan üstü yattığı zaman kulağında Allah kelimesinin tekrarını kalp atışlarına bağlı olarak yaşayacaktır. Kalbiniz böyle atar, siz de Allah, Allah, Allah, diye sesli zikir yapabilirsiniz, diye sessiz zikir yapabilirsiniz veya dilinizi de kımıldatmazsınız. Diye kalbi zikir yapabilirsiniz. İşte bu kalbi zikrin bir diğer cinsi, elinizi nabzınıza koyarak kalp atışlarınıza paralel bir şekilde Allah'ı zikretmenizdir. O zaman sevgili kardeşlerim,

Kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde dilinizi kımıldatmadan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek sağlam bir temele istinad eder. Ve daima yen üstü yapmaya çalışın. Bir kulağınız yerde olsun. Kıbleyi sağınıza alarak yatağınızı yapmaya çalışın. Ve kıbleye dönerek uyuyun. Gecelerinizi mutlulukla geçirirsiniz. İlk defa sabahleyin uyandığınızda, zikirle uyandığınızı gördüğünüzde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığınızı düşünün. Bir ömür boyu hep böyle olacak. Uyandığınız zaman Allah'a zikretmektesiniz. O zaman bir gün gözleriniz açıkken de melekleri görebilirsiniz. Allah Teala size gösterecektir. Kanatlı melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimeti boldur. O bütün insanlara bu nimeti dağıtmak için hep hedefler gösterir. İnsanların içine bu zevki, bu sevgiyi, bu aşkı

vermek için gerekenleri yapar. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Böyle yaratıldıkları için dileyen kişi bunları yapar, bunlardan zevk alır, kesintisiz bir dünya mutluluğunda yaşar. Dileyen kişi yapmaz. En çok zikredenden en az zikredene kadar bir zikir yapanlar silsilesi bütün devirlerde mutlaka var olur. Zikirsizlik ise büyük bir hatadır. İnsanın mutluluğunu kendi eliyle katletmesidir.

bir şeyi içerken bile her yudumda bir Allah kelimesi zikretmek, bunu diliyle değil, kalbiyle yapmak bir zevktir. Allah kelimesini tekrar eden kişi bu zevki yaşayandır. Zikir, dünyada huzurun yegane müessesesidir. Dünyada verilen bu gezegende bir hayat geçireceğiz. Geçirdik. 1933 doğumlu olduğuna göre 77 yaş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak, eğer bir mutluluğu gerektiriyorsa, bu mutluluk zikirsiz yakalanamaz.

Kalbinize Allah'ın nurlarını dolduracak olan tek ibadet zikirdir. Allah kelimesini tekrar etmediğiniz sürece nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşmez. Reçete Allah kelimesinin tekrarı yani Allah zikridir. Allah zikri kim Allah'ı zikretmeye başlarsa başladığı noktadan bitirdiği noktaya kadar o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bunu mutlaka sağlar. Acaba kişinin bir özelliği olması gerekir mi? Elbette gerekir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadan bu zikir ona fazla bir şey sağlamaz. Kapılar kapalıdır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan itibaren fayda başlar. Ama mürşide tabiyet konunun temelini teşkil eder. Çünkü ancak tabiyetten sonra nefsin kalbinin içine Allah'ın nurları yerleşecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin başlangıç noktasıdır. Allah'ın kalbinizin kapısında gerekli işlemleri yapması gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci fasıl, mürşide tabiyet, ikinci fasıl ve tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin başlaması, nefsin kalbine nurların dolmaya başlaması, başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra %98'e ulaşan bir fazıllar sistemi, o kişinin nefsini karanlıkların hepsinden kurtaracaktır. Bütün insanların kalbi, nefslerinin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Afetlerle doludur o nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Bu afetler yerlerini hasletlere terk edeceklerdir. Nefretin yerini sevgi alacaktır. Bütün güzellikler kişinin nefsinin kalbinde açan tomurcuklar olarak giderek güllerin dünyasını vücuda getirecektir. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessesedir ki hepinizi en güzele ulaştırır. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Kanlarını koymuş mu? Koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Bir, iki, mürşidinize tabi olun diyor. Üç, ruhunuzu bana Allah'a ulaştırın diyor. Fizik vücudunuzu teslim edin diyor. Muhlis olun diyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimden sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Ondan sonra daimi zikrin ötesi bir kişinin muhlis olması, ondan sonra daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Önce muhlis olmak, sonra daimi zikre ulaşmak, yani ulul elbab olmak
söz konusudur. Ulelbab'ın ötesi var mı? Ulelbab'dan sonra kişi lüplerin sahipleri olarak iradesini de Allah'a teslim edeceği bir noktaya doğru gidecektir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi %51 zikirle tamamlanır. 7 safhanın birinci teslimi ruhun teslimidir. Sonra fizik beden teslim olur. İkinci teslim. Nefs teslim olur. Üçüncü teslim. İrade teslim olur. Dördüncü teslim. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi daimi zikirle mümkündür. Bu kademe ulelbab, ihlas ve serah makamlarını kapsar. Öyleyse bütün insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek bu zikir adı verilen müessesenin giderek artışıyla sağlanır. 5 vakit namaz 7 vakitte çıkmıştır. O kişi mevcut 5 vakitte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerine sabah namazıyla öğle namazı arasında bir ilave namazla

ve yasıyla akşam namazı arasında sabah namazıyla öğle namazı arasında akşam namazıyla yatsı namazı arasında kişi ilave namazlar kılacaktır. Sünneti ve teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, insanlar için farz kılınan namaz 5 vakittir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama akşam namazıyla yatsı namazı bunun ötesinde yatsı namazıyla sabah namazı kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye 2 tane sünnet giriyor devreye. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılınır. Diğeri de kuşluk sünnetidir. Sevgili kardeşlerim, tüm bu sistemler Allah-u Teala tarafından ve onun sevgilileri tarafından insanlara ulaştırılmıştır. Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk, ona ruhundan üfürdüğü insandır. Allah'a en yakın mahluk, bu sebeple insandır. İnsan, Allah'ın ruhuna başlangıçta sahip olması dolayısıyla cinlerden daha üstün bir varlıktır. Cinlerin de resulleri vardır. Ama insan resuller üstündür. Devrin imamı daima insanlar arasından gerçekleşir. Huzur namazının imamı bir insanın ruhudur. Öyleyse insan olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Hepimiz insan olarak Allah bizi insan hüviyetinde yarattığı için hep Allah'a şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu hamd ve şükür müessesesi dizaynında her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri bozmasa dediğinde şeytan elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sakın şeytana aldanmayın. Sizi ne veya kim namazdan alıkoymaya çalışıyorsa o sırada mutlaka şeytan, birisi bunu yapmaya çalışıyorsa şeytan o kişiye tesir etmektedir. Veya doğrudan doğruya bu istikamette bir şey hissediyorsa kişi, namazı kılmamak konusunda bir istek, o zaman bu istek gene kesin olarak biline ki şeytandan geliyordur. Herkesin etrafında şeytan mutlaka vardır. İblis deyince sadece bir tane şeytan akla gelir. Ama herkesin etrafında bir tane değil, birkaç tane şeytan her zaman vardır. Öyleyse her yaptığınızı görürler, bilirler ve size yanlış yaptırmak için şöyle tarif etmek daha güzel. Allah'ın emirlerini yaptırmamak için bir, yasak ettiği fiilleri işletmek için, iki,
ayrı ayrı cephelerde faaliyet gösterirler. Bütün gayretleriyle sizin sevap kazanmak yerine günah kazanmanızı temine çalışırlar. İşte onlar süfli cinlerdir ve şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim, hepsi insan adı verilen sizlerin düşmanıdır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduğunuz anda başınız üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Geldiği andan itibaren şeytan size o istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu yatay olarak durur, kollarını açmış durumda. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte kanatlar sağ ve sol koldur. Her kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Böyle kolları açık bir vaziyette onun üzerinde yere paralel bir şekilde yer alır. İşte o iblisin telkinlerinden, işte o iblisin karanlıkları göndermesinden sizleri koruyan bir vasıtadır. Her devirde devrin imamının binlerce ruhu, binlerce kişinin başının üzerinde, yüz binlerce kişinin başının üzerinde yerleşir ve görev yapar. Mutlaka hayatta olması lazımdır. Hayatta olmak söz konusu olmasaydı, herkesin başının üzerinde devrin imamının değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu oluşurdu. Böyle olmuyor. Mutlaka hayatta olan birisi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, şu büyük vakayı hiç unutmayalım. Allah, insan olarak yarattığı herkesi sever. İster ki bütün insanlar cehenneme gitsin, affedersin, bütün insanlar cennete gitsin, herkes kendisini kurtarsın. Bunun için indirmiş Tevrat'ı, bunun için indirmiş İncil'i, bunun için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala. Ayrı ayrı zamanlarda indirilen bu üç tane kitaba baktığımız zaman birbirinden temelde asli unsurlar itibariyle bir farkları olmadığını görürsünüz. Üç kitapta 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, munis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için geçerli olan bir muhteva söz konusu. En kolayı ruhu Allah'a teslim etmektir. Allah bunu görev olarak almıştır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu yaptığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurlarla kaplanmış olur. 7 kademede 7 tane gök katı açılacaktır. Her gök katında %7 nur birikimi o gök katına ulaşmanızı sağlayacaktır. Böylece 7 kere 7 49 eder. %49 nurla 7. gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaşır. Dik yokuş bundan sonrakidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmesi günün %80'inden daha fazla zikretmenize bağlıdır. Bu dik yokuştur. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak dik yokuştan sonra çok büyük problem olmaz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırması bizim temel duamızdır. Hepinizin ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de
Yüce Rabbimize teslim etmenizi Allah'tan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret, sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevginin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz sadece bir hiçiz. Ne yapmışsa bizi bugünlere, neler getirmişse hepsi Allah'ın eseri. Biz onun elinde sadece bir azatsız köleyiz. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle. Her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, İşte biz oyuz ki hani ahlat ağaçları açar, ahlat ağaçları ahlat verir. Dağlarda, bayırlarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde. İşte biz o ahlat ağacıyız. İnsanlar onlardan faydalanabilseler de, faydalanmasalar da Allah'ın bizde oluşturduğu meyveleri biz sizlere sunarız. Gerisi mi o insanlara ait. Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an
beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem, her şey onunla güzel. Hani şiirler gelir aklınıza, mısralar gelir, bir şeyler hatırlatır size. Bizim için hatırlama söz konusu değildir. Hiç aklımızdan çıkmıyor ki hatırlayalım. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Onunla yeni dünyalara açıldık. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Kalbimizi fazlıyla doldurdu. Hiç boş yer kalmadı. O her şeyimize sindi. O gönderdi rahmetini, fazlını, salavatını. O bizi dizayn etti. O kemale erdirdi. O imam yaptı. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim arasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırkları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını. Ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini acaba ne zaman anlayacaklar sevgili kardeşlerim? Dostluklar dururken, sevmek dururken, nefret etmenin,
o manasız çölünde neden bu insanlar soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa hep tüyleri diken diken huzursuzluğu yaşarlar? Her an düşmanca davranışların içerisinde neden sevgili kardeşlerim acaba? Sadece iki tür davranış biçimi vardır. Dostluk ve düşmanlık. Dostluk Allah'tandır. Düşmanlık da şeytandan. Acaba neden Allah Teala bizi kimseye düşman etmiyor? Hiç kimseye biz düşman değiliz. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi öldürmeyi dileyenler de olabilir. Onlar da dostumuzdur. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin mavili arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Bu bir uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına
hasrettiğiniz zaman, her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman, her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman, insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir tesir icra edemediği o zaman, sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman, Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bilmiyor mu diyorsunuz? Biz söyleyelim size. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek. O her an sizinle olacak. Her söylediğinizi o söyletecek. Ve bunun o hudutsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Başkalarına belki hiçbir şey ifade etmeyen renkler size çok şey söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla bütünleşmek, bütün güzellikleri onunla yaşamak, işte hayat bu. Herkese göre hayatın bir başka yorumu vardır. Allah bize bu yorumu öğretti ve yaşattı. Biz onun yorumunu biliriz, onu yaşarız. Her şey onun da güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin zihninizden silindiği, gözlerinizin baktığı yeri görmediği, sadece onu gördüğünüz bir güne ulaşacaksınız. Nereye bakarsanız o onun bir parçasıdır. Bir defa daha söyleyelim. Bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bütün alemlerde zaten onun dizaynı içerisinde vardır.
altı yevimde üç asıl, üç karşıt, altı alemi o yarattı. Sadece yaratmayı diledi ve ol dedi. İşte sevgili kardeşlerim, o mutluluğun kainattaki ve kainatın ötesindeki yegane sahibidir. Hiç kimse onsuz mutlu olamaz. Bir defa insanlar mutluluk deyince neyin mutluluk olduğunu, neyin mutluluk olmadığını bilmeden söylüyorlar. Herhangi bir olay onları sevindirmişse işte bu mutluluktur diyorlar. Sevinmek mutluluğun sadece bir parçasıdır. Ama sevinmenin arkasından keder geliyorsa o kederin içinde mutluluğu bulamazsınız. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlar hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak O yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu o muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi ona duyduğunuz sevgidir. Onunla siz sadece sevgi boyutunda
mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Dünya üzerindeki bir üniversiteden değil, Allah'ın üniversitesinden mezun olmak, onunla ünsiyet peyda etmenin işaretlerini taşır. Nirengi noktalarını temin eden, ortaya koyan, sizi oralara birer birer ulaştıran, bütün alemleri önünüzde tül tül açan hep o Allah'tır. Kalp gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzde ne dersiniz? Sonra her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yaşamak başka şey. Anlatmak için hiçbir zaman kelimeler yeterli olamaz. Ne onu size anlatabilirim onca, ne de onun gösterdiklerini size anlatabilirim. Her şey kelimelerle o kadar imkansız ki, kelimeler öylesine yetersiz ki, o sevgili kardeşlerim, o bizim yaratıcımız, Yüce Rabbimiz Allah Teala her şeyin, hepimizin sahibi, bütün güzellikler onun. Yaratmayı dilemiş, alemleri yaratmış. Yaratmayı dilemiş, o alemlerden, bu zahiri alem denilen alemde insanın yaşayabileceği bir atmosfer oluşturmuş. İnsanın yaşayabileceği bütün imkanları insanlara bahşetmiş. Ve Rahman esmasıyla insanları her açıdan şu dünyada verilen gezegenle beraber sayısız gezegende yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka gezegenlerde de hayat olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet söz konusu. Yerlerdeki insanlar diyor Allah Teala, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Öyleyse onu sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça
daha çok severseniz, daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Sonra da daha çok seversiniz. Bir sevgi helezonu yukarıya doğru bir spiral olarak yükselir, yükselir, yükselir. Sevginizin boyutu artar. Rabbi ile kulu arasında köprüler kurulmuştur. Bir gün fark edeceksiniz ki kendinizden daha fazla onu seviyorsunuz. O gün bir dönüm noktası olacak sizin için. Onu kendinizden daha çok sevdiğiniz gün. Sonra o sizinle meşgul olacak. Her zaman meşgul olacak. Güzellikleri birer birer o öğretecek size. Yerleri, gökleri gezdirecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğuşlarında kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Biz de öyleydik. Kördük, sağırdık ve dilsizdik.

Bir Kayseri'de ilk defa bir konuşma yaptığım bir günü hatırlıyorum. İnşallah hala sağdır. Oradaki bir hakim kardeşimiz ya da bizden çok daha yaşlıydı bir abimiz diyelim. Bize demişti ki çok zor bir hayatın var. Senin için zor. Anlattıklarımızı ilk anlayanlardan biriydi.

sevgili kardeşlerim, o kendi çevresinden olaya bakıyordu tabii. Gerçekten

Seni dinlerse kim kendisini başka insanlarla birlikte mütalaa ettiğinde hep problemleri varsa işte o sıkıntıdadır. Hayat ona zor gelir. Ama eğer o kişi bir gün öğrenirse kendisini başkalarına adamayı kimden öğrenecek? O da Allah'tan. O zaman kendiyle uğraşacak zamanı kalmayacaktır. Kendiyle uğraşacak, kendine ayıracak zamanı kalmayacaktır. Dinlenmek için geçirdiği zamanı da başkalarıyla paylaşmak zorundadır. Bu zorunda kelimesi genel çerçeve içinde kullanılır. Ama ona göre hiç zor değildir. Hayatı öyle bir dizayna geçecektir ki her an bir şeylerle meşgul olmak durumundadır. Herkes ondan bir şeyler bekler. Herkese bir şeyler ulaştırmak mecburiyetindedir. O başkaları için yaşamayı Allah'tan öğrenmiştir. İşte o mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Gözlerinden akan yaşlar mutluluğun birer simgesidir.

Seslendiği zaman gözlerinden yaş akar. Ve Allah Teala ona buyurur ki, senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir. O zaman bu gözyaşları dökülmeye değmez mi?

Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Bu hayat yaşanmaya değmez mi?

Mutluluğu bir dizayn olarak düşünürseniz, içinizdeki kavgayı, dışınızdaki kavgayı ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavgayı bitirdiğiniz gün o mutluluğu yaşayabilirsiniz. İçinizdeki kavgayı bitirebilmeniz için Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbini bütünüyle rahmetiyle, küçük bir miktar rahmetiyle, %98 fazılla doldurması lazımdır ki sizi fazilet sahibi kılsın. Daimi zikirden evvel oraya ulaşamazsınız. Ne zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o zaman içinizdeki kavga biter.

0: Nefsinizi kendinize dost edinirsiniz. Çünkü nefsiniz baştan aşağı hasletlerle eşdeğer anlamda olan faziletlerle dolmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka zevkle yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir nefsin sahibi kılar Allah Teala sizi. O zaman bütün dünya bir başka renge boyanır. İnsanlar sizin düşmanınız olamaz. Onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların tabiatlarının gereğidir. Nefslerindeki afetler onları öyle yapacaktır. Haset, kin, düşmanlık. Bir gün onların hepsinden kurtulacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler mutluluğunuzun temelini bu oluşturacaktır. Bu mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalayabilmeniz ancak daimi zikirle söz konusu olacak. Daimi zikre ulaşmak için de çok gayret sarf etmeniz gerek. Peki başka bir yolu yok mu? Var. İnsanlarla eğer çok iyi ilişkiler kurabilirseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, daimi zikre ulaşmazsanız da sizin için problem kalmayacaktır. Sadece başkalarının problemlerini halle çalışacaksınız. Kendinizi onlara adayacaksınız. Onları mutlu etmeye çalıştıkça bir de bakacaksınız ki asıl mutlu olan sizsiniz. Bunun iki sebebi var sevgili kardeşlerim. Birisi, böyle yaptığınız zaman, başka insanların mutluluğu için yaşamaya başladığınız zaman kendinizi düşünecek vaktiniz olmaz. Hasta olabilirsiniz. Problemleriniz olabilir. Ama kendinize ayıracak vaktiniz yoksa bunların hiçbirisi size şu kadarcık tesir edemez. Sizi asla mutsuz kılamaz. Ama sevgili kardeşlerim, başka insanlara insanın kendisini adaması aslında Allah'a adaması demektir. O insanların size karşı sevgisini de bir düşünün. Siz onları sevdikçe belki de şaşıracağınız bir biçimde onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Çok sevdiklerini göreceksiniz. İşte ne zaman sevgili kardeşlerim sizden çevrenize yayılan şey daima etrafınızdaki insanları huzura kavuşturacak, onları mutlu edecek şey ise, işte o zaman siz gerçek anlamda bir mutluluğu yakalarsınız. Sizden onlara ulaşan şey mutluluksa, onlardan size geri dönecek olan da mutlaka mutluluktur. Buğday ektiğiniz yerden sadece buğday çıkar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tohumları ekerseniz mutluluk meyveleriyle karşılaşırsınız. İnsanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar sistemi mevcuttur. Siz varsınız bir, Allah var iki, bir de etrafınızdaki herkes var üç. Hepsi bu kadar. Sizin o etrafınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif veya pozitif davranış biçimi size belki onu ulaştırdığınız kişiden değil Ama çevrenizdeki insanlardan size mutlaka geri dönüş yapar. Kimi ne kadar üzerseniz sizi de aynı miktarda üzecek olan olaylar etrafınızda devamlı eksik olmaz. Ama bir gün ya dediğim noktaya gelirseniz, daimi zikre ulaşırsanız veya ulaşmadınız ama öyle bir insan oldunuz ki etrafınızdaki insanlar için yaşıyorsunuz. Onlara sadece mutluluk vermek için hayatınızı dizayn etmişsiniz, tanzim etmişsiniz, o mutluluğu yaşıyorsunuz. Sizin onlara verdiğiniz mutluluk size tekrar mutlaka geri dönecektir. Öyleyse siz kendi davranışlarınızda da mutlusunuz, başkalarının size karşı olan davranışlarında da mutlusunuz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler, unutmayın, etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Seviliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman seviyorsunuz demektir. Sevilmiyor musunuz? O zaman bilin ki siz de sevmiyorsunuz. Aynanın bir tarafında siz varsanız, yüzünüzden, elinizden, dilinizden onlara ne ulaşıyorsa onlar aynen size aynı derecede geri dönecektir. Ama siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunduysanız aynı noktada Allah-u Teala o insana verdiğiniz mutluluğun bir katını size yaşatacaktır. Ruhunuzla nefsinize ikinci katını yaşatacaktır. Vereceğiniz, başkalarına ulaştıracağınız her mutluluğa karşılık iki kat mutluluk sizin olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçüncü kata çıkacaktır bu. Çünkü kendisine o güzel davranışlarda bulunduğunuz kişiler kimlerse onların da size davranışları mutlaka o dizayn içinde olacaktır. Ne zaman bir insana onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşsanız sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Orası pozitif alem. Orada sadece mutluluklar yaşanır. İşte hedefiniz bu olmalı. Başka insanları mutlu etmenizin Allah'ı da ne kadar memnun edeceğini, mutlu edeceğini bilmelisiniz. Siz başka insanlar için yaşadığınız sürece Allah için yaşamış olursunuz. Çünkü hiç kimseyi kırmak, hiç kimseyi üzmek sizin içinizden geçen bir şey değildir. İnsanlar sizin sebebinizde üzülebilirler. Ama bu sizin gayretinizle asla oluşmayacaktır. Siz herkesin mutlu olması için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama bazı insanlar buna rağmen mutlu olmayacaklardır. Size kızanlar olacaktır, öfkelenenler olacaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, onlar size hiçbir şey yapamazlar. Siz Allah'ın himayesinde olacaksınız.

Allah'ın dostları, onlar sizin için var olacaklardır. Her güzellik sizin için ulaşacaktır sevgili kardeşlerim. Güller sizin için açacaktır. Kuşlar sizi tanıyacak, sizin için öteceklerdir. Namaz kılarken size yaklaşacaklardır, daha yakından duyacaksınız seslerini. Her şeyle, herkesle dost olmanın o sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu güzellikleri size bir anlatabilsem, ama gelin görün ki kelimeler bunları anlatmaya hiçbir zaman yeterli değildir. Anlatılamaz ki, yaşanır. Siz de benzerini yaşayabilirsiniz. Onun için yaratıldınız. Hepiniz o sonsuz güzelliklere ulaştırılacak olan bütün cihazlarla donatıldınız. Her şeyiniz var. Siz, kendi geminizin kaptanı olan sizler, geminizin rotasını Allah'a çevirmedikçe mutluluğu yakalayamazsınız. Ve tarifler, anlatmalar boşunadır. Yaşayamazsınız. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın. Her geçen gün güllerin tomurcuklandığını göreceksiniz. O bahar güllerinin kokusu geliyorsa size, biliniz ki o muhteşem koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusudur. Eğer güller Eylül gülüyse, beklemiş gülse, o zaman da bizi hatırlayacaksınız, çünkü o da bizim kokumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bizler, öyleyse sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa, düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır, sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Gerçekten mutluluk dizaynına baktığımız zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk onun için geçerli değildir. Çünkü nefsi şeytanla işbirliği halinde devamlı o kişiyi rahatsız edecektir. O kişi başka insanların kendisine olan davranışları sebebiyle sık sık üzülecektir. Ve aslında bilmeyecektir ki kendisi nefsani davranışların sahibi olduğu için, nefsinin tesiriyle başka insanlara karşı davranış biçimleri sergilediği için, bir başka ifadeyle hep kendisinden taraf olduğu için, başkaları onu pek sevmiyor. O da başkalarını çok sevmiyor. Başkaları tarafından sevilmeyen, diğer insanları sevmeyen bir insan, belki şöyle bir müdafaanın arkasına saklanabilir. Onlar beni sevmiyorlar ki ben onları seveyim. Onlar dediğinizin bir kısmı birbirini seviyor. Ama sizi sevmiyorlar. Düşünün bakalım arkasında ne olabilir? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinin başında başkaları değil, siz varsınız. Siz başkalarına nasıl davranırsanız, başkalarından ona paralel davranışlar size ulaşacaktır. Öyleyse insanlar vardır, etraflarındaki herkes onları sever. O sevilen insanlara dikkatle bakın. Arkasında ne olduğunu araştırın. Arkasında şunu göreceksiniz. Sevilen insanlar başkalarını sevdikleri için sevilmektedir. Sevgi mutluluğun azığıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Evvela Allah'ı seveceksiniz. Ne kadar çok severseniz ona o kadar yakın olursunuz. Allah'a en yakın olan kişi onu en çok sevendir. Bu sevgi Allah-u Teala tarafından o kişinin kalbine konulur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sualimiz var. Sevmeyenlere bir sualimiz. Ne kaybedersiniz ki? Sevmediğiniz insanları bir an için sevdiğinizi düşünelim. Ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin kibir afeti, nefsinizin gurur afeti yara mı alır? Sevgili kardeşlerim, nefsiniz sizin dostunuz değildir. Nefsler, afetlerle hangi ölçüde doluysa şeytanın o kadar esiridirler. Şimdi sizinle beraber insanın yaratılışındaki, başlangıçtaki dengeyi görelim. Biliyorsunuz bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, bir de fizik vücudumuz var. Ruhumuz bizim değil. Ruhumuz var diyoruz ama aslında Allah'ın bize üflediği bir emanet, sahibine onu iade edeceğiz. Ama başlangıçta ruh bir denge unsurudur. Neden? Ruh muhtevasında %100 pozitifleri taşır. Yani sevgi onlardan bir tanesidir. Nefs de başlangıçta %100 negatifi temsil eder. Çünkü nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, her nevi kötü alışkanlıklar, bunların hepsi nefsin afetleridir. Nefsiniz bu afetlerle %100 dolu olarak yaratılırsınız. Ruhunuz da onların tam zıttı olan hasletlerle dolu olarak mevcuttur. Zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse elbette onun kalbi tamamen güzelliklerle dolu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda hepiniz için bir ibret yok mu? Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte afetler, işte hasletler, işte nefsiniz, işte ruhunuz. Yani işte nefsinizin kalbindeki afetler %100 afet, işte ruhunuzun kalbindeki hasletler %100 haslet. Bir de fizik vücudunuz var. Aslında fizik vücudunuz bir yaratıktır. Nefsiniz de bir yaratıktır. İkisi birbirinin zıttı olarak ama aynı görüntüde yaratılmıştır. Fizik vücudunuzda hangi değişiklikler olursa nefsinizde de otomatik olarak aynı değişiklikler oluşur. Şimdi Allah-u Teala'nın denge unsurlarına bakın. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki dengeyi nasıl kurmuş Allah-u Teala? Nefsinizi %100 afetlerle donatmış. Ruhunuz zaten %100 hasletlerle dolu. Ve ne olmuş? 100 ünite negatife karşılık, 100 ünite pozitif. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini işlemeye çalışan nefsinizdeki tüm afetler, ruhunuzda da Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemeyen bir özellik taşır nefsinizin kalbi, ruhunuzun kalbi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dengenin yok olması söz konusu olabilir mi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuza göre pozitifleri Allah-u Teala sizden ayıracak demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi buna hazır olmalıdır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşit sevgisine ulaşacaktır. Hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve ona mutlaka ulaşacaktır. Bu ulaşma neticesinde ne olur? Bu ulaşma el öpmeyle noktalanır. Peki kişi Allah-u Teala'nın hacet namazını kılıp da kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp ve onun önünde el öptüğü zaman ne olur? o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte sevgili kardeşlerim, ortada sadece nefsinizin ve fizik vücudunuzun kaldığı bir noktaya ulaştık. Ruhunuz yok artık. Hacit namazını kılıp mürşidinizi sorup da ona ulaştığınız zaman Allah-u Teala onların kalplerinin içine imanı yazarız ve Allah'ın katından bir ruhla destekleriz diyor. O ruh devrin imamının ruhudur. Kim Allah'a ulaşmayı denemişse onun başının üzerine tabiiyet sırasında ulaşır ve onun ruhuna der ki senin Allah'a ulaşmayı dileme günün, Allah'a ulaşma günün, yevmü talakın, Allah'a milaki olma, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Ruh vücuttan ayrılır ve hangi mürşide tabi olmuşsa onun bulunduğu yerde yere ulaşır. Oradan da devrimin imamının dergahına ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bu standardı içerisinde ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. İşte bu terk etme devresi içinde nefsiniz var, %100 afetlerle dolu, fizik vücudunuz var. Onun fizik vücudunuzun kalbi Allah'ın size ulaştığı yerdir. O fizik vücudunuz ne afetlerle ne hasletlerle dolu değildir. Muhteva nefsinizin kalbinde teşekkür eder. Nefsinizi köle etmeniz demek, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri Allah'ın zikriyle yok etmeniz demektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsiniz %100 afetlerle doluyken Allah Teala size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere tabiyetiniz vücudunuzdan ayırdığı zaman nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu olarak ortadasınız. Seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkarsınız. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbi %51 hasletlerle dolar. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu noktanın bir benzeri noktaya ulaştınız. Fakat nefsinizin kalbindeki değerli böyle. %51, %49'u fazıl nuru olmak üzere, %2 rahmet nuru, %49 artı %51, %2 eder %51. O noktada ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsinizin kalbinde %51 nur, %49 afet vardır. İşte burası bir orta noktadır, denge noktasıdır. Ve Allah-u Teala hepinizi mutlu görmek ister. Mutlu olmanız için lazım gelen her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bir dünya mutluluğu var. Şu dünyada ne kadar ömür yaşar bir insan? 100 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Adem Aleyhisselam ne kadar yaşamış? 1200 sene yaşamış. 1200 sene yaşasın. Ne yazar? Cennet veya cehennem kesintisiz sonsuza kadar uzanan bir zaman parçasını içeriyor. Sonsuza kadar mutluluk cennette, sonsuza kadar azap, işkence cehennemde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların Allah'ın söylediklerine neden itibar etmediklerini düşünün. İnsanlar büyük bir hatanın içerisinde. Yarınlarını hiç düşünmüyorlar. Bu dünyada fizik vücutlarının yaşamalarını istedikleri zevkleri içkide arıyorlar, uyuşturucuda arıyorlar. Onlara acımaktan başka ne gelir ki elinizden sevgili kardeşlerim? Mutluluğun ne olduğunu belki hiç yaşayamadan ölecek olan insanlar söz konusu. Onlar da mutluluğun peşindeler. Farkına varsalar da varmasalar da istedikleri şey mutlu olmak. Ama onlar mutlu olamazlar. Belki birkaç dakikalık veya saatlik zevk zannettikleri bir şeyleri yaşarlar. Sonra da o halleri geçince vücutları yıpranmış olarak hayatlarına devam ederler. İşte insanların cennette yaşayacağı zevkleri insanlar beyaz zehirle bu dünyada yaşamak istiyorlar ve öyle bir zevk yaşandığını düşünüyorlar. Aslında çok farklı şeyler. Rabbani bir zevkle zulmani bir zevk birbirine eşit olamaz. Rabbani zevkte huzur vardır. Zulmani zevkte huzursuzluk vardır. Ben bunu yaptım, bu içkiyi içtim ama vücudum zehirlenecek. Ben bu beyaz zehiri aldım ama vücudum zehirlenecek diye insanlar hem onu alırlar hem de bir endişenin içerisindedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, sizler ne kadar Allah'a hamd etseniz, şükretseniz azdır ki böyle konularla uzaktan yakından ilişkiniz olmadığı olmayacak. Sizler Allah'ın gerçek anlamda ilahi zevk olarak yaşatmak istediği zevkleri yaşamaya aday olanlarsınız. Allah Teala bu zevkin dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş size. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi üzerine almış. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zaman ki durumunuza bakın, nefsinizin kalbinde %51 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakladığı suçları işlemek istemeyen kısım olacak. Gene nefsinizin kalbinde %49 Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını da yapmak isteyen bir dizayn oluşacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah odur ki insana da verilen kulunu en üstün yapmış, her şeyi onun için yaratmıştır. Diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde, ey Ademoğulları, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizler için yarattım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah-u Teala ne yaratmışsa, yarattığı her şeyi bizler için yaratmış sevgili kardeşlerim, biz insanlar için. Öyleyse her şey insan için. Allah-u Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek az değil mi? O Allah, bizim Rabbimiz, bizi de yaratmış, kainatı da yaratmış. Bugün astronomik hesaplamalar en uç noktalara kadar uzanabilmekte ve bir korkunç gerçek çıkmakta ortaya. En az 100 milyar galaksi olduğu düşünülüyor. Her galakside de en az 100 milyar yıldız. Bunların bir kısmında mutlaka hayat var. Çünkü Allah-u Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye insanların yerde de gökte de bulunduğunu ifade ediyor. Yerle gök kavramı da ayrı bir kavram. Sevgili kardeşlerim, aslında şuradan baktığımız zaman, yukarıya baktığınız zaman da gök aslı, ya sağınıza baktığınız zaman da gök, solunuza baktığınız zaman da gök, dünyanın arka tarafında size göre tam karşılığında yaşamış olsaydınız, size göre alt olan yer yer küre, öbür taraftan, öbür tarafta yaşayan bir insana göre gökleri temsil, göklere dönük olacaktı. Öyleyse Allah Teala'nın biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz demesinden muradının ne olduğunu anladınız. Ekvatordan geçen bir dikmenin dünyayı bir uçtan öbür uca kapladığını, uzandığını düşünün. Bu uçta, benim tarafımdaki uçta bir kişi var. Ona göre sağ taraf, bu taraf doğudur, sol taraf da batıdır. Yani bu taraf doğu, bu taraf batı. Ama dikmenin öbür ucundaki bir adamı düşünün, o bu tarafa bakıyor. Ona göre de doğu bu taraf, batı bu taraf. Sevgili kardeşlerim, işte bir tek dünya, iki tane insan. Biri dünyanın öbür ucunda, bir eksenin tam ucunda, öteki de bu ucunda. Ama buradakine göre doğu ve batı farklı. Tam onun karşıtı olan noktadakine göre doğu ve batı farklı. Birine göre doğu, ötekine göre batıyı oluşturuyor. Onun için Allah Teala buyuruyor, biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, o en az 100 milyar yıldızın yüz milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız en az o kadar olduğu hesaplandığına göre 6 sıfır birinci milyarda, 6 sıfır da ikinci milyarda, Bir rakamından sonra 12 rakamlı bir netice çıkıyor. Bin, milyon, milyar, trilyon. Sadece var olan yıldızların sayısı en az bir trilyon. Affedersiniz, 100 trilyon. Çünkü 100 milyar deniyordu. 100 trilyon. Böyle insanın rakamsal değerleri hafızasında hesap etmesi pek mümkün olmuyor. Büyüklüğü tespit edemiyorsunuz. Ama şurası muhakkak ki şu dünyada verilen koskoca gezegenimiz dünya üzerinde bir toz zerresinden başka bir şey değildir. Allah Teala mikro alemin de sahibidir, makro alemin de sahibidir. O dünyaları bir araya getirdiğiniz zaman bir makro alem çıkıyor. İnin insana, oradan mikro aleme inin. Ve de yeni bir dünya ile karşılaşacaksınız. O zaman kainatı yaratan Allah'ın en ufak zerrelerle ayrı ayrı dizayn müessesesinde aynı noktada olduğunu göreceksiniz. Şu sonsuz kainatı yaratan Allah için mikro alem de sonsuz. Sevgili kardeşlerim, insan ortalarda bir yerde yer almış durumda. Gerçekten ne kadar sahibimiz olan, yaratıcımız olan Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman mutluluğun yarısını yaşarsınız. Daimi zikre ulaşıp da nefsinizdeki afetlerin bütününü yok ettiğiniz zaman mutluluğun da bütününü yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuzluk? Hiç kimse başkaları tarafından mutsuz kılınamaz. Herkes kendisinin mutsuzluğunun mimarıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar bir başkasına zulüm yaparlarsa, o zulmün karşılığını mutlaka ödeyeceklerdir. Ödememek söz konusu değildir. Her şey sıfıra irca edilir. Başkalarına en çok zulmedenler, cehennemde en çok zulmedilenler olacaktır. Ya da zulmetmek yanlış bir kelime, cehennemde en çok cezalandırılanlar olacaktır. Oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri, o işkenceleri yapmakla görevlendirilerek ona göre yaratılmışlardır. O işkenceler onların görevleridir. Allah-u Teala bu kavalardan, zincirlerden, kırbaçlanmadan, korkunç derecede sıcak suların kaynar lavaların içine atılmaktan bahsediyor. Diğerleri yanıp kavrulduğu zaman tekrar değiştirilir diyor. Yeniden yanarlar, tekrar değiştirilir, yeniden yanarlar diyor. O yenmenin acısını yaşatır Allah Teala orada. Bu dünyada insanlar öyle insanlar olarak yaşarlar ki ne aradıklarını, niçin dünyaya geldiklerini bilmeden hayatları bitiverir. Allah Teala başka hiçbir sebeple değil, bütün insanları şu dünyada yarattığı herkesi mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Nereden bu kadar emin konuşuyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bir, mürşide tabiyet farz. Nefsimizin kalbi buraya kadar kapkara. İki, 14. basamaktayız. 21. basamak, ruhunu Allah'a ulaştıran, mürşidine tabi olup da ruh yüzünden ayrılan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Mutluluğun yarısı. Kim sağladı bunu bize? Allah sağladı. Farz mı? Evet. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz. Mutluluğun yarısını elde etmemizi üzerimize farz kılmış Allah Teala. Başlangıçta biz böyle bir dizayn içindeydik. Dengeyi kurmuş Allah Teala. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var. %50 mutlu, %50 mutsuz bir hayat yaşamak üzere dizayn edilmişiz. Ama şeytan negatif tarafa tesir etmek suretiyle o kişiyi, nefsinin kalbinin yarısı affedersiniz, nefsinin kalbi %100 afetlerle, ruhunun kalbi %100 hasletlerle donatılmış olduğu için kişi gene bir denge içerisindedir. Ama burada mutsuzluk söz konusudur. O kişi mutluluğu yaşayamaz. Şeytan onun nefsine devamlı tesir eder. Allah-u Teala'nın istediği ise nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olup ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların nefsinizin kalbini işgal etmesidir. %2 rahmetle %98 fazıl nuru. Yani nefsinizin yarısı nurla kaplı hale geliyor ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. Ama son teslim olan İradenin tesliminde nefsinizin kalbi %100, %2'si rahmet nuru, %98'i fazıl nuru olmak üzere %100 nurlarla kaplanıyor. Allah'ın bütün dediklerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bir insan başlangıçta da nefsinin kalbinde %100 afetler olduğu, ruhunun kalbinde de %100 hasetler olduğu noktada bir denge içindedir. Ama şeytan o kişiyi devamlı huzursuz etmektedir. Devamlı onu mutsuz etmektedir. Peki o kişinin ruhu yüzünden ayrılınca artık hiç onu mutlu edecek olan bir şey kalmıyor ortada. Nefsi de %100 afetlerle dolu. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde çok mutsuz olması lazım. Hayır, öyle olmuyor. Tam aksine çok mutlu oluyor. Çünkü Allah Teala şeytanın o kişi üzerinde oluşturabileceği bütün tesirleri yok edecek bir mekanizmayla o kişiyi koruyor. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah sizi de mutlaka şeytanın bütün afetlerinden korur, bütün sataşmalarından korur. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz o 8 aylık devrede. İşte gerçek mutluluğa gidiş bundan sonradır ve bir dike kuşdan mutlaka geçmeyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman normal standartlarda günde 3 saat, 4 saat zikir yapar. Bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilirsiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, fazıllar arttıkça mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşarsınız. Fizik vücut teslimini gerçekleştiren bir insan, ruhunu teslim ettiği 21. basamaktan çok daha ötededir, 25. basamaktadır. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Nefsinin kalbi %80'den fazla nurlarla donanmıştır. O kişi çok daha mutludur ruhunu Allah'a teslim eden insandan. Ve az bir şey kalmıştır daha müzik ulaşmasına. Normal standartlarda bu kişi %80'i aştığı için zikri, nefsinin kalbindeki nurlar artık o kişi daimi zikre mutlaka ulaşacaktır. Ulaştığı zaman da Allah'tan yeni hediyeler alacaktır. Evvela tövbe-i nasuha davet edilecektir. Sonra da salah nuru verilecektir. Günahlar örtülecek, sevaba çevrilecektir. Ve kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaktır. Nefsinin kalbinde afet kalmadığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala siz yolunuzun açılmasını dilerseniz yolunuzu açar. Siz talep etmek mecburiyetinde olansınız. Talep ederseniz, öyle diyor Allah Teala, talebena, bana talepte bulunun ve cebena. Biz, bize talepte bulunun, biz de size icabet edelim diyor. Bizim üzerimize vacip olur diyor. Sizin bizden talepte bulunmanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nefsinizin kalbini tamamen nurlarla donattığı bir noktaya ulaşmanızı diliyoruz hepinizin. Her an mutlu olmanızı diliyoruz. Ve bu sizin elinizde. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız zaten size hiçbir şekilde bir yük getirmez. Hepsini Allah kendisi yapacaktır. Geri kalanında da dik yokuşu tırmanmanızda ve her noktada size yardımcı olacaktır. Yeter ki siz isteyin ve bütün iradi gücünüzle hedeflere ulaşmayı dileyin. Fizik vücudunuzu teslim etmeyi dileyin. Nefsinizi teslim etmeyi dileyin. iradenizi teslim etmeyi dileyin. Allah'tan her zaman yardım alacaksınız. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini her kademede biraz daha fazla anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd eder, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hiç kimsenin mutsuz olmasını istemez. Onu mutlu edebilecek olan bütün standartları, bütün faktörleri, bütün vasıtaları Allah insanın emrine vermiştir. İnsan, kainatta yaratılan mahlukatın en üstünüdür. Çünkü Allah Teala insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Allah'ın kendisini yaratanın ruhunu bünyesinde taşıyan bir mahluk, bir yaratık. İşte o yaratık biz insanlarız. Ve biz insanlardan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne cinler, ne melekler, ne de aklınıza hangi mahluk gelirse gelsin. Yaratılan hiçbir şeyde Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah Teala onlara, insandan başka hiçbir mahlukuna ruhundan üfürmemiştir. Öyleyse Allah'ın kendi ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu yegane mahluk, tek mahluk insandır. O zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olmanın şerefini idrak edelim. Kainatın en üstün mahlukları olarak sülh ve sükun içinde yaşamamız gerekmez mi? Ne görüyoruz? Her tarafta kargaşa, kaos. İnsanlar birbirlerinden bir şeyler çalıyorlar. Birbirlerini yaralıyorlar, hatta öldürüyorlar. Ne uğruna sevgili kardeşlerim? Bazen incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle insanlar öldürülüyor. Sevgili kardeşlerim, cemaati tahrip eden muhtevadaki en önemli iki tane faktör içki ve kumardır. Bu iptilalardan bir tanesine yakalanan kişi hayatını kendisine artık zehredecektir. Ve de Allah Teala'nın neden şarap size haram edilmiştir? Tahammül eden içkiler hepsi size haram edilmiştir diyor Allah Teala. Neden diyor bunu? Çünkü onlarda sarhoş eden bir muhteva var. O zaman doğruyu yanlıştan rahatlıkla ayırt etmek yetkisinde olan insan zihni sarhoş olduğu zaman bu hüviyetten birazını mutlaka kaybeder. Dengesizlikler oluşuyor. Kişi normal mantık ölçüleri içinde yapmayacağı yanlış şeyleri sarhoşken yapabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde,

bu içki adı verilen alkollü içkilere, bunun daha ötesi olan afyon, esrar, ve insanlar üzerinde bu vapta tesiri icra eden her türlü maddeden uzak durmalı insanoğlu. Allah Teala hiçbir şeyi boşuna yasaklamaz. Hiçbir şeyi boşuna emretmez. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah Teala neyi emretmişse o emrin yerine getirilmesinde insanı mutlu edecek bir şeyler mutlaka gizlidir. Neyi yasaklamışsa orada da insanı mutsuz edecek bir şeyler mutlaka gizlidir. Bazen çok açık bir şekilde Allah Teala der ki adam öldürmeyin. Burada bir ölçü koymuş Allah Teala, haksız yere ilavesini yapmış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir Allah kitabıdır. Allah'ın kelime kelime Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kalbine yazdırdığı, onun ömrü boyunca asla unutmadığı Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, herkes için dünya hayatında mutlu olmak söz konusu olmalıdır. Allah Teala bütün insanları kainatın en üstün mahlukları olarak mutlu olsunlar diye yaratmıştır. İnsan mutluluğun hedefidir. Mutluluk da insanın hedefidir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah bir hayatı yaşamak, insanlar istese de istemese de mutlaka gerçekleşecektir. İnsanlar Allah'ın kendileri için tayin ettiği bir zaman süresinde yaşayacaklardır. İki türlü yaşam oluşabilir. Mutlu bir hayat, mutsuz bir hayat. Tercih sizin. Bizim kardeşlerimiz mutlu bir hayatı tercih edenlerdir. Allah Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de insanları muhteşem bir mutluluğa ulaştıracak 7 Safa ve 4 Teslim'de donatmıştır. 3 kitapta 7 Safa farzdır. 4 tane de teslim, bu 7 Safa'nın arasında 4 tanesi teslimdir. Farzdır. Birinci teslim olan ruhunuzun tesliminde %50 mutluluğu yakalayabilirsiniz. İkinci teslim olan fizik vücudunuzun tesliminde bu rakam %80'i aşar. Üçüncü teslim nefsinizin Allah'a teslimidir ve mutluluğunuz zamanın bütün parçalarına yayılır daimi zikirde. Hep mutlu olursunuz. Sonra mucit olursunuz. Daha mutlu hissedersiniz kendinizi. Ve iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikriniz zikir olmaktan çıkar, tesbih olur. Külli irade
zikrinizin kesintisiz bir hüviyet taşımasını sağlamış durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Ve bunu asgari %50 sağlayabileceğiniz şartları beraberinizde vermiştir Allah-u Teala. Nefsinizin kalbi %50, %100 afetlerle dolu olarak vücuda getirildiniz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olarak. Yani bir denge unsuru. Hep ruhunuzun emrinde olsanız %100 mutluluğu yaşayacaksınız. Hep nefsinizin emrinde olsanız %100 mutsuzluğu yaşayacaksınız. Her an hata yapmanız, her an başka insanları kırmanız, her an insanlara kötülük etmeniz ve aslında bu kendinize kötülük etmenizdir. Sevgili kardeşlerim, neden kendinize kötülük etmenizdir? Çünkü yaptığınız her hatada derecat kaybediyorsunuz. Onun bedelini ödemek mecbur etmişsiniz. Kıyamet günü mizanlar ölçüye konur, tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Öyleyse ölçü bu. Bu ölçüye göre sonsuz bir cennet hayatını yaşamak zor mu? Hayır, hiç de zor değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği anda bunu garanti etmiştir. Birçok insan der ki, ne yani bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor diye cehennemden kurtulacak da cennete mi gidecek? Evet. Bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Neden girer? Çünkü sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını sana ulaştırmışlar, ermiş olmuşlar. Ya Rabbi, beni de onlardan biri kıl. İşittim ki kim sana ulaşmayı dilerse sen onları kendine ulaştırıyormuşsun. Onların ruhlarını. Onlar değil, onlar sadece talep ederlermiş. Sen de onların ruhlarını kendine ulaştırmışsın yüce Allah'ım. Çok emin kaynaklardan öğrendim bunu. Bana da nasip et yüce Allah'ım. Ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu bir taleptir. Eğer buradan kalpten söylenmişse Allah Teala derhal onu gerçekleştirmek üzere harekete geçer. Kişi kalpten bir dilekle Allah'a mülaki olmayı dilemişse dilediği an takva sahibi olmuştur. Hani bazı alışkanlıklar vardır hep. Cümleler bittikçe anladın mı derler. Biz de anladın mı diyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay ve bu kadar tesirli. Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini anladınız mı sevgili kardeşlerim? Cennet ve cehennem insanlar için kurulmuştur. Ve cinler için kurulmuştur.
Başka mahlukat cennete veya cehenneme gitmeyeceklerdir. Bu dünyada yaşayacaklar ve öleceklerdir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın insandan ne istediğine dikkatle bakarsanız, muhteşem bir tablo ile karşılaşırsınız. Çünkü Allah-u Teala sizin hepinizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Bu mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor Allah-u Teala. Cennet mutluluğunsa üçüncü kat cennetine kadarını gene garanti ediyor. Ne karşılığı? Terazinin bir tarafında ne var? Terazinin bir tarafında bir dilek var. Bu tarafı bir dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte terazinin bu tarafı bu dileğin sahibi. Bu tarafında ne var? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, kişi bunu dilediği zaman birinci kat cennet. Bunu dileyen kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. Allah'a ulaştırır diyoruz. Kişi ulaşmaz. Allah, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Ulaştı, tabi oldu. Ertesi gün öldü. İkinci kat cennet. Kim Allah'a milaki olmayı diler de Allah'ın kendisine hacet namazı kıldığında gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olursa, ikinci kat cennete ulaşan bu kişiyi Allah-u Teala ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle mutlaka üçüncü kat cennetinde sahibi yapar. Hangi şartla? Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Mürşidine tabiiyetten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, Allah onu, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedim, ne dedim? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedim. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah-u Teala? Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan 95'inden fazlasını Allah-u Teala seçer. Hepsini kurtuluş için, kurtuluşa ulaşabilecekler zümresine dahil eder. Ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennetine alır. Dilemek yoksa kişinin seçilmesi hiçbir şey ifade etmez. Zaten seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, başka insanların da Allah'a milaki olmayı dilemelerini engellemeye çalışanlar, işte onlar seçilmezler. Seçilmeyecekleri için gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Seçilenler, %95, geri kalan %90'dan fazla insandır, seçilmişlerdir. Ama onlardan da cennete girebilecekler sadece Allah'a milaki olmayı dileyenlerdir. Bir insan şöyle düşünebilir: Allah-u Teala'nın kanunu var. Kimin günah tartıları ağır gelirse onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onun gideceği yer de cennettir diyor. Öyleyse ben